dediklerine yer vermeyeyim ve böylelerinden uzak olayım. Dil ilmi şudur ki, bana dil verdi ve dili zikretmek, onun ismini söylemek yeri eyledi. Bununla onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözden onu korumayı, böyle sözden uzak olmayı ima etti. Beden ilmi şudur ki, bana beden vermiştir ve onu kendine hizmet yeri eylemiştir. Böylece ona hizmet olan her şeyi yaparım. Hizmet olmayan şeyi ise bedenimden uzaklaştırırım. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, ey oğlum, evvelki ve sonraki ilimler senin bana bu öğrettiklerindir. Ey oğul, bana nasihat ver, dedi. Ey efendi, alim olduğun yüzünden belli oluyor. Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen, insanlardan istemeyi, beklemeyi kes. Yok, dünya için öğrenmişsen, cennete kavuşamazsın, dedi. Abdullah bin Mübarek, duası kabul olanlardandı. Muhtaç olanlar ondan dua isterlerdi. Bir gün bir âmâ yanına gelip, bana dua buyurun da Allahü Teala gözlerime görme kuvveti versin, dedi. Bunun üzerine Allahü Teala'ya yalvarıp dua eyleyince derhal âmanın gözleri görmeye başladı. Abdullah bin Mübarek'in her işi ilmine uygundu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ilmine tam varisti. Sünnete harfiyen uyar, bid'atten ve bid'at ehlinden nefret ederdi. Böyle kimselerle oturmadığı gibi oturanları da men ederdi. Bunun zararını anlatır ve münafıklık alametlerinden olduğunu söylerdi. Horasan alimlerinden Abdullah bin Ömer Serahbi şöyle buyurdu. Bir keresinde bid'at ehliyle oturup yemek yedim. Abdullah bin Mübarek bundan haberdar olunca bana seninle 30 gün konuşmayacağım dedi ve öyle yaptı. Abdullah bin Mübarek başkasında gördüğü bir kusuru münasip bir lisanla anlatmaya çalışırdı. Bir gün huzurunda bir kimse aksırdı ve elhamdülillah demeyi unuttu. O kimseye sual sorar bir eda ile, aksıran bir kimsenin ne demesi icap eder efendim, dedi. O da elhamdülillah deyince Abdullah bin Mübarek de yarhamüke Allah buyurdu. Bu rivayeti bildiren Muhammed bin Cemil, bu edepli hareket bizi şaşırttı. Bu edebe hayran olduk demektedir. Abdullah bin Mübarek birisine Allahü Teala'yı murakabe et dedi. O kişi bu nasıl olur deyince Allahü Teala'yı görür gibi ol buyurdu. İnsandaki en üstün haslet hangisidir diye sorulunca kamil akıl buyurdu. Eğer o yoksa dediler güzel edeptir buyurdu. O da yoksa dediler kendisiyle istişare edilecek şefkatli bir kardeş buyurdu. O da yoksa dediler devamlı sükût buyurdu. O da bulunmazsa dediklerinde ölmek buyurdu. Ona güzel ahlakı bir cümlede hülasa eder misiniz diye sorduklarında kızmamaktır buyurdu. Abdullah bin Mübarek vefatı yaklaştığı zaman bütün malını fakirlere verdi. Hizmetinde bulunan bir talebesi, efendim malumunuz 3 çocuğunuz var, onlara miras bırakmayacak mısınız dedi. Abdullah bin Mübarek cevabında, onları Allahü Teala'ya emanet ediyorum. O en iyi bir vekildir. Eğer çocuklarım salih olursa, Cenab-ı Hak hiç ummadıkları yerden rızıklandırır. Yok, fasık olurlarsa,
malımın

kötü insanlara kalmasını istemem buyurdu. Abdullah bin Mübarek vefatı anında gözlerini açtı, güldü ve Saffat suresi 61. ayetini okudu. Amel edenler bu ebedi nimete kavuşmak için çalışsınlar. Abdullah bin Mübarek vefatı esnasında azatlı kölesi olan Nasr'a "Başımı toprağa koy," dedi. Nasr ağlayınca "Niçin ağlıyorsun?" buyurdu. Nasr, "Senin iki varlığını, servetini ve şimdi de yoksul olarak ölümünü görüp ağlıyorum," dedi. Abdullah bin Mübarek, "Ağlama. Zira ben Allahü Teala'dan zenginler gibi yaşamamı ve yoksullar gibi ölmemi istedim. Şimdi sen bana şehadeti telkin et ve ben başka bir söz konuşmadıkça da onu terk etme," buyurdu. Muhammed bin Fudayl şöyle anlattı. "Abdullah bin Mübare'yi rüyamda gördüm. Ona en üstün amel nedir?" dedim. "İçinde bulunduğundur," buyurdu. "Hudut boylarında da beklemek cihat mıdır?" dedim. "Evet," buyurdu. "Allahü Teala sana ne muamele yaptı?" dedim. "Beni sonsuz mağfiretiyle mağfiret edip izzet ve ikramlarda bulundu," buyurdu. Misisli İsmail bin İbrahim anlattı. Haris bin Atiye'yi rüyada görüp ona halini sordum. "Rabbim beni mağfiret etti," dedi. "Abdullah bin Mübarek nerededir?" dedim. "O her gün Allahü Teala'nın huzuruna çıkanlardandır," dedi. Nevfel anlattı. "Abdullah bin Mübarek'i rüyada gördüm ve ona, Rabbin sana ne muamele yaptı?" dedim. O da, "Beni mağfiret etti," buyurdu. "Süfyan-ı Sevriye ne yaptı?" dedim. "O şehitlerin içinde yüksek derecelerindedir," buyurdu. Abdullah bin Mübarek'e sordular. "Kamil insanlar kimdir?" "Alimlerdir," buyurdu. "Melikler kimlerdir?" diye sordular. "Zahitlerdir," buyurdu. "Alçak seviyeli insanlar kimlerdir?" diye sordular. "Din kisvesi altında dünya menfaati sağlayanlardır," buyurdu. Rivayet olundu ki, Abdullah bin Mübarek'in yanında Ebu Hanife aleyhinde söz açılınca, "Bütün varlığıyla dünya kendisine arz edildiği halde ondan kaçan bir zatın aleyhinde nasıl konuşuyorsunuz?" buyurdu. Abdullah bin Mübarek, sadakalarını hasseten alimlerin fakirlerine tahsis ederdi. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulduğunda, "Ben peygamberlikten sonra ilimden daha üstün bir rütbe olduğunu sanmıyorum. Alimlerden biri bir ihtiyaçla karşılaşınca onunla meşgul olur da okuyamaz. Onun ihtiyacını temin edip okumasını sağlamak daha makbuldür," buyurdu. Birisi Abdullah bin Mübarek'e, "Şu kitabımı beraberinde götürsen nasıl olur?" diye sordu. "Ben kiraladığım hayvana bineceğim. Sahibine sorayım da ona göre," diye cevap vermiştir. Abdullah bin Mübarek anlattı. "Şiddetli bir kıtlık ve kuraklık senesiydi. Medine'ye gittim. Halkla beraber yağmur duasına çıktık. Üzerinde adi ketenden iki elbise bulunan ve birini izar, diğerini de peştemal olarak kullanan siyahi bir genç benim yanı başıma gelerek oturdu ve, 'Allah'ım, amellerimizin kötülüğü, günahlarımızın çokluğu senin katında yüzlerimizi kararttı. Bizi terbiye etmek için rahmetini bizden kestin. Ey hilm-i vakar sahibi olan ve ey kulları kendisinden
iyilikten başka bir şey bilmeyen Allah'ımız, şu anda kullarına rahmetini inzal etmeni senden dilerim diye dua etti. Bu saatte derken gökyüzü bulutlandı ve her taraftan yağmur yağmaya başladı. Oradan ayrıldık. Fudayl'ın yanına gittim. Fudayl, ne oluyor, seni mahzun görüyorum dedi. Ben de hadiseyi kendisine anlattım ve siyahi delikanlının bizi geçmiş olduğunu söyleyince Fudayl bir ah çekerek düştü, bayıldı. Adamın biri Abdullah bin Mübare'ye Allah seni umduğuna ulaştırsın diye dua edince, ümit marifetten sonra gelir. Marifet nerede ki ümid olsun? Abdullah bin Mübare'in bir oğlu öldü. Mecusi'nin biri onu şöyle taziye etti: aklı başında olana yakışan bu gibi olaylarda cahilin 5 gün sonra yapacağını hemen yapmaktır. Yani cahil bağırır, çağırır, 5 gün sonra susar. Aklı başında olansa mukadderata boyun eğerek hemen bugünden susar ve sabreder demek istedi. Abdullah bin Mübarek yanındakilere bu adamın bu sözünü yazın dedi. Abdullah bin Mübarek bir gün arkadaşlarının aralarına girmiş ve onlara geçtiğimiz gece bir cesarete gelerek Rabbimden cennetini istedim demiştir. Abdullah bin Mübarek bir defasında doğuyu batıyı gezdim. Bağdat kadar kötü bir yer görmedim demiştir. Bunun sebebini soranlara, burası öyle bir memlekettir ki buranın insanları Allahü Teala'nın nimetlerini hakir görür ve Allah'a karşı isyanı hiçe sayarlar dedi. Horasan'a gittiği vakit Bağdat'ı nasıl buldun diye soranlara, orada öfkeli beyler, dalgın tüccarlar ve şaşkın okurlardan başka bir şey görmedim diye cevap vermiştir. Abdullah bin Mübarek bir zamanlar Rakka'ya gitti. Muazzam bir kalabalık kendisini karşıladı. Öyle ki karşılayanların ayaklarından kalkan toz bulut gibi göğe yükseliyordu. Harun Reşit de oradaydı. Bir cariyesi saraydan bakıyordu. Büyükler, küçükler, şehrin ileri gelenleri toplanmışlar, onu görmek istiyorlardı. Cariye, bu kalabalık niçin toplandı, kim geliyor diye sordu. Ona, Horasan'dan bir alim geldi. Onun gibi bir alim çok nadir bulunur. Belki de şu anda onun gibisi yoktur diye cevap verdiler. Cariye dedi ki, işte asıl alim olan budur. Bütün insanlar yüzünü görmeye susamış, sabırsızlıkla onu görmek istiyorlar. Abdullah bin Mübarek, şeriat ve tarikatın imamı, din düşmanlarına karşı ve nefsle cihad edenlerin reisiydi. Alimlerin sultanı ismini almıştır. İlim ve yiğitlikte bir taneydi. Meşayihin büyüklerini görmüş, hepsiyle sohbet etmişti. Hepsinin makbuliydi. Takvası o dereceydi ki bir defasında bir yerde konakladı. Kıymetli bir atı vardı. Kendisi namazdayken atı sultana ait otlaktan yediği için onu bıraktı ve yaya gitti. Abdullah bin Mübarek'in tevbesinin sebebi şudur: bir cariyeye aşık olmuştu. Kararı kalmadığından bir kış gecesi sevdiğinin duvarı dibinde belki görürüm diye sabahlamıştı. Gece ise soğuk ve kar yağıyordu. Sabah ezanı okununca yatsı ezanı sandı. Ortalık ağardığında sevdiğini düşünmekle koca bir geceyi geçirdiğini anlamıştı. Kendi kendine, ey mübareğin oğlu, sana yazıklar olsun. Böyle mübarek bir geceyi
nefsin için boşa geçirdin, dedi. O anda kalbine bir üzüntü geldi. Tövbe etti, ibadete koyuldu. Öyle bir dereceye geldi ki tarif edilemez. Bir gün annesi bağdaydı. Oğlunun uyuduğunu ve bir yılanın ağzında nergis dalıyla sineklerini kovduğunu gördü. Abdullah bin Mübarek'in yazışma işlerini yürüten bir kölesi vardı. Birisi kendisine, "Senin bu kölen kefen soygunculuğu yapıyor da sana para veriyor," dedi. Abdullah bin Mübarek o şahsın sözlerinden çok müteessir oldu. Bir gece onu takip ederek kabristana gitti. Bir kabri açtı ve içinde namaza durdu. Abdullah onun uzaktan ne yaptığını iyice görüyordu. Kabre biraz daha yaklaştı. Kölenin üzerinde eski bir elbise olduğunu gördü. Köle yüzünü toprağa sürüyor, ağlıyor, inliyordu. Abdullah bin Mübarek bu hali görünce biraz geri çekildi ve ağladı. Bir köşede oturup bekledi. Köle sabaha kadar kabristanda kaldı. Sonra çıktı, kabrin üzerine örttü, doğru mescide geldi. Sabah namazını kıldı ve "Ya Rabbi, sabah oldu. Yalancı sahibim benden para isteyecek. Bildiğin yerden senin kapının fakirine ver," diye niyazda bulundu. O sırada gökte bir nur göründü ve kölenin eline bir gümüş indi. Abdullah bin Mübarek dayanamayıp yerinden kalktı ve kölenin başını kucağına aldı. Hem başını öpüyor hem de "Senin gibi bir köleye 1000 can feda olsun. Efendi sensin, ben değilim," dedi. Köle bu hali görünce, "Ya Rabbi, madem ki perdem yırtıldı, sırrım aşikar oldu, dünyada rahatım kalmadı, izzetin hakkı için dile düşmeden emanetine al," dedi ve efendisinin kucağında can verdi. Abdullah bin Mübarek hakkında alimlerin sözleri: "Ben sahabe-i kiramla Abdullah bin Mübarek'in işlerine, hallerine, yaşayışına dikkat ettim. Onların aynıydı. Yalnız ashab-ı kiramın üstünlükleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz sohbetlerinde bulunmaktan ileri geliyordu. İbni İshak, onu sevmemin asıl sebebi Allah-u Teala'dan çok korkmasıdır. Fudayl bin İyad, hadis ve fıkıh ilmini, Arap edebiyatını iyi bilen, şecaati, ticareti, cömertliği ve yanında olmadıkları zaman da arkadaşlarına muhabbeti kendisinde toplamış mümtaz bir zat idi. Abdullah bin Mus'ab, ilmi, fıkhı, edebi, nahvi, lügati, şiiri, zühdü, fesahati, verası, geceleri ibadetle geçirmeyi, rivayette doğruluğu, gereksiz yerde az konuşmayı, ashabına az hilafı kendinde toplamış olup, sika ve hüccet idi. Fadl bin Musa, Muhammed bin Hasan, Muhammed bin Nadr. İlmi, Abdullah bin Mübarek'ten çok talep edeni görmedim. Ebu Üsame, imamlar 4'tür. Sevri, Hammad bin Zeyd, Abdullah bin Mübarek, Malik. İbni Mehdi, bütün ömrümün Abdullah bin Mübarek'in 1 senesi olmasını isterim. Ama onun 1 senesi kadar değil, 3 günü kadar olamam. Şube bin Harp, Abdullah bin Mübarek her karşılaştığından üstün idi. Şuayb bin Harp, zamanında ilmi ondan daha çok talep eden yoktu. Çok ilim topladı. Hadis sahibi, hafız olup
kitaptan hadis bildirirdi.

İmam Ahmet, Abdullah bin Mübarek'in öyle bir hali vardı ki tarife imkansızdır. Onun bütün yıl içinde bulunduğu hali 3 gün devam ettireyim dedim, yapamadım. Süfyan-ı Sevri. Sahabeye dikkat ettim. Resulullah'ın ashabı olmak ve onunla birlikte gazaya gitmeleri dışında Abdullah bin Mübarek'ten üstünlüklerini görmedim. İbni Uyeyne. Onun ardından bir benzeri daha gelmedi. Fudayl bin İyad. Abdullah bin Mübarek Müslümanların gerçek imamıdır. İbni İshak Fizari. Doğuda bir benzeri onu takip edemedi. Selam bin Ebi Muti. Hadisi, fıkhı, Arabi ilimleri, yiğitliği, ticareti, cömertliği ve muhabbeti bir arada kendinde bulundururdu. Abbas bin Mus'ab. Zeki, sahih hadisleri bilen büyük bir alim idi. Bildirdiği hadisi şerifler 20 veya 21 bin idi. İbni Cüneyt. Yeryüzünde Abdullah bin Mübarek gibisi yoktur. Allahü Teala'nın iyi bir huy yaratıp da Abdullah bin Mübarek'e vermediği yoktur. İsmail bin İyas. Abdullah bin Mübarek asrında dünyanın imamıydı. İlim, zühd, yiğitlik ve cömertlikte en iyisiydi. Hakim. Irak alimlerinde ondan fasihini görmedim. İbn-i Cüreyç. Abdullah bin Mübarek bir köre uğradı. Kör, bana dua etmenizi istirham ediyorum dedi. Dua etti ve Allahü Teala o körün gözlerini açtı. Ben de onlara bakıyordum. Ebu Veheb. Abdullah bin Mübarek duası kabul olunanlardandı. Hasan bin İsa. Zamanında ilim ehlinden bir kişide bulunmayan bütün iyi huylar onda vardı. İbni Hibban. Ben Abdullah bin Mübarek'i dinledim. O bize göre insanların en yücesi ve onların içinde kendi zamanındaki ihtilafları en iyi bilendir. Abdullah bin Muhammed Addafif. Bir gün Abdullah bin Mübarek Şam'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolu üzerinde ölmüş bir merkep gördü. Yanı başında ayakta bir fakir de ağlıyordu. Abdullah bin Mübarek o fakire "Niye ağlıyorsun?" diye sordu. Fakir, "Ben fakir bir kimse olup çoluk çocuk sahibiyim. Bu hayvanı 300 dirheme almıştım. Burada öldü. Bundan sonra ne yapacağımı düşünerek ağlıyorum," dedi. Abdullah bin Mübarek buyurdu ki, "Sen bunu sağ iken 300 dirheme almıştır. Sen bunu sağ iken 300 dirheme almıştın. Şimdi ise bunu senden semeriyle 500 dirheme alıyorum," dedi ve fakire 500 dirhemi sayıp verdi. Fakir o gece rüyasında mahşer yerini gördü. Baktı ki bahçeler, bağlar içerisinde bir merkep, yularını ve palanını altın ve mercanlarla süslemişler. Yanı başında duran bir melek şöyle bağırıyordu: "Kim buna binerse ona müjdeler olsun." Fakir bunu duyunca meleğin yanına yaklaştı ve ona, "Bu benim ölen merkebimdir, bunu bana ver," diye söyler. Melek, "Evet, bu senindir. Fakat ölüsüne sabretmediğin için şimdi başkasının oldu. Baksana yuları üzerinde ne yazıyor," dedi. Fakir yulara bakınca şu yazıyı okudu: "Bu Abdullah bin Mübarek'in bineğidir." Fakir uyandığında hıçkıra hıçkıra ağladı. Kendi kendine, "Bana yazıklar olsun. Bir hayvanın ölmesine bile sabredemedim," dedi. Hemen 500 dirhemle Abdullah'a gitti. "Ben satıştan vazgeçtim. Paranızı

İade ediyorum. Sen akşam gördüğün rüya üzerine geldin. Ben de vazgeçtim. 500 dirhemi de sana hediye ettim, buyurdu. Abdullah bin Mübarek, Halid bin Madan'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehitler, Allahü Teala'nın emin kıldığı kimselerdir. İster öldürülsünler, isterlerse yataklarında ölsünler. Abdullah bin Mübarek, Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana cennete girenlerin ve cehenneme girenlerin ilk üçü arz olundu. Cennete giren ilk üç kişi, 1- şehit, 2- Rabbine ibadeti güzel yapan, efendisine de itaat eden bir köle, 3- ailesi çok olan, buna rağmen kötü iş ve sözden uzak duran namuslu bir adam. Cehenneme giren ilk üçe gelince, 1- zalim sultan, 2- malı olup zekatını vermeyen zengin, 3- Allahü Teala'ya isyan eden fakir, buyurdu. Eserleri 1. Kitab-ü Zühd ve Rekaik. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramın ve tabiinin ibadet, tevekkül, tevazu ve kanaate dair sözlerinden meydana gelmiştir. 2. Kitab-ül Cihad. Cihatla ilgili hadis-i şerifleri ihtiva eder. 3. Müsned. 4. Kitab-ül Bir ve Sıla. 5. Kitab-ül Tefsir. 6. Kitab-ül Tarih. 7. Es-Süneni fil Fıkh. Abdullah bin Mübarek'in güzel söz ve nasihatleri. Okumadan ululuk isteyene şaşarım. Gece karanlığı bastığı zaman onlar rükû ederler. Çünkü korku uykularını kaçırmıştır. Kendilerini emniyette hisseden gafillerse, dünyada gaflet uykusuna dalmış, fırsatı kaçırmışlardır. Dünya sevgisi ve günahlar kalbi istila etti ve hayırdan uzaklaştırdılar. Daha hayır nasıl beklenir? Tevazuun başı, dünyalıkta senden daha aşağıda olan kimseler yanında, onlardan fazla bir şeyin olmadığını, senden çok servete sahip olanların karşısında da, onların senden fazla bir şeyleri olmadığını gösterir bir tavır takınmandır. Biz çok ilimden ziyade az da olsa edebe muhtacız. Alimler edep hakkında çok şeyler söylediler. Bize göre edep insanın kendini tanımasıdır. Alimleri hafife alanların ahireti, emirleri hafife alanların dünyası, dostlarını hafife alanların mürüvveti yıkılır. Kalbinde Allah korkusu çok az olan, dünya sevgisi bulunan, haramlardan sakınmayan alim olduğunu söylerse şaşılır. Salih kimselerden olmadığım halde salihleri severim. Kötü kimselerden daha aşağı olduğum halde kötüleri sevmem. Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur. Müstehapları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da, marifete, Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. İnsan, nefis, şeytan, münafık gibi üç düşmanla karşı karşıyadır.

Nice büyük amel niyetle küçülür. Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan da ondan kaçar. Ondan kaçansa kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim. Din kardeşimin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir. İlimde cimrilik yapan kişiye Allahü Teala üç bela verir. 1. Ya ölür, ilmi gider. 2. Yahut ilmi unutur. 3. Veya kendine ilmi unutturacak kimseyle dostluk kurar, öylece ilmi gider. Şu 4 cümle 4000 hadisi şeriften seçilmiştir. 1. Kadına güvenme. 2. Mala güvenme. 3. Mideni fazla doldurma. 4. İşine yarayacak kadar ilim öğren. Bir alimin sakınması gereken en önemli husus, Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzak durması ve dünyaya gönül bağlamamasıdır. Dünya sevgisi ve günahların istila ettiği kalpten nasıl hayır beklenir? Allahü Teala'ya isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap. Kişi için en güzel süs, sükût, doğruluk ve vakardır. Allahü Teala'dan korkan kimselerle beraber ol. Bid'at sahipleriyle oturmaktan sakın. Bir kimsenin çoluğu çocuğu olup onların ihtiyacı için çalışsa, geceleri kalkıp üzerleri açılanları örtse, onun bu çeşit işleri gaza ve cihattan daha üstündür. Yıl 200'ü geçtikten sonra mecburi bir sebep yoksa insanlardan kaçınız. Sizden biri namazına yetecek kadar Kur'an okumayı öğrendikten sonra kendini ilme versin. Çünkü okuduğu Kur'an'ın manasını ilimle anlar. Zamanımızda severek sinesini nasihate açan kalmadı. Artık öylesini bilemez, göremez olduk. Gündüzün son saatini zikirle kapayan, bütün gün zikretmiş gibi sevap alır. Ademoğlu zavallıdır. Onu 5 melek takip eder. İkisi gececi, ikisi gündüzcüdür. Bunlar nöbetleşe gider gelirler. Biri de hiç ayrılmaz, devamlı durur. Duyduğumuza göre misafir yemeğine öbür dünyada hesap yoktur. Sessiz, ünsüz yaşa, şöhreti sevme. Şöhreti sevmediğini de nefsine duyurma. Sonra onu yükseltmiş olursun. Nefsin seni zorladığı için züht yolunu tutuyorsan, zühtü bırakmış sayılırsın. Tevazu, zenginlere kibirdir. Salih kimseler anıldığı zaman, ilahi rahmet nazil olur. Sizden hiç kimse, falan kes Allah'a karşı cüret edip suç işlemedi demesin. Allah cüret edilmekten münezzehtir. Allah'a karşı aldanıp da hata işlemedi desin. Erkeklerin mahremiyetini sakal ve kaftanları korur. Kadınlarınkini de boylu gömlekleri. Dünyadan alınacak şey yalnız günlük geçimdir. Bana hıyanet edecek hiçbir şeyi kalbime koymadım. Kul insanlara yüz suyu döküp bir şey istememesi için

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla.

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Şu halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçeği tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi ona doğrultun. Dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman

0: vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahül Azim.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiğin

Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar.

Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir." Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.
Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi dediğinde, o da bu Allah katından, çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz. Onların sözleri ancak, Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma.

Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi 53, Ali İmran suresi 147, Ali İmran suresi 193-194, İbrahim suresi 40-41, Mü'minun suresi 118, Furkan suresi 74, Şuara suresi 83-84-85-87, Neml suresi 19, Haşr suresi 10, Ahkaf suresi 15.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda

direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da bilendir ve hidayete ereni de bilendir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.
ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti ki, aklınızı kullanasınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay var.

0: vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa, ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpıldığı

olarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla, ey Rabbimiz, dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle, ey Rabbimiz, peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.

19. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً

0: Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki bizleri yine bir ilim meclisinde, onun adına, onun namına kurulmuş bir mecliste bir araya getirdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e salat ve selam olsun. Onun muhteşem ahlakını öğrenme adına, ümmet olmamızın bir gereğini yerine getirme adına bu adımı Mevla bizlere attırdı. Onun mübarek ellerinde yetişen sahabi efendilerimizin tamamına, onların izlerini izleyen bütün şehitlere, sadıklara, salihlere sonsuz selamlar olsun. Duamda iki zümreye biraz daha fazla bir selam göndereceğim şimdi. İsterseniz güçlü amin deyin, isterseniz demeyin, siz bilirsiniz. Selamlardan birisi şu zümreye olsun ki hak adına, hakikat adına bir şey öğrenince, bir şey duyunca, bu hakikat bana ne diyor deyip ızdırap içerisinde olan, başkalarına o hakikati havale etmeyip gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olan, iki kez selam olsun onlara. Ve bir de ikinci kez yine şu sınıfa selam olsun ki, birileri ne diyecek? Bunu söylersem sözüm nereye varır? Birileri kızar, birileri sevinir. Takdir edenler çoğalır, takdir edenler azalır. Böyle bir dert içerisinde olmayıp, Hakk'ın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez ilkesince, Hakk'ın hatırını âli tutmaya çalışan ve ızdırabı hep bu olan o salihler, o gerçek hatipler, ki ben kendimi onlardan saymıyorum, İnşallah olmaya çalışan bir kardeşiniz olarak o duanın içerisine girmek istiyorum. Allah onlara da selamlarımızı ulaştırsın, bizi de onların yolunda kılsın inşallah. Buna özellikle dikkat çektim aziz kardeşlerim. Şu yaşadığımız memlekette hepimiz toplumumuzun halini, geçmişini, şu anki halini biliyoruz. Belli şeyleri tahlil edebiliyoruz. Görüyoruz, gözlemliyoruz, gözlemlemek zorundayız. Nedendir bilmem ama bu sosyal medya denilen olgu hayatlarımızda biraz daha fazla yer almaya başlayınca, sanki sosyal medyada günah işlemek caizmiş gibi, oradaki yalan yalan değilmiş gibi, oradaki küfür, affedersiniz, küfür değilmiş gibi, oradaki münasebetler sanal olduğu için meleklerin haşa dikkatinden kaçıyormuş gibi bir hale büründük toplum olarak. Ancak işin garip tarafı, orada konuşulanlar orada kalmadı. Sanaldan reele de indi ve normal hayatımızda da hayatlarımızı işgal eden, hayatlarımızı gerçek manada sıkıntıya sokan bir hale geldi. Adama emri bil maruf nehi anil münker gereği bir hakkı hatırlatma adına bir ayet, bir hadis, bir İslam büyüğünün sözü ya da senin ilham alarak bunlardan ortaya koyduğun bir hakikati paylaşıyorsun. Bir bakıyorsun ki hiç ummadığın bir karşılık var. Sen 40 yıl düşünsen aklına gelmeyecek şeyler o anda o sihirli ekranın karşısında milletin aklına geliyor. Mesela diyorsun ki Rahman'ın has kulları onlar, yeryüzünde vakarla yürürler. Kendilerine cahiller sataştığı zaman selam der, işlerine bakarlar. Cevap geliyor sana, diyor ki cahillere selam verilir mi? Subhanallah. Böyle mi anlaşılır? Böyle mi yorumlanır bilmiyorum ama böyle bir garip halimiz var. Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Bu sözün kim olduğunu bilmiyor ama cevap veriyor. Vermek durumunda hissediyor kendini. Diyor ki onun bunun imanını sorgulamak size mi kaldı? Bu söz ne benim sözüm ne başka birinin sözü. Bu söz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü. Kimsenin imanının sorgulandığı da yok buradan. Ama nasıl böyle bir şey çıkarılır, nasıl böyle yorumlanır bilemiyorum. Biz bir hakikat öğrendik. İşte beraberce yol arkadaşı olmuşuz. Bu derslerde hakikat adına bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. O yol güzergahında bir şey öğrendik. Dedik ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o sahabe nesli gerek Allah'ın kitabından gerekse peygamberin sünnetinden bir şey duyar duymaz o şeyi üzerlerine alırlardı. Bu elbise bana uyuyor, ben bunun sorumluluğunu yerine getirmeliyim diyerek gayret içerisinde olurlardı. O hakikati kimseye havale etmezlerdi. Bunun yüzlerce örneğini şimdiye kadar anlatmışımdır size. Çok tekrar ettiğim bir örneği bir kez daha anlatmak istiyorum size. Hazreti Hanzala'yı hepiniz biliyorsunuz. Nifakı çok iyi bilen bir evden yetişen mümin bir insan. Babası Ebu Amr, Medine'nin tescilli münafıklarından. Kayınbabası İbni Selül, Medine'nin tescilli münafıklarından. İki taraftan da böyle münafıklığı, nifakı öğrenen birisi, hanımı da mümine, Cemile ismi, kendisi de mümin, biliyorsunuz Uhud'da öyle bir iman ortaya koyacak ki melekleri getirecek cenazesine ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi ben Hanzala'yı görüyorum, gümüş tepsiler içerisinde melekler ona guslettiriliyor, guslettiriyor diye onun o halini bize tasvir edecek. Bu Hanzala nifakı çok iyi bildiği için bir gün şöyle bir endişeye kapılmış. Ben münafıkım ve bu ızdırap altında inlemiş. Bu ızdırap altında inlerken Medine'nin sokaklarına kendisini atmış. Düşünceli düşünceli yürürken sahabenin imamı sayılan Hazreti Ebu Bekir'le yolları kesişmiş. Hazreti Ebu Bekir onun o halini görünce hemen meraklanmış, halini ona sormuş. Cevap da şu

olmuş Hazreti Hanzala'dan, Hanzala münafık oldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişen Hazreti Ebu Bekir o söze şöyle bir karşılık vermiş. Subhanallah, hiçbir mümin münafık olur mu Hanzala, sen ne dediğinin farkında mısın? Cevap şöyle gelmiş Hazreti Hanzala'dan. Ben halimi sana söyleyeyim, sen karar ver. Biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanındayız. O cennet diyor, biz cenneti yaşıyormuş gibi oluyoruz. O cehennemden bahisler açıyor, biz hissediyormuş gibi oluyoruz. Sonra peygamberin yanından ayrılıyoruz. Sokaklara, caddelere, işe, eve dalıyoruz. O anki hal ile onları unutuyoruz. O anki hali devamlı bir hale getiremiyoruz. Bu hal nifak değil de nedir diyor. Dikkat buyurun, bu kıssanın, bu önemli hadisenin, bu önemli tablonun en önemli kısmı aslında Hazreti Ebu Bekir'in tavrıdır. Bizim gözden kaçırdığımız bir tavırdır o tavır. Ne yapıyor Hazreti Ebu Bekir? Ona moral vermiyor. Hayır demiyor. Sen yanlış düşünüyorsun falan demiyor. Sen farklı bir şekliyle bu işi yorumlamalısın falan demiyor. Ne onu takdir ediyor, ne onu tahkir ediyor. O anda Hazreti Ebu Bekir o konuşulan sözü üzerine alıyor ve şunu söylüyor. Eğer bu münafıklıksa vallahi o hal bende de var diyor. Allah senden ebeden razı olsun Ebu Bekir. Razı olmuştur da kıyamete kadar da adın anıldıkça hep bu dua senin arkanda olacak. Yine bize çok güzel bir şey öğrettin. Bir şey söylendiği zaman ona buna havale etme. Kendini o işin eksenine koy ve kendini sorgula. Bu bana söyleniyor. Ben bu sözün neresindeyim de, onun gereğini ortaya koy. Senden istenilen bu ve bunu bize öğreten bir imam, bir rehber Hazreti Ebu Bekir. Sonra da söz şöyledir. Ben buna bir şey söyleyemem. Gidelim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama halimizi anlatalım. O bizim aramızda ne söyleyecekse söylesin, hükmetsin. Efendimiz'e gidilir. Olay Efendimiz'e anlatılır. Efendimiz tebessümle karşılar. Ey Hanzala der, eğer sen hep benim yanımdaymış gibi o ruh halini hayatının devamına yaymış olsaydın, melekler sizinle musafaha ederdi. Yani melekleşirdiniz. Sizden istenen o değil. Sizden istenen her zamanın, her anın bir hükmü vardır. O hükmün gereğini yerine getirmektir. Onu sen hayatında hakim kılmaya çalışırsan inşallah nifak senin hayatında olmaz der. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği müjde de bize önemli. Ama özellikle Hazreti Ebu Bekir'in o tavrı hayatınızdan hiçbir zaman çıkmasın. Eğer biz onu yaparsak, bir ayet okur okumaz bu bana ne diyor diye kendimizi işin muhatabı soyarsak, eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sesini ve sedasını 14 asır sonra duysak bile sanki şimdi canlı bir biçimde duyuyormuş gibi lebbeyk ya Resulallah diyerek duysak, eğer hakikat adına kim ne söylerse söylesin sözün adresine bakmadan, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline uyarlar. İlahi fermanı gereği sözün güzeline uyma adına gayret içerisinde olursak, hayatımızda inşallah sahabe ufkuna ait bazı şeyler ortaya çıkacaktır. Duam o. Rabbim bundan bizi geri koymasın. Bu ufku, bu güzel emeli, bu güzel hedefi hedeflerimiz ve ufuklarımız olarak belirlesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, dünyanın en kıymetli hazinesi salih ve saliha eş diyeceğiz bugün. Ve bir yönüyle salih olmanın yoluna, yöntemine, saliha olmanın özelliklerine ait Kur'an'dan da, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o güzel sedasından da bir şeyleri anlamaya çalışacağız inşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ayşe annemizin bize naklettiği bir hadisle enkihu es-salihine ve's-salihat demiştir. Salih olanları saliha olanlarla evlendirin demiştir. Hadislerde
şöyle bir çerçeve

0: Şöyle bir eksen var, bunu hiç unutmayalım. Biz farkında oluruz ya da olmayız ama kesinlikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek dilinden çıkan o sözlerin Kur'an'da bir şekliyle dayanağı vardır. Belki ilk bakışta biz anlayamayabiliriz ama bir müddet sonra o hakikatler üzerine yoğunlaştığımız zaman ona vakıf olabiliriz. Çünkü aynı merkezden, aynı kaynaktan beslendikleri için birbirleriyle sürekli beraberce yürüyen iki kaynak Kur'an ile sünnet. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem sarılın ki dalalete sapmayın. Sarılırsanız dalalete sapmazsınız diye bize emanet ederek gitti. Burada mesela Efendimiz salihler salihalarla nikahlansın, böyle yapın, bunu yapın diye bize bir emirde, bir tavsiyede bulundu. Kur'an'ı okuyoruz, Nur suresinin 26. ayetini. Orada da Rabbimiz diyor ki kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, iyi temiz erkekler temiz kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere yaraşır. Böyle olmalı diyor. Peki her daim böyle olur mu? Böyle olmaması mümkün müdür? Mümkündür. Biz şimdi Kur'an'dan okuyoruz. Hazreti Nuh'tan, Hazreti Lut'tan daha salih mi var? Ama onların kadınları, hanımları salihah değildi. Hazreti Asiye'den daha salihası mı vardı o çağda? Ama Hazreti Asiye'nin eşi olan, kocası olan Firavun böyle değildi. Mümkündür, olmayabilir ama burada bir hakikate dikkatlerimizi çekiyor. Eğer siz salih ve saliha arama meselesinden çıkar, buraya dikkat edin ne olur, başla bağlantısı var buranın. Salih ve saliha arama meselesinden çıkar. Salih ve saliha olursanız Allah inşallah size salih ve salihaları muhatap kılacaktır. Ama biz olmadan arıyoruz. Kendimiz ne haldeyiz ama öyle arıyoruz ki eğer hanımsak olacak olan bize bey şöyle olsun böyle olsun vasıflar sıralanıyor. Eğer beysek Hazreti Meryem'i, Hazreti Asiye'yi arıyoruz. Arama meselesinde de çok üst düzeyde işi hallettiğimiz için ya da işi yürüttüğümüz için de bir türlü bulamıyoruz. Ama bir şekliyle bu manada biz aramaktan olmaya meseleyi vardırsak ve bu konuda gayret içerisinde olsak Allah bizim karşımıza bu manada farklı şeyler açacaktır, kapılar açılacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Ama buna rağmen, her şeye rağmen salih olduk, saliha olduk. Yine olmaz mı sıkıntı? Olabilir. Bunun da iki sebebi olabilir. Birincisi imtihandan dolayı olabilir. Allah bizi o alanla imtihan edecektir. İmtihanı öyle olanlara Rabbim yardım etsin. Bizlerin içinde de varsa o manada imtihanlarını hafifletsin inşallah. Bir de ikincisi, bir yerde bir kaçak vardır. Bir sorgula kendini. Muhasebe konusu olarak o işi eksene al. Bir sorgula, ne yaptın? Acaba düğünde, acaba nişanda, acaba öncesinde, acaba sonrasında, acaba o duygusallığın ön planda olduğu zaman dilimlerinde bir şey mi var? Bir şeyleri mi kaçırdın? Orayı bir sorgula, bir kendini muhasebe adına iyi bir gözden geçir. O zaman sen bazı şeyleri tespit edersen eğer bazı şeyleri yerli yerine oturtturabilirsin. Kur'an da sünnet de salih olun, salihalara talip olun. Saliha olun, salihlere talip olun diye bize aslında bir çağrıda bulunuyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz meseleyi biraz daha biz anlayalım diye biraz daha farklı bir biçimde meseleye farklı bir veçe kazandırtıyor. Bakın ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah kime saliha bir eş nasip etmişse dininin yarısına yardım etmiş demektir. Dinin yarısı neymiş? Saliha kadınmış. Ama saliha kadın, sen böyle hadisleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu buyruklarını hani bana hani bana diyerek karşılama. Bil ki senin için de aynı şey geçerli. Yani sen de bunu salih erkek için anla. Saliha kadın için dinin yarısı salih erkek. Salih erkek için dinin yarısı saliha kadın. Sallallahu aleyhi ve sellem sözünü nasıl devam ettirir? Yarısı bu. Diğer yarısı için de Allah'tan korksun adam. Diğer yarısını da artık o tamamlamak için gayret içerisine girsin. Eğer Allah böyle bir ikramda bulunursa bu dinin yarısıdır. Bu konuda çok şey söylenir. Ben kaynağını vereyim. Siz biraz hadis şerhlerine bakın. Çünkü konumuz uzun. Biraz daha farklı yerlere girmemiz lazım. Beyhaki'nin Şuabul İmanında bu hadisin biraz şerhlerini, açıklamalarını okuyun. Ne demek bu? Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam dinin yarısı derken neyi kastediyor, ne amaçlıyor onu söyleyin. Onu anlayın ki ben biraz sonra bazı şeyleri de söyleyeceğim. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet ediyor. Dünya başlı başına bir meta, bir yararlanma yeridir. Dünyanın en hayırlı nimeti de saliha kadındır. Allah eğer bahşetmişse sana, bil ki büyük bir nimet, büyük bir nimet. Bu nimetin farkına varırsan eğer, senin ev ile münasebetin erkek olarak çok farklı olacaktır. Eğer sen bu nimetin farkına varırsan ey kadın, ey hanım, sen elinin altındaki o nimetle arandaki münasebet çok farklı olacaktır. Bu sefer sen farklı bir biçimde dünyaya bakmaya başlayacaksın. Ve başka şeylerin telkinlerinden kurtularak nebevi telkinle meseleye biraz daha farklı ufuk kazandıracaksın. Zaten derdimiz o. Evlilik yapılmış, kurulmuş, kurulacak, her neyse, bu manada bir ufuk kazanıp nimetin farkına varmak, ya o nimeti elde etmek ya da eldeyse eğer kıymetini bilmek adına gayret içerisinde olmak. Bir hadis daha söyleyeyim. Yine Abdullah İbni Amr'dan diyor ki, bunlara benzer bir hadis Efendimizin, saliha kadından daha kıymetli bir dünya nimeti yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bunlar. Dedim, bir daha söyleyeyim, bunu kadınlar kendi dünyalarından bakarak okusunlar. Peki aziz kardeşlerim, size soruyorum. Salih erkek ve saliha kadın şu yaşadığımız dünyada var mı? Var mı? Korkmayın, söyleyin, var. Çok mu? Ne yazık, çok değil. Evet var ama çok değil. Neden?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya
14: Ber olmasan sen, kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
15: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Çünkü iyiler hep az olacak. Bu işin kaderi bu. Bilelim ki meseleye biraz daha farklı yaklaşalım. Bakın, Asr-ı Saadet zemininden benim de çok etkilendiğim, bazen böyle gücümün tükendiğinde, bazen başımı böyle duvarlara vuracağım anlarda aklıma gelen bir hadis var. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanlar develere benzerler. Şimdi cımbızcılık yapmayacaksınız değil mi? Nasıl develere benzer falan demeyeceksiniz. Bu Araplar içerisinde uygun bir terkip. Arapları da deveye benzetme güzel bir şey. Arabı başka bir şeye benzetirseniz kızar. Mesela bizim benzetmemiz var, onu onlara söyleseniz kızarlar. Ama deveye benzetmede sıkıntı yok. İnsanlar develere benzerler. Bazen 100 devenin içerisinden bir tane binmek için bulamazsınız. Acayip bir şey söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. 100 tane deve var ama bir tane seçemiyorsun binmek için. Onun şurası eğri, onun şurası noksan, onun şurası fazla, o şöyle, o böyle derken 100 taneden bir tane bulamazsın. Peki biz Asr-ı Saadet'ten gelsek bugünümüze, yani Asr-ı Felaket'e, acaba bu sayı %1 midir bilemiyorum. Yani orada eğer %1 ise şu yaşadığımız zeminde 1000'de 1 midir, 10.000'de 1 midir, inanın ki bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, İyiler, kamil manada iyiler az. Bunu Kur'an'dan da öğreniyoruz aslında. Hazreti Ömer devrinden size bir örnek vereyim. Bakıyor bir tanesi açmış ellerini, öyle içten dua ediyor, öyle içten dua ediyor. Şaşırıyor Hazreti Ömer, diyor ki bu zat acaba ne istiyor, ne diyor? Yaklaşıyor, zatın duası şu: Allahümme cealni minel galil. Allah'ım beni azlardan eyle. Anında kamçıyı çeker Hazreti Ömer, böyle dua mı olur diye, ve biraz da gadaplanır. Allah'ım beni azlardan eyle, Allah'ım beni azlardan eyle. Sen ne yapıyorsun der burada, böyle dua mı olur? Gadaplanma der ey emir el müminin. Allah demiyor mu ayette şükredenler azdır? Ben onun için böyle diyorum. Beni azlardan, yani o şükreden azlardan kılsın. Beni öyle kılsın diye dua ediyorum. Hazreti Ömer pişman olur o gadabından. Sen bile benden bilgilisindir, adamı takdir eder. Yani üzerine alır, bakın yine sahabe hassasiyetini orada görüyoruz. Saliha kadın için sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir şey var. Diyor ki saliha kadın el gurabul a'sam gibidir. Sahabe merak eder. Ya Resulallah, el gurabul a'sam ne demek? Der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ayaklarında beyazlık olan nadir kargalar gibidir. Şimdi buradan da hemen bir şey demeyin. Yine anlayalım meseleyi. Arapçada deyimler var. Bazen Türkçede farklı anlamlara gelir. Biz farklı anlamlarda kullanırız. Diyelim ki Arapların da bizimle beraber ortak kullandıkları bir şey var. Hani bir meseleyi eğer iyi çözmüşsek ne deriz ona? Tereyağından kıl çeker gibi. Araplarda o terkibin karşılığı hamurdan kıl çekmedir. Zavallı o sıcakta tereyağını nerede bulsun da içinden kılı çeksin. Onun için orada hamurdan kıl çekmedir. Ama biz bunu anlarken böyle anlamak durumundayız ki bilinsin. Yaygın bir terkip var mesela. Davetun İbni Kepş. İbni Kepşe'nin duası. Desem ne anlarsınız? Bilmezseniz bir şey anlamazsınız. Ama desem ki bu terkibin anlamı olmayacak duaya amin istemek, anlarsınız değil mi? Budur. Buradaki ifade de o ayaklarında beyazlık olan nadir karga anlamı şu: bulunmaz Hint kumaşı. Siz böyle anlayın. Zümrüdü anka kuşu, böyle anlayın. Yoksa haşa, peygamber aleyhissalatü vesselam burada kadınları kargaya benzetti falan gibi bir çıkarımda bulunulmaz. Bu yanlış bir çıkarım olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın burada söylemek istediği şey, çok nadirdir saliha kadın. Peki neden? Nedenini biz saliha kadının kim olduğunu anladığımız zaman anlayacağız. Gerçekten saliha kadın kim? Çok namaz kılan, oruç tutan, sohbetten sohbete koşan, nerede hoca varsa oraya gidip o dersi dinleyen, her gün bir yerde bir şeyler yapan, çoğaltın ne geliyorsa aklınıza, hacca giden, umreye giden, neyse, bu mu acaba aleyhissalatü vesselam Efendimizin dilinde, zihninde, o mübarek lisanındaki saliha kadın tarifi? Yoksa Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok farklı bir şeye mi dikkat çekecek? Bakın yine kökeni Kur'an'da olan bir hakikati öğrenelim. Hem Kur'an medresesinden hem Nebevi medreseden. Salih kimdir, saliha kimdir diye Kur'an'a sorsanız onlarca ayet sizin karşınıza çıkar. Ancak bir ayet var ki salih ve salihayı beraber anlatır ve hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan anlatır. Yani hepsini içine alarak anlatır. Böyle bir ayet var karşımızda Kur'an'ımızın içerisinde, bu manada derdimize derman olacak. Hangi ayet? Ahzab suresi 35. ayet. Okuyalım mı beraberce? Kavramların üzerinde dura dura okuyalım. İnnel müslimine vel müslimat. Muhakkak Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Siz sayın. Bir. Vel müminine vel müminat. Demek ki mümin başka, müslim başka Kur'an'da. Bunu ayrıca saydı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Vel kanitine vel kanitat. Geldik sıkıntılı bir yere. Şimdi buradan bir şey söyleyeyim. Son yazılan meallere bakarsanız kanitat çok farklı bir şey. Ama bizim eski meallere bakarsanız kanitat başka bir şey. Niye böyle bir değişim olmuş? Herhalde kadın sopası bazılarını biraz daha farklı bir noktaya getirmiş. Alçak gönüllülük, farklı bir biçimde gönül alma, gönül alıcılık, böyle anlamlar okursunuz bugünkü meallerde. Ya da canı gönülden inanan, nasıl verilirse mana kanitata, canı gönülden inanan verilmiş. Ama ben bildiğiniz, sizin de bildiğiniz, benim de bildiğim, bizim itibar ettiğimiz Elmalı Hamdi Yazır gibi, bizim değer verdiğimiz tefsirlerden, meallerden vereyim karşılığını. İtaatkar erkekler ve itaatkar kadınlar. Bu itaat kavramının zaten insanlarla bir problemi var. Aslında kavramı yok da insanların o kavramla bir problemi var, ona ayrıca döneceğiz. Ve's-sadikine ve's-sadikat, doğru sözlü erkekler, doğru sözlü kadınlar. Ve's-sabirine ve's-sabirat, sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Sayıyor musunuz kaç oldu? Ve'l-haşi'ine ve'l-haşi'at, haşyet duyan erkekler, haşyet duyan kadınlar. Ve'l-mutasaddikine ve'l-mutasaddikat, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Ve's-saimine ve's-saimat, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Ve'l-hafizine furucehum ve'l-hafizat. Bir şeyi daha nazara verdi Kur'an'ımız. İffet kadının süsü değil sadece. İffetli erkekler, iffetli kadınlar. Demek ki Kur'an erkeğin yaptığı, affedersiniz ama söylemek durumundayım, edepsizliğe, çizgi dışı işine erkeklik demiyor. O Kur'an'ın nazarında erkek yapsın, kadın yapsın aynıdır. İkisinin de karşılığı iffetsizliktir. وَالزَّاكِر۪ينَ اللّٰهَ كَس۪يرًا وَالزَّاكِرَاتِ, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar. Ne oldu? 10. اَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَز۪يمًا, muhakkak işte onlara bağışlanacak o büyük mükafat. Onlar için hazırlanmıştır bu büyük mükafat. 10 sınıf sayıldı. 10 erkek, 10 kadın. Biraz daha ben Türkçeleştireyim, aklınızda kalsın. Teslimiyet, emniyet, itaat, sadakat, sebat, haşyet, infak, saimiyet yani oruç, iffet ve zikir. 10 hal, salih ve saliha kadın tarifi Kur'an'da. İçleri doldurulur, biraz daha açıklanır. O ayrı bir mesele, belki başka bir zamanın konusu. Bu kavramların hepsinin bize verdikleri mesajlarının yanında özel olarak itaat kavramına dikkatinizi çekmek istiyorum aziz kardeşlerim. Neden? Aile içerisinde olması gereken bir şey bu. Siz bakmayın, bugün itaat meselesini, itaat kavramını duydukları zaman çocuklarımızın ve kadınlarımızın morallerinin bozulduğuna. Siz bakmayın bugün çoğulculuk şu bu deyip de bize bu manada farklı telkinlerde bulunanlara, çok açık bir yüreklilikle ve hiç gizlemeden rahat bir biçimde şunu söyleyebiliriz ki biz İslam medeniyetinin çocukları itaatten gocunmayız ve bu itaati Allah'ın emri olarak anlarız. Çünkü Allah müminlere şunu söylemiştir: Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine. O emir sahibi, eğer devlet İslam devleti ise, o devletin İslam devleti olacağını da, nasıl olacağını da size defaatle söyledim. Öneminden dolayı bir daha söylüyorum. Bayrakta la ilahe illallah yazması değil, sokaklarda sadece tesettürlü kadın dolaşması değil, sözle ben Kur'an'ı hakim kılıyorum demek değil, İslam devleti demek zeminde tevhid, gövdede adalet, dallarda istişare, meşveret olan sistemin adıdır. Böyle bir devlette emir sahiplerine itaat bizden istenir. Bunu siz toplumun diğer katmanlarına küçülttüğünüz zaman, bir yerde idareci kimse eğer sizi masiyete, günaha teşvik etmiyorsa, orada da itaat sizden istenir. Biraz daha küçültelim, aileye getirelim. Ailede de babaysa eğer, o babaya da itaat istenir. Ama temel anlamda burada özel olarak karşımızda duran ilke nedir? Allah'ın hududu ihlal ediliyorsa orada itaat biter. Bir baba, bir koca günaha çağıramaz. Helali haram, haramı helal kılamaz. Farzları engelleyemez. farzların ikamesine set çekemez. Bunlarda itaat olmaz. Ama bunun dışında neyse artık o meşru ve helal daire içerisinde istenen şeylerden şeylere karşı kesinlikle itaat edilir. Biz bunu söyleriz ve bundan da gocunmayız. Nisa suresinin 34. ayetinde Rabbimiz bu itaat kavramına da dikkat çekiyor. Saliha kadın kimdir onun tarifine ait de bize önemli bir şey veriyor. Diyor ki Er-ricalu kavvamune alen nisa bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din ve bima enfaku min envalihim was-salihatu qanitatun yine geldi hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Ne dedi Rabbimiz? Erkekler kadınlar üzerinde kavvamdır. Yine isterseniz karşılaştırmalı okuyun. Mesela son dönem meallere bakın. Bir de önceki meallere bakın. Bakın bu kavvam kelimesi neler çekmiş bizim elimizden. Kadınlara bu manada bir şey söyleniyor. Erkeklere de söyleniyor. Söylenirken de iki tarafın hakları gözetilerek söyleniyor. Bir taraf mağdur kılınarak bir şey söylenmiyor. Eğer bir tarafa bir şey yükleniyorsa değer itibariyle o değerle beraber sorumlulukla yükleniyor ve o da dile getiriliyor. Onun için açıkça Kur'an'ımız bu manada her şeyi dairenin içerisine alarak kavvamın bir yönüyle tarifini bize veriyor. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Onun için saliha kadınlar kimdirler? İtaatkardırlar. Öyle diyor. Ben demiyorum, öyle diyor. Eğer siz derseniz ki kanitat başka, ben ona bir şey diyemem. Fessalihatu kanitat budur. Başka bir anlamı yok bunun. Saliha kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kimse görmese de namuslarını her durumda koruyucudurlar. Kavvam ifadesi, kanitat ifadesi, salihat ifadesi ayrıca sizin araştırma konularınız olsun. Müfessirlerin dediklerine bakın, tefsirlere bakın, meallere bakın, ne dediklerini göreceksiniz. Burada bir şey öğreniyoruz. Ailede düzenin sağlanabilmesi için birinin son sözü söylemesi lazım. Olması lazım. Olmazsa düzen olmaz. Anarşi olur orada. Herkes konuşsa orada düzen olur mu? Biri son sözü söyleyecek. Ama biz niye itaatten gocunuyoruz biliyor musunuz? Ben söyleyeyim onu. Derdimiz var o konuda. İtaat meselesini konuştuğumuz zaman itaat eşittir zulüm. İtaat erkek ne yaparsa yapsın kadın eyvallah edecek. İtaat kadın erkeğin kölesi. İtaat şu, itaat bu. Bir kere biz bu kavramı yanlış yorumladığımız için, yanlış kavramlarla içini doldurduğumuz için bu kavrama karşı bir sıkıntımız oluşmuş. Ama öyle değil. Bakın ben size bir dahaki ders en güzel erkekten erkeklik dersleri vereceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımlarıyla münasebetleri nasıldı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dönem içerisinde 13 hanımla nikahlandı, evlendi. Bir anda 9, 10, 11 hanım Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nikahının altındaydı. Analarımız kurban olduklarım, hepsinin ayaklarının altındaki toza kurbanım. Bazen Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı çok farklı şeyler yaptılar. Zannetmeyin ki peygamberin evi güllük gülistanlık, oraya Cebrail gelip gidiyor diye analarımız sus pus oldu. Yok öyle bir şey. İnsanın olduğu yerde sorun olur, insanın olduğu yerde tartışma olur, insanın olduğu yerde sıkıntılar yaşanır. Peygamber evi dahi olsa buna ait bazı şeyleri biliyorsunuz, bir dahaki ders biraz daha detaylandıracağız. Peki analarımız, o kurban olduklarımız aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kızdırdıklarında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir tek hanımına bir tek kötü söz söyledi mi? Araştırın, bir dahaki ders bu meseleyi konuşacağız. Söyledi mi? Hayır. Peki bir tek annemize kızdı mı, gadaplandı mı, böyle sesini yükseltti mi? Hayır. Bir tek annemize sövdü mü? Haşa, hayır. Bunları yapmadı. Şunu zaten hiç yapmaz. Bir tek annemize bir fiske vurdu mu? Sünnet mi istiyorsunuz erkekler? İşte size sünnet. Var mısınız bu sünneti yapmaya? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle kaldırmamıştır elini erkek olarak hiçbir kadına. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz hanımlarından küstü mü? Küstü. Onu yaptı. Bize yol gösteriyor eğer. Yani eğer ev biraz gerginleşirse, biraz tabaklar çanaklar uçmaya başlanırsa evden çık. Çık, evi terk et. Sana yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsansın. Gadap hakkın var ama bil onun da var. Bu gadap hakkını meşru zeminde sen işlet. Bakın, itaatkar erkeklere, itaatkar kadınlara, erkeğe itaat etme meselesi konuşulunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu örnekliğini de beraber konuşmak durumundayız ki o itaat kavramının ne demek olduğunu tam anlamıyla anlamış olalım. Yoksa biz de bugün sokağın anladığı gibi kavrama yanlış bir mana veririz. Allah korusun, başkalarının taassubuna ya da inkarına ya da farklı bir muamelesine karşılık vermiş oluruz. Allah korusun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yaptı ve bunu gösterdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam erkeğin kadın üzerinde kavvam olduğunu söyledi. Bukhari'de geçen hadiste şunu da söyledi. Erkek ailede yöneticidir, yönetimden sorumludur, yani kavvamdır. Kadın da evde yöneticidir. Bu var Efendimizin hadisinde. Demek ki evet, nihai noktada erkektir kavvam ama kadın da evde kavvamdır. Kadın da o manada sorumluluk ve yöneticilik elde eder ve onu yapabilir. Buradaki denge önemli bir şeydir. O dengeye ait de peygamberin dünyasından da, ashabın dünyasından da çok örnekleri okuyacağız. Şimdi aziz kardeşlerim, biraz daha somutlaştıralım meseleyi. Saliha kadın deyince biz ne anlamalıyız ki onun karşısına salih erkek yazdığımız zaman doğru bir şey yazabilelim? Bakın, hadis kitaplarımızda, Sebeb-i Nüzul kitaplarında Tevbe suresinin 34. ayetinin naziline ait anlatılan bir iki tane rivayet var. Bir tanesini Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Bir tanesini de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hizmetlisi olan Hazreti Sevban anlatıyor. Ben ikisini de size nakledeceğim. Ayet inince, ayet şöyle desem hatırlayacaksınız ayeti, Ebu Zer'in ayeti. Altını gümüşü biriktirenlere karşı çok sert bir ilahi hitabın dile getirildiği ayet. Altını gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara can yakıcı bir azabı müjdele. Ayet indi. Sahabede tavır nedir? Anında üzerlerini aldılar. Abdullah İbni Abbas diyor ki ayet okunur okunmaz mescide bir hüzün çöktü. Biz ne yapacağız dediler sahabi efendilerimiz. Neden? Üzerlerini aldılar ya. Zengin olan var, fakir olan var. Şimdi kadın mihir olarak 500 dirhem almış. Allah ne diyor? Altını gümüşü tutana diyor, biriktirene diyor ve orada acıklı bir azap müjdeleniyor. Yatar mı sahabi, Kur'an'a iman etmiş birisi bu sözü üzerine alınca yatar mı? Durabilir mi? Mümkün müdür? Anında sahabede bir sıkıntı. Hazreti Ömer diyor ki ben sizi rahatlatacağım diyor. Ben bunu soracağım Allah Resulüne. Burada bir şey var bizim anlamadığımız. Anlamadığımız bir şey var ki bize bu kadar güç geldi. Gideceğiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soracağız. Varıyorlar Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Çünkü o çağın insanları şunu çok iyi biliyor. Kur'an'ın en büyük müfessiri sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'den daha büyük bir müfessir olamaz. Ve onun her tefsiri %100 isabettir. %100. %99,5 bile değil, %100 isabettir. Onun için Kur'an'la sünnet bütünlüğünü buradan anlıyoruz. Hani hep dedik, yine diyelim, Kur'an asıl, sünnet usuldür. Kur'an mastardır, sünnet tariktir. Kur'an manadır, sünnet maksattır. Bir yönüyle de Kur'an'la beraber sünnet de maksattır. İkisini bir arada andığınız zaman da sünnet ameldir. Amele ait şeyler bize söyler. Bunların hepsi bu bütünlüğü ortaya koyar. Onlar bunu bildikleri için anladıkları bir ayetin nasıl yaşanabileceğini öğrenmek için sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bir şey de söyledim, bilmiyorum fark ettiniz mi? Şöyle bir şey aklımıza bazen takılıyor. Kur'an mübin bir kitap, niçin tefsire ihtiyaç var? Cevabı burada. Anlıyor ilk muhataplar, anlamakta sıkıntı yok. Ya ne var problem? O anlaşılan nasıl yaşanacak, onda problem var. O yaşamayı soruyorlar. İşte sünnet de orada devreye giriyor zaten. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadece Kur'an'ı ileten değildir. Eğer böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Sadece iletmenin adı tebliğdir. Ama Kur'an kendisi söylüyor. Tebyin diye bir görevi de var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani tebliğ ettiğini açıklayacak. Tebliğ ettiğinin hayattaki karşılığını gösterecek. Tebliğ var, tebyin var, talim de var. Talim ney? Öğretecek. Nasıl yaşanacağını da öğretecek. Talim var, tebyin var, tebliğ var, davet de var. O da yine tebliğin bir başka alanı. Bir şey daha var. O ney? Teskiye de var. Ya teskiye nedir? Arındıracak. Onun arındırması sadece o günün dünyasıyla mı alakadardır? Hayır, halen devam ediyor. Sünnet adamı arındırır. Eğer sen peygamber ufkunu yakalarsan, peygamberin baktığı yerden meselelere bakarsan, amelini onun ameline yaklaştırma adına gayret içerisinde olursan arınırsın Allah'ın izniyle. Çünkü sünnet Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Müslümanca düşünen adam Müslümanca yaşamaz mı? O onu zorlamaz mı? O onu gerektirmez mi? Bunların hepsi aslında Efendimizin müfessirliği babı altında değerlendirmeli. Şimdi Hazreti Ömer sahabeyle beraber Allah Resulü'nün huzurunda Efendimiz aleyhissalatü vesselama durumlarını arz ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Ömer'in şahsına cevap veriyor. Herkes de dinliyor. Ey Ömer! Orada Rabbimizin dikkat çektiği mal zekatı verilmemiş maldır. Bakın Efendimiz açıklamayı yaptı. Zekatı verilmemiş maldır. Şüphesiz Allah zekatı malınızdaki kirliliği gidermek için farz kıldı. Şimdi bu çağın Ebu Zerliğine soyunanlar buna kızacaklar ama ne yapalım? Allah'ın kitabını doğru anlamak zorundayız. Cebinde para yokken Ebu Zerlik yapmak kolay. Onun bunun mülkiyetine düşman olmak kolay. Hele bir kazan sen, kazandığını vermeye başla, o zaman görelim. Böyle mi anlayacaksın yoksa diğer türlü mü anlayacaksın? Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl doğru anlaşılması gerektiğini bize söylüyor. Şüphesiz Allah zekatı malınızdaki kirliliği gidermek için farz kıldı. Onu yerine getirdikten sonra mülkiyet hakkınızı iptal etmedi. Nitekim sizden sonrakilere kalması için miras hükümlerini indirdi. Eğer sıfırı tüketin deseydi onlarca ayet niye mirastan bahsetseydi Kur'an'da? Demek ki miras bırakılabilecekmiş. Onu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ömer'e bu ayetin nasıl anlaşılması gerektiğine dair bu açıklamayı yapıyor. Tabi sahabi seviniyor, Hazreti Ömer de seviniyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şunu söylüyor. Ömer diyor, sana dünyanın en kıymetli hazinesinin, en kıymetli birikiminin ne olduğunu haber vereyim mi? Hazineden bahsediliyor ayetlerde. Sallallahu aleyhi ve sellem sözü bu noktaya getiriyor. Sana en kıymetli hazineyi, altını, gümüşü biriktirmeyi, ondan daha önemli olanı, daha hayırlı olanı söyleyeyim mi? Herkes merakla evet ya Resulallah diyorlar. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Saliha kadın diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde bu. Saliha kadın. Peki ya Resulallah,

Efendimizin dilinde bu. Saliha kadın bu. Kocası kendine baktığı zaman bir ferahlık hissedecek. Allah senden ebeden razı olsun diyecek. Allah senin anana babana rahmet etsin. Yaşıyorlarsa da rahmet etsin, uzun ömür versin diyecek. Ne güzel bak, Allah hayatlarımızı birleştirdi diyecek. Bunu dedirtecek bir kadın. Dedirtme adına gayret içerisinde olacak. Peki kadınlarımız bunu nasıl anlayacaklardı? Onlar da tersinden anlayacaklardı. Ama özel olarak kadına hitap eden hadisler olduğu gibi erkeklere yok mu? Onlara da var. Ona da geleceğim. Dengelensin ki bir tarafı sadece teskin ederken bir tarafı mağdur etmeyelim. Bunu buradan bir kere öğrenelim. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Kadın saliha nasıl olur, tarif böyle. Kocası kendine baktığında yüreği hoşnut olacak. O zaman buradan şunu anlıyor muyuz? Kocası geldiği zaman süslenecek, püslenecek, düğüne gider gibi en güzel elbiselerini giyinecek. Artık ne anlarsanız anlayın. Ama kocası baktığı zaman gönlünde bir serinlik, bir hoşluk hissedecek. Emrettiği zaman itaat edecek. Evinden uzaklaştığı zaman malını ve namusunu koruyacak. Ebu Davud zekat babı 32 numaralı hadis. Bu hadisin tamamını orada bulabilirsiniz. Aynı olayı Tirmizi'de Hazreti Sevban anlatıyor. Hazreti Sevban dediğimiz zaman o büyük insanın Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı duyduğu aşkı hatırladınız mı bilmem. Hani bir gün Efendimiz Medine'nin biraz dışına çıkmış, biraz geç kalmış dönüşü. Şöyle bir duyguya kapılmış Hazreti Sevban. Ya demiş, ben Medine'de, peygamberin şehrinde birkaç saat peygamberi görmesem onu özlüyorum. Yarın Allah beni cennete soksa o peygamber, o nebilerle, sıddıklarla beraber olacak. Ben sıradan birisiyim. Cennetin alt tabakalarında olacak. Ben peygamberi cennette göremeyeceğim. Ben ne yapayım ki o cenneti, o cennette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yok. Bunu söylemiş, ağlamaya başlamış ve o anda Efendimiz girmiş içeriye. Sevban ne bu hal demiş, başından geçeni anlatmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sevban'ın şahsında hepimize düğün bayram olan o müjdeyi vermiş. Sevban, unuttun mu sen? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Unuttun mu sen? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevban konuşuyor. Ya Resulallah, yani cennette ben seninle beraber olacak mıyım? Unuttun mu sen? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu olay üzerine indiği söylenir. Nisa suresi 69. ayet. O ayette Rabbimiz müjde verir. Allah'a ve Resulüne itaat eden nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaklardır. Onlardan güzel dost mu var diye de söz nihayete erecektir. Allah bizi de o zümrenin içerisine dahil etsin inşallah. O rivayet ediyor, Tirmizi tefsir babında bize naklediyor. Diyor ki Tevbe suresinin 34. ayeti nazil olduğu zaman biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber yoldaydık diyor. O ayet nazil olunca sahabe biraz dehşete kapıldı ve içimizden bazıları bazı sorular sordular. Efendimiz de cevap verdi. Aynen Abdullah İbni Abbas'ın naklettiği o rivayette ki olan cevaplar gibi. Sonra Efendimiz sözünü şöyle devam ettirdi. Ben size hangi malın daha hayırlı olacağını haber vereyim mi? Sahabe evet dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bütün malların, sermayelerin, hazinelerin en hayırlısı zikreden dil, şükreden kalp, kocasının imanına, dinine yardımcı olan mümine bir eştir. Dikkat buyurun. Zikreden dil, şükreden kalp, kocasının imanına, dinine yardımcı olan mümine bir eş. Bu yardımın nasıl olduğuna dair geçen ders bir şeyler söyledim. Hatırlayın, onun bir maddi ayağı var, bir manevi ayağı var. Onlarda destek, mümin ve mümine eşlerin birbirlerine. Mişkatül Mesabih'te Ebu Hureyre Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan şöyle bir hadis naklediyor.

diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soruldu. Dendi ki en hayırlı kadın kimdir ya Resulallah? Efendimiz de şöyle cevap verdi. En hayırlı kadın odur ki kocası kendisine baktığı zaman yüreğine serinlik gelip hoşnut olan, emrettiği zaman kocasına itaat eden, kendisini arzuladığı zaman kocasını rencide etmeyip ona karşı direnmeyen, kocasının kendisine emanet ettiği malları onun onaylamadığı şekilde harcamayan kimsedir. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz önceki hadisi biraz daha açıklamış oldu. Bir hadis daha rivayet etmek istiyorum size. Bunların hepsinden bir noktaya geleceğiz. Mecmu-u Zevaid'de Hüseyin İbni Hasan isimli sahabi teyzesinden bize naklediyor. Diyor ki teyzem bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir ziyarette bulunmuştu. Bir şeyler sordu, aldı cevabını. Sonra Efendimiz teyzeme dedi ki kocan hayatta mı? Teyzem dedi ki evet hayatta. Onunla aran nasıl? Teyzem dedi ki aram çok iyi ya Resulallah. Öyle ki onunla aramı hep iyi tutuyorum. Aciz kaldığım hizmetler dışında bütün gücümü kullanarak bana düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyorum. Efendimiz demedi kendini ezdirme falan. Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki böyle yapmaya devam et. Çünkü o senin ya cennetin ya cehennemindir. Bunların hepsinin üzerinden aslında biz saliha da salih de nebevi medresede karşılıkları nedir buna ait kavramları elde ettik. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Muhabbet, itaat, emniyet, iffet ve akıbet. Akıbet en son söylediğimdi. Ya senin cennetin ya senin cehennemin. Bu beş tane vasfın sadece kadınla alakadar olmadığını göreceğiz. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim ama bir dahaki ders biraz daha detaylandıracağım. Hepsi iki taraf içindir de. Ama burada parantez içinde bir şey söyleyeyim. Allah kavvam diye bir görev, bir konum biçti ya erkeğe. Erkekten Rabbimizin beklediği kadından beklediğinin en az iki katıdır. Bir daha söylüyorum. Kavvam diye bir konum biçti ya ayet. Bundan dolayı erkeğe biçilen o rol, sorumluluk ondan beklenenin kadından beklenenden iki kat olmasına neden olmuştur. Bunu zihninizde bir yerde tutun, ne demek olduğunu göreceğiz. Bir tane daha söyleyeyim, bu da önemli bir hadis. Söylemeyecektim ama önemli bir şey bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından her şey önemli de burada özellikle bizimle alakadar bir şey var. Ayşe anamız naklediyor. Diyor bir gün merak ettim, Efendimiz'e sordum. Dedim ki ya Resulallah, kadın üzerinde en çok hak sahibi olan kimdir? Efendimiz ne dedi? Kocandır dedi. Peki erkek üzerinde en fazla hak sahibi olan kimdir? Efendimiz ne demiş olabilir? Karın mıdır? Annen dedi. Demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında erkek de başka bir anlam taşıyor, kadın da başka bir anlam taşıyor. Burada aslında bir yönüyle değerleri, konumları bir yönüyle dengeleme adına önemli bir adım var. Çok önemli bir adımdır bu. Bunun üzerinde ayrıca durmak gerekir. Bunları kadınlara söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere de direkt şunu söylüyor. Müminlerin iman bakımından en kamil olanı, ahlakı güzel olan ve kadınlara karşı hayırlı davranandır. Bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamız naklediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün dedi ki sizin en hayırlınız ehline ailesine karşı en iyi davranınızdır. Ben ailesine karşı en iyi olanınızım. Ben size örnek değil miyim? Ailenize karşı, ailesine karşı en iyi olan benim. Bana bakın ve benden alacağınızı alın. Bakın yaptığımızın kökenini, yaptığımızın sünnetteki zeminini anlayabileceğimiz bir hadis.
kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin. Kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin. Yani birbirinizle yan yana geldiğiniz zaman ben şöyle korkuttum, ben şöyle yaptım, ben şöyle ettim, ben höt deyince orada sesler kesilir böyle demeyin. Bu peygamberin memnun olmayacağı bir şey. Senin o dediğin hele şerre bir vesile olacaksa, birisi adam ne erkekmiş ben de o erkekliği yapayım diye aynı şeyi eve taşımasına vesile olacaksa, sen şerre vesile olduğun için sorumlusun ve bu konuda Allah seni sorguya çekecek, bunu bil. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin dedi. Veda hutbesindeki söz aklınızda mı? Bir daha söyleyelim. Kadınlarınız konusunda Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'tan birer emanet olarak aldınız. Emanete ihanetin karşılığını benden daha iyi biliyorsunuz. Son bir hadis söyleyeyim. Kadınlara ancak kerim olanlar ikram ederler. Onlara kötülük edenler ise ancak leim, yani kötü kişilerdir. Kerim mi olmak istiyorsun, leim mi olmak istiyorsun? Ehline hayırlı davranan kerim adamdır. Peygamberin öyle söylüyor. Ama kötü davranan adam leimdir. Allah bizleri muhafaza etsin. Aziz kardeşlerim, yoruldunuz biliyorum. Ama bunları alıp üzerimize biraz taşımamız gerekir. İki tane yine nebevi hakikate dikkatlerinizi çekeceğim. Sözlerimi toparlayacağım. Direkt en başta söylediğimi bir daha belirterek söyleyeyim. Üzerimize alma adına bir gayretimiz olsun. Kadın erkek hepimiz. Bu sadece erkeklere has bir durum da değil. Hepimiz. Biz bunları nasıl anlarız, nasıl hayatımıza taşırız noktasında gayretimiz olsun. Abdullah İbni Abbas diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Dört şey kime verilmişse dünya ve ahiret hayırları onlara verilmiştir. Dört şey kime verilmişse dünya ve ahiret hayırları ona verilmiştir. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp, belaya sabreden bir beden, nefsine ihanetlik etmeyen, kocasının malını canı gibi muhafaza edip dininde ona yardımcı olan saliha kadın. Dedik ya bunları diğer türlü de anlamak lazım. Kadın da bunu salih erkek olarak anlasın. Ama dört şey söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden ve saliha bir kadın. Allah bu dört şeyi hayatlarımıza inşallah taşısın, taşıtsın. Bu dört şeyle bizi mükafatlandırsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, hadislerde şöyle bir bahis var. O bahislerde genelde sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini leyse minni leyse minna diye başlatır. Ne demek? Benden değildir, bizden değildir. Bu konuda geçmiş dönemlerde müstakil bir ders yapmıştık. O derse katılan kardeşlerim hatırlayacaklar. Müstakil bir derste o bahiste işlenen hadislerin büyük bir miktarını anlamaya çalışmıştık. Bir daha bir şeyi tekrar etmem lazım ki mesaj bizim biraz zihnimize iyi otursun. Konuşan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaat lideri, bir devlet başkanı değil. Bir parti başkanı hele hele hiç değil. Benden değil, bizden değil dese başka biri ne yazar? Ondan olmazsak başka birinden oluruz. Ama burada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Benden değil diyor, bizden değil diyor. Yani çıktı, o bu aileden çıktı diyor. Böyle yapan ve bunu ısrarla bir hale getiren bir adam böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Onun için sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü bizi titretmeli. Aldatan bizden değildir. Bizi gerçekten titretmeli eğer biz bu sözü gerçek manada anlarsak.
aldatan bizden değildir sözü de sadece pazarda hurma satan adamla sınırlı değildir. Sen hurmanın yaşını kurusuyla değiştirmeyeceksin.

0: yetiştirmiş, satmışsın, 3-5 kuruş almışsın, orada bir aldatma yapmışsın. Ama sadece aldatma onunla da sınırlı değildir. Neysen hayatın içerisinde Allah seni hangi konumda, hangi düzeyde konuşlandırdıysa, bulunduğu yerde aldatma adına bir şeyler yapabilirsin. Dikkatli ol ve bu sözü üzerine al. Senin peygamberin asabiyete çağıran benden değildir dedi. Asabiyet uğrunda kavga veren benden değildir dedi. Asabiyet uğrunda ölen benden değildir dedi. Bunları da al üzerine ve bu konuda da bir tehlikeye kapı açma. Komşusu açken tok yatan benden değildir dedi. Bizi rahatsız etmeli bunlar. Bu sözler bizi sorgulatmaya sevk etmeli. Ve bunun gibi sallallahu aleyhi ve sellem çok şey söyledi. Leyse minni leyse minna diye aradığınız zaman o hadisleri göreceksiniz. Bir sürü hadis karşınıza çıkacak. Ebu Hureyre naklediyor. Ebu Davud'un talak bahsinin bir numaralı hadisi. Hepimiz direkt kendimize alarak dinleyelim. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kadını kocası aleyhine, köleyi efendisi aleyhine kışkırtan benden değildir. Bir daha söylüyorum. Kadını kocası aleyhine, köleyi efendisi aleyhine kışkırtan benden değildir dedi. Sen köleyi işçi anla, sen köleyi arkadaş anla, ne anlarsan anla, sadece o manada öyle anlaşılmayacağını bil. Yani bu manada bağların kopması adına attığın şer noktasındaki adımlara senin iman ettiğin, benim iman ettiğim peygamberimiz dikkat çekiyor. Arkadaşsınız, sana geldi karısını ya da kocasını anlatıyor. Aklında bu hadis olsun. Kışkırtırsan peygamberin dedi ki benden değilsin. Kız annesisin, kız babasısın. Kızın geldi sana bir şeyler anlatıyor. Aklında bu hadis olsun. Kışkırtırsan benden değildir. Oğlan babasısın, oğlan annesisin. Kendi evladına karşı bir şeyler söylüyorsun. Sen ne biçim erkeksin? Ben senin gibi değildim, böyle erkektim, şöyle bir şeydim. Ben girdiğim zaman ödleri kopuyordu evde. Sen ne biçim şöylesin böylesin deyip diyen cahil babalar var biliyorsunuz. Kışkırtıyor ya, babasın, erkeğin babasısın, kadının babasısın, fark etmez. Bunu sen yaptığın zaman aklına bu gelsin. Senin peygamberin bunu söylüyor. Nedir benim derdim, anlatınız mı şimdi? Niye ben bu dersleri size yapıyorum? Niye ısrarla bu meselede biraz daha üzerinde durmaya çalışıyorum? İnanın öyle bir sıkıntımız var ki bu konuda. Yuvalar yıkılıyor, her geçen gün yıpranıyor, sıkıntılar yaşıyoruz. Beklentiler insanların nazarında, hayatlarında farklı farklı bir biçimde. İnsanlar kendi ellerindeki nimetlerin farkında değiller. Nimete şükretme noktasında inanılmaz derecede sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar olurken eğer biz bir de kışkırtan taraf olursak peygamberin bu hitabının muhatabı oluruz. Onun için her zaman bizim sükunet noktasında bir tavrımız, sükunete çağıran bir çağrımız olmalı. Kadınla erkek arasında da olsa, köle ile efendi arasında olsa da. Allah bu çağrıyı duyanlardan etsin. Duyup da uyuyanlardan, duyup da arkasını atanlardan etmesin. Duyup da uyanlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor.

0: böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala müminler hakkında dört şeyi haram etmiştir. Mallarını almak, kanlarını akıtmak, gıybet etmek ve onlara suizan etmek buyurdu.
3: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu. Sevgiye hasret kalanlar.
6: Ah, hava öyle güzel ki Ragıp Bey. İnanın içeriye girmeyi canım hiç istemiyor.
7: Evet ama henüz baharın başlarındayız Belgüzar Hanım. Bu havaya güven olmaz. Sonra üşüyüp hasta olabilirsiniz.
6: Yo, üşümem. Bırakın da huzur evinin dışındaki şu dünyayı derin derin teneffüs edeyim Ragıp Bey. Şu ağaçların güzelliğine bakın. Hepsi de beyaz beyaz çiçekler açmış efendim.
7: Haklısınız Belgüzar Hanım. İçeride dura dura yüreklerimiz gibi adelelerimiz de paslandı.
6: Aslında yüreklerimiz paslanmadı. Onları bizim yakınlarımız paslandırdı.
7: Anlayamadım efendim.
6: Bakın, yüce Allah'a şükürler olsun ki sapasağlamız. Elimiz ayağımız tutuyor, beynimiz işliyor, yüreğimiz atıyor, midemiz sağlam. Öyle değil mi Ragıp Bey?
7: Evet, elbette. Nazar değmesin ama bu yaşta 20'lik delikanlılara taş çıkartırım evvelallah.
6: Madem öyle, o halde burada, bu yaşlılar evinde işimiz ne Ragıp Bey, söyler misiniz? Sapa sağlamken, elimiz ayağımız tutarken, yüreğimiz sevgiye hasretken, neden diğer babaanneler, anneanneler, büyük babalar gibi bizler de çocuklarımızın, torunlarımızın yanında değiliz? Neden buraya, bu yalnızlığa mahkum edildik?
7: Evlatlarımız öyle uygun gördüler de onda.
6: Meşhur bir laf vardır Ragıp Bey. İnsan eti ağırdır derler. Taşınması zordur. Bakılması kolay değildir derler. Anlaşılan bizler de çocuklarımıza ağır geldik.
7: Öyle oldu herhalde.
6: Sizin kiminiz kimseniz yok mu Ragıp Bey? Sizi kim getirip bıraktı bu huzur evine?
7: Oğlum getirdi efendim. Zevcem Nefise Hanım sizden iyi olmasın. Hatırnaz, asil bir kadındı. Tam 40 yıl eşlik yaptı bana. Bir gün olsun kalbimi kırmadı, üzmedi beni. Yokluk günlerimizde bile anlayış gösterdi, destek olmuştu bana. Ama vadesi gelip vefat ettiğinde... Yalnız yaşamak zor Belgüzar Hanım. Hele 40 yıllık bir evlilikten sonra insana dayanılmaz acılar veriyor.
6: Eşiniz rahmetli olduktan sonra oğlunuzun evine mi yerleştiniz?
7: Gidecek başka yerim yoktu ki. Oğlumdu o benim. Nefisemin ölümünden sonra tekrar evlenmeyi, hele bu yaştan sonra hiç aklıma bile getirmeden doğru onun evine gittim. Orada torunumla oynaşır, aile havası içinde yalnızlığımı unuturum demiştim. Ama olmadı işte.
6: Oğlunuzla mı yoksa...

0: gelininizle mi geçinemediniz?
1: Aslında benim hiç kimseye bir zararım dokunmamıştı Belgüzel Hanım. Özellikle oğlumun saadetini, huzurunu bozmamak için hiçbir şeye karışmıyordum. Ama birinci yılın sonunda oğlum buraya getirdi beni.
0: Neden?
1: Gelinim öyle istediği için. İnanın Belgüzel Hanım, karnım acıktığında bile açım demiyor, onların yemek saatini bekliyordum. Bazı günler karı koca dışarıda yemek yediklerinde buzdolabının kapısını bile açmaz aç aç uyurdum.
0: Üzülmeyin Ragıp Bey. Meşhur bir atasözü vardır. İnsan ne ekerse onu biçer derler. Elimiz kolumuz tutarken, şuurumuz yerindeyken sizi bizi buraya atanlar şunu unutmasın. Elbette bir gün onlar da yaşlanacaklar. O zaman onların da oğulları, kızları onları böyle yere atacaklar.
1: Her şeye rağmen yine de bu huzur evlerini yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun Belgüzel Hanım. Ya buralar olmasaydı ne yapacaktık? Nereye sığınacaktık?
0: Hay Allah, şu dilimi tutamıyorum ben de. Durup dururken sizi de üzdüm Ragıp Bey. Düşünmeyin artık. Allah'a şükür hala yaşıyoruz. Elimiz ayağımız tutuyor. Kalkalım mı? Otura otura paslandık burada. Bahçeyi gezelim biraz daha.
1: Nasıl isterseniz efendim.
0: Doğma büyüme buralı mısınız efendim?
1: Evet efendim. Ya siz?
0: Ben de Sultanahmetliyim. Gülhane Parkı'nı bilirsiniz değil mi?
1: Bilmez miyim efendim?
0: Benimki de soru mu yani? Doğma büyüme bir İstanbulluya Gülhane Parkı sorulur mu? Her neyse efendim. Gülhane Parkı'na girmeden hemen yan tarafından yukarıya doğru bir yokuş çıkar. İşte ben orada doğdum. Eşim vefat edinceye kadar da orada oturdum. Allah razı olsun. Bana çok güzel günler yaşattı rahmetli kocam. Mekanı cennet olur inşallah.
1: İstanbul'un en çok hangi semtini seversiniz Belgüzel Hanım?
0: İşte çok güzel bir soru. Emirgan'ı severim. Ya siz?
1: Ben de Kanlıca'yı severim. Malum haliniz yoğurduyla meşhurdur o semt. Ah, canım da öyle bir istedi ki olsa da yesek.
0: Siz yoğurdu, ben de Emirgan'ın çayını özledim. Şimdiki halini bilmiyorum ama o zamanlar semaverle getirirlerdi çayı. Hı hı. Öyle de güzel yaparlardı ki. Ya. İnanın buram buram burnumda tütüyor efendim.
1: Canınız çok mu istiyor efendim?
0: Neyi efendim?
1: Emirgan'ın çayını.
0: Ah, çok ya.
1: Madem öyle o halde buyurun gidip içelim efendim.
0: Nereye?
1: Nereye olacak, Emirgan'a.
0: Aa, çıldırdınız mı siz ayol?
1: Neden efendim? Biz koca insanlarız. Hala aklımız başımızda. Önce Emirgan'a gider semaver çay içeriz. Oradan da bir vapura binip karşıya Kanlıca'ya geçeriz.
0: Aa, siz ciddi mi söylüyorsunuz ayol?
1: Elbette ciddiyim Belgüzel Hanım. Hadi hadi gelin gidelim. Bu güzel günü hasretini çektiğimiz şeyleri yiyerek içerek yaşayalım.
0: Ay şey bilmem ki, gidelim mi dersiniz?
1: Gidelim efendim, gidelim. Bakarsınız önümüzdeki bahara sağ çıkamayabiliriz.
0: İyi ama bakalım yurt müdürü gitmemize izin verecek mi?
1: Eğer söylersek izin vermez. Yaşlısınız, kaybolursunuz, mesuliyet alamam der.
0: O halde?
1: O zaman biz de ne ona ne de başkasına söylemeden gideriz. Hadi gelin efendim, gelin.
0: Allah iyiliğinizi versin sizin.
1: Neden gülüyorsunuz efendim?
0: Aklıma lise yıllarım geldi de. O zaman Boğaz'daki Fevzi Ati Lisesi'nde okuyordum. Güzel filmler geldiği zaman kaçar kaçar sinemaya giderdim.
1: Vay vay vay vay. Demek siz okuldan da kaçardınız öyle mi?
0: Aman canım efendim. Kaçıp da aklımıza gelen şeyleri yapmazdık. Dedim ya, bazen sinemaya giderdik. Bazen de kos helvalı dondurma filan yerdik. Kos helvalı dondurma dedim de, acaba hala Emirgan'da kos helva içine dondurma koyuyorlar mı dersiniz?
1: Bilmem ama dondurma size yasak değil mi?
0: Neden yasakmış efendim?
1: Efendim siz şeker hastası değil misiniz?
0: Ha evet, şeker hastasıyım ama bir külah dondurmadan ne çıkar ki efendim? Ha yalnız...
1: Evet efendim.
0: Şey, üzerinizde para var mı efendim? Malum Emirgan'a gitmek, gelmek, çay içmek, dondurmak...

0: Kurma yemek az masraf değil.
1: Aha, merak etmeyin Belgüzar Hanım. Kartım var üzerimde.
0: Ne kartı efendim?
1: Bankamatik kartı.
0: Ne işe yarıyor o kart?
1: Emekliyim ya. O kartla maaşımı bankamatikten çekebiliyorum.
0: Hiç haberim yoktu.
1: 4 ay önce çıkartmıştım. Ama daha önce hiç para çekmemiştim bankamatikten.
0: Tekahüt maaşınızı elden mi alıyordunuz?
1: Yok, hayır, ben almıyordum. Oğluma vekaletname vermiştim. O gidip alıyordu.
0: Peki sonra gelip size mi veriyordu maaşınızı?
1: Bugüne kadar hiç vermedi bana. Bir iki sefer sorduğumda, sen parayı ne yapacaksın baba? Huzur evinde parayla ne alacaksın ki diye geçiştirmişti. Ben de bir daha sormamıştım. Ama 4 ay önce odacıyla bankadan bir form alıp doldurup yolladım. Bir ay sonra da kart geldi bana.
0: Anlaşılan oğlunuzun haberi yok bu karttan.
1: Yok tabii. Hem olsa bile ne olur efendim. O benim tekahüt maaşım. Oğlumu ne ilgilendirir ki? 30 yıl ben çalışıp dirsek çürüttüm devlette. Oğlum değil.
0: Tamam efendim, kızmayın. Sonra tansiyonunuz yükselir. Peki oğlunuz tekahüt aylığınızı aldığına göre hesabınızda para var mı ki kartla çekeceksiniz?
1: Vardır, vardır. Bugün maaş günü efendim. Oğlum yarından önce çekmez. Hadi gelin şu parayı çekelim de bir güzel afiyetle yiyelim.
0: Nasıl isterseniz efendim. Hangi kapıdan çıkacağız?
1: Ön kapıdan olmaz. Kapıcı vardır orada. Arka kapıdan çıkalım.

0: Yani şimdi siz elinizdeki şu kartla tekaüt maaşınızın hepsini alabilecek misiniz efendim?
1: Öyleymiş efendim. İlk defa çekeceğim ben de.
0: Kızım beni huzur evine yatırdığında böyle şeyler yoktu. Hesap cüzdanımızı bankadaki veznedar beye verir, paramızı öyle çekerdik. Anlaşılan biz içerideyken fen çok ilerlemiş Ragıp Bey.
1: hay Allah, bu kart nasıl sokuluyordu? Hah, girdi işte.
0: Şimdi ne yapacaksınız efendim?
1: Şimdi bakın, şu ekranda neler yapılması gerektiği yazıyor. Ne yazıyormuş? Hele şu numaralı gözlüğümü de takayım önce de. Evet. Şifrenizi yazın diyor.
0: Ne demekmiş o?
1: Efendim, her kartın bir şifresi var. Mesela benimkisi 3223.
0: O şifre ne işe yarıyormuş?
1: Efendim, bu şifre olmadıkça bu makine para vermiyor. Evet, şimdi şifreyi yazayım. 32 23. Evet, şimdi de çekeceğimiz parayı yazalım.
0: Kaç para çekeceksiniz efendim?
1: Topu topu bütün tekaüt maaşım 28 milyon. 8 milyonunu çekeyim, gerisini de oğluma bırakayım. Yazık, bakarsınız o parayla bir taksit falan ödüyor olabilir.
0: Siz bilirsiniz efendim. Ayol, bu sesler de ne?
1: Makineden geliyor efendim. Bakın, bakın, makine parayı veriyor. Görüyor musunuz Belgüzar Hanım?
0: Ay, akıl alır gibi değil. Bir kartla maaşınızı çektiniz Ragıp Bey. Anlaşılan biz huzur evinde yatarken dünya çok değişmiş.
1: paramızı çektik. Hadi şimdi caddeye çıkıp Emirgan otobüsüne binelim.
0: Binelim efendim.

0: durakta mı bekleyeceğiz Ragıp Bey?
1: Evet.
0: Peki Emirgan otobüsünün bu duraktan geçtiğini biliyor musunuz?
1: Yok ama otobüs durağı değil mi, geçer herhalde.
0: Olsun efendim, siz yine bir sorun öğrenin, boşuna beklemeyelim burada.
1: Peki efendim, şimdi sorar öğreniriz.
0: Ay, biz görmeyeli her şey değişmiş İstanbul'da. Baksanıza, artık paralar bile banka makinalarından veriliyor.
1: Haklıymışsınız Belgüzar Hanım. Emirgan'a bu duraktan gidilmiyormuş. Şu ileride duran beyefendiye sordum.
0: Nereden gidiliyormuş?
1: Efendim, caddenin öbür yanına geçip oradaki durakta bekleyecekmişiz. Önce Beşiktaş'a gidecekmişiz. Oradan bir otobüse daha binecekmişiz.
0: Yani iki otobüse mi gidip geleceğiz?
1: Maalesef öyle efendim. Hadi gelin caddenin karşısına geçelim.
0: Geçelim efendim. İyi de bu trafikte karşıya nasıl geçeceğiz efendim? Baksanıza, arabalar vızır vızır geçiyor.
1: Aman arabalara dikkat edin Belgüzar Hanım.
0: Ben huzur evine yatarken bu kadar araba yoktu İstanbul'da. Az kalsın eziliyordum Ragıp Bey.
1: İsterseniz elinizi verin, tutayım Belgüzar Hanım.
0: Peki, tutun efendim.
1: Şimdi böyle daha rahat geçebiliriz karşıya. Gelin benimle. Az kalsın üstümüzden geçecekti araba. Biraz yavaş sürün efendim. Yavaş sürün lütfen şunu. Tabakhaneye kazurak mı götürüyorsunuz?
0: Eskiden ehliyetleri imtihanla verirlerdi. Şimdi öylesine mi veriyorlar yoksa?
1: Gelin efendim.
0: Aman dikkatli olalım Ragıp Bey.
1: Gelin, gelin. Trafik biraz rahatladı. Arabalar çok aşağıda. Onlar gelinceye kadar karşıya geçeriz biz efendim.

0: kadar zamandır bekliyoruz Ragıp Bey. Birisine sorsa mıydık acaba?
1: Neyi efendim?
0: Emirgan'a giden otobüsü.
1: Sormamıza hacet yok efendim. Tabelasını okuruz.
0: Gözlerinizi seçiyor mu bari?
1: Endişe etmeyin. Tedarikli geldim efendim. Numaralı gözlüğüm yanımda. Bankamatikte kullanmıştım ya.
0: Siz bilirsiniz efendim. Karşı çıkmış aileleri. Ay, bu ses de ne Ragıp Bey?
1: Korkmayınız efendim, korkmayınız. Seyyar kaset satıcısının arabasından geliyor bu musiki sesi. Hoş, buna da musiki denirse tabii.
0: Ay, ödüm koptu ayol. Allah iyiliğini versin. Bizim zamanımızda kasetler, plaklar dükkanlarda satılırdı. Böyle iş portacı arabaların da değil. Ay, böyle turşu satılır gibi kaset satıldığını da ilk defa görüyorum.
1: Evet, biz görmeyeli İstanbul çok değişmiş Belgüzar Hanım. Çok. En son oğlum beni huzur evine yatırdığında, o zamanlar İstanbul caddelerinde şöyle boynuzlu otobüsler vardı. Ama artık onları göremiyorum.
0: Adını unutmuşsunuz. Trolleybüs derlerdi ona, trolleybüs. Elektrikle çalışırdı. Elektrik kesildiğinde de yolda kalırdı.
1: Vallahi bana kalırsa en iyi toplu taşımacılığı tramvaylar yapardı Belgüzar Hanım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çın çın öterdi. Böyle vark vurk gibi sesler çıkartmazdılar.
0: Tramvayların o çın çın sesinden bile bir kibarlık akardı efendim. Ne çevreyi kirletirler, ne insanları ezerek öldürürlerdi. Ah, yazık yazık. O eski İstanbul'dan geriye ne yazık ki kala kala gürültü ve kalabalık kalmış geriye.
1: Ah, ah, nerede bizim zamanımızdaki İstanbul? Nerede şimdiki İstanbul?
0: Ha, bakın, bakın bir otobüs geliyor Ragıp Bey. Gidici yeri okuyabiliyor musunuz?
1: Hele biraz daha yanaşsın da. Ah, Beşiktaş yazıyor. Evet evet, buna binebiliriz Belgüzar Hanım. Gelin elinizi tutayım. Koşun Belgüzar Hanım, koşun.
0: Ay, bir dakika Ragıp Bey. Bakın, herkes ön kapıya koşuyor. Biz neden arka kapıya koşuyoruz ki?
1: Ön kapıya mı koşuyorlar? Allah Allah. Aa, yazıyor burada. Ön kapıdan binilir, arka kapıdan inilir diyor. Çabuk ön kapıya koşalım biz de.
0: Ay, bizim zamanımızda arka kapıdan binilir, ön kapıdan inilirdi. Öyle değil mi efendim?
1: Evet evet, ama artık bizim zamanımızdan geriye pek bir şey kalmamış Belgüzar Hanım. Gelin efendim, otobüs hareket etmeden binelim hemen.

0: Müdür bey, müdür bey.
1: Ne oldu hemşire hanım? Nedir bu telaşınız?
0: Felaket müdür bey. İki yaşlımız kayıp, bulamıyoruz.
1: Ne? Kayıp? Kim bu yaşlılar?
0: Belgüzar hanımla Ragıp bey. Öğle yemeğine inmeyince odalarına gidip baktım, bulamadım.
1: Hava güzel, bahçeye çıkmasınlar. Oraya da baktınız mı?
0: Baktık efendim. Her tarafa baktık ama maalesef ikisini de bulamadık.
1: Allah Allah. Nereye kaybolabilirler ki? Peki tuvalete, banyoya filan?
0: Huzur evinin

0: tarafını aradık müdür bey ama yoklar, bulamadık.
1: Ne demek yoklar? Yer yarılıp da içine girmedi ya bunlar canım. Koca insanlar. Ayrıca akılları da başlarında. Peki nereye kaybolmuş olabilirler?
0: Bilemiyorum efendim.
1: Durun durun durun. Sakın bunlar dışarı çıkmasınlar.
0: İyi ama sizden bizden izin almadan dışarı çıkacaklarını sanmıyorum müdür bey. Ayrıca sizin de dediğiniz gibi aklı başında insanlar. Habersiz dışarı çıkacaklarını sanmam.
1: Evet evet. Eğer huzur evinin içinde değillerse mutlaka dışarı çıkmışlardır hemşire hanım. Şimdi sen yanına iki hasta bakıcı al ve hemen onları aramaya başla. Daha bir saat önce buralardaydılar. Fazla uzaklaşmış olamazlar.
0: Baş üstüne müdür bey.
1: Ha dur. Benim arabamı alın. Daha çabuk bulursunuz belki. Hadi oyalanmayın. Her ne kadar onları buraya yatıranlar yıllardır arayıp sormuyorlarsa da... başlarına bir iş gelirse bizleri sorumlu tutarlar.
0: Tamam efendim. Şimdi aramaya gidiyoruz.
1: Eğer başlarına bir hal gelirse asla kendimi affetmem. 20 yıldır bu huzur evinde yaşıyorlardı. Bir gün bile dışarı çıkmamışlardı. Buradan çıkmak sudan çıkmış balığa benzer. İnşallah başlarına kötü bir şey gelmeden buluruz onları.

0: Ay, böyle ayakta gide gide yoruldum Ragıp Bey.
1: Sormayın Belgüzar Hanım, sormayın. Ben de yoruldum. Ama görüyorsunuz bütün koltuklar dolu. Keşke bir taksiye binseydik.
0: Kimse de yerinden kalkıp biz yaşlılara yer verme nezaketini göstermiyor. Herkes kendi keyfinde.
1: Hadi biz neyse de bari şu kucağında çocuk olan kadına yer verselerdi.
0: Keşke hiç huzur evinden dışarıya çıkmasaydık Ragıp Bey.
1: Nedenmiş efendim?
0: Yok olan insanlığı, ayaklar altına alınıp çiğnenen geleneklerimizi görüp de kahrolmazdık. Yazık yazık. İnsanlık giderek yok olmaya başlamış.
1: Haklısınız ama biz bundan 20 yıl evvel huzur evine girmeden önce toplum böyle değildi Belgüzar Hanım. İnsanlar daha bir saygılı, daha bir kibar, daha bir anlayışlıydı. Öyle değil mi?
0: Evet. Biz bu gençlerin yaşındayken kendimizden bir yaş büyük büyüklerimize bile yer verirdik. Hatırlıyorsunuz değil mi Ragıp Bey?
1: Hatırlamaz mıyım? Haklısınız efendim. Ama bizler öyle terbiye görmüştük.
0: Ah yazık. 20 yılda bir toplum böylesine vurdum duymaz bir hale nasıl gelmiş? Anlatsalar inanmazdım.
1: Orası öyle de yine de ayıplama onları Belgüzar Hanım. Bizi kendi çocuklarımızın huzur evine attığını unuttunuz galiba.

0: Girin.
1: Müdür bey.
0: Ne oldu hemşire hanım? Kaçakları bulabildiniz mi?
1: Maalesef müdür bey. Her yere baktık ama bulamadık.
0: Allah Allah. Kuş olup da uçmadı ya bunlar ya. Kayboluşlarından bu yana 2 saat geçti. Bakın daha fazla bekleyemem. Gerekeni yapmak zorundayım hemşire hanım. Bana Ragıp Bey ile Belgüzel Hanım'ın dosyalarını getirir misiniz?
1: Tabii efendim.
0: Allah Allah. Delirmek işten değil. 20 yıldır buradalardı. İlk defa böyle bir şey oluyor. Birileri mi götürdü yoksa bunları? Ya da kendileri mi bir yere gitti? İyi ama o yaşta iki insan nereye gidebilir ki? Ailelerini özleyip de gittiler desem... Yıllardır bu zavalları kimsenin arayıp sorduğu da yok.
1: Dosyalara buyurun müdür bey.
0: Ah, sağ olun hemşire hanım. En iyisi durumu karakola bildireyim. Alo, komiser bey. Ben huzurevi müdürü Tahsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Efendim, 2 yaşlımız birdenbire ortadan kayboldu. Uzun zamandır burada yaşıyorlardı. Evet, ilk defa oluyor. Hayır, hayır. Bugüne kadar yurttan dışarı adımlarını bile atmadılar. Evet, evet, çok endişe ediyorum. O yaştaki insanlar biraz çocuk gibidirler. Hem bakıma hem de kollanmaya muhtaçtırlar. Evet, evet. Tabii, tabii. Adlarını söyleyeyim. Ragıp Gümüş, öbürünün adı Belgüzel Keskin. Teşekkür ederim. İnşallah başlarına bir iş gelmeden bulursunuz onları komiser bey.
1: Karakol ne diyor müdür bey?
0: Ne desin? Hastaneleri ve diğer karakolları arayacaklarmış. Bir de durumu telsizle polis ekiplerine bildireceklermiş.

0: Ellerinden bu kadar geliyormuş.
1: Kaçakların dosyalarını neden istediniz müdür bey?
0: Onları buraya getiren yakınlarının adres ve telefonlarına bakacağım. Durumu onlara bildirmek zorundayım. Çünkü bu iş giderek beni endişelendirmeye başladı hemşire hanım.

0: Emirgan'ı biliyor musunuz Ragıp Bey?
1: Ha, bilmez olur muyum efendim? İlk gençliğim hep oralarda geçti. Emirgan İstanbul'un süsüdür efendim, süsüdür.
0: Tabii bu söyledikleriniz çok uzun yıllar önceydi. Bakalım bizim gençliğimizin Emirgan'ı hala öyle mi? Siz bu arada otobüs şoförüne Emirgan'da ineceğimizi tembih edin de durağa geçmeyelim.
1: Tabii, peki efendim. Şoför bey evladım.
2: Buyur bey amca.
1: Biz Emirgan'da ineceğiz efendi oğlum. Aman orayı geçmeyelim.
2: O zaman kapıya doğru yürüyün. Biraz da Emirgan durağına geleceğiz.
1: Teşekkür ederim. Gelin Belgüzar Hanım. Biraz sonra durağa gelecekmişiz. Yavaş yavaş kapıya doğru ilerleyelim.
0: Nereye gidiyorsunuz Ragıp Bey? İniş önden değil, arka kapıdan. Unuttunuz galiba.
1: Öyleydi ya, öyleydi. Yeni İstanbul'a alışmak ziyadesiyle güç olacak efendim. Malum bizim zamanımızdan arka kapıdan binilir, biletçiden bilet alınırdı. Şimdi ön kapıdan biniliyor, bilet de kutuya atılıyor.

0: Belgüzar Hanım'la Ragıp Bey'in kayboluşlarından bu yana tam 3 saat geçti. Hala bir haber yok. En iyisi durumu ailelerine bildirmek.
1: Şimdi kimi aradınız müdür bey?
0: Ragıp Bey'in yakınlarını. Oğluyla gelinini. Yaşlı adamı yıllar önce onlar getirip bırakmış buraya. Telefonları çalıyor. İnşallah evlerindedirler.

0: Telefon çalıyor Roya. Açar mısın canım?
1: Tırnaklarımı oje sürüyorum. Sen aç.
0: Peki. Alo.
2: Tamer Bey'le görüşmek istiyorum.
0: Buyurun benim.
2: Beyefendi, ben huzurevi müdürü Tahsin.
0: Evet. Buyurun Tahsin Bey.
1: Tamer kimmiş arayan?
0: Huzurevi müdürü. Babamın yattığı huzurevinin müdürü. Buyurun Tahsin Bey. Bir şey mi oldu?
2: Babanız Ragıp Bey orada mı acaba?
0: Babam mı? Yo, burada işi ne ki? O sizin huzurevinde kalmıyor mu?
2: Kalıyor tabii, kalıyor da. Bakın, 3 saatten beri ortada yok. Kendisi kayboldu gibi geliyor bana.
0: Ne? Kayboldu mu dediniz?
2: Evet. Maalesef kayboldu efendim.
1: Kim kaybolmuş Tamer?
0: Babam kaybolmuş o ya.
1: Nasıl kaybolurmuş canım?
0: İyi ama nasıl kayboldu müdür bey? Huzurevinde değil miydi şimdi?
2: Maalesef. Kendisiyle birlikte Belgüzel adında yaşlı bir hanım da kayboldu. Huzur evinin içine ve çevresine baktırdık ama bulamadık. Belki sizleri özleyip de gelmişlerdir diye düşünmüştüm de.
0: Yo, hayır, buraya gelmedi. İyi ama nasıl olur da kaybolur müdür bey? Ben babamı sizin huzur evinize emniyetlidir diye, iyi bakılsın diye bırakmıştım.
2: Bakın, ilk defa böyle bir şey oluyor. Tamer Bey, daha önce hiç kimse kaybolmadı buradan. Anlaşılan bize sormadan dışarı çıktılar galiba.
0: Allah Allah. Peki şimdi ne yapacaksınız?
2: Arıyoruz efendim. Durumu polise de bildirdik. Onlar da arıyor. Şayet size gelecek olursa lütfen durumu bize bildirir misiniz?
0: Olur, bildiririm.
2: Babanızın sizden başka bir yakını, kimsesi, arkadaşı, dostu falan var mıydı?
0: Hayır, bizden başka kimsesi yok. Zaten 20 yıldır sizin orada yatıyor. Eğer bir haber alırsanız tekrar bize bildirin efendim.
2: Tabii, haberdar ederim sizi. Şimdilik iyi günler.
1: Ne diyor huzurevi müdürü, bulamamışlar mı babanı?
0: Hayır. Her tarafı aramışlar ama ortada yokmuş. Kaybolmuş.
1: Kaybolmuş mu? Ayol, sözünü ettiğiniz koca adam nereye kaybolur ki?
0: Gülme Oya, gülüp de sinirlerimi bozma.
1: Peki nasıl kaybolmuş?
0: Onlar da bilmiyor. Kendisiyle birlikte Belgüzel adında yaşlı bir kadın da kaybolmuş. 3 saattir ortada yokmuşlar.

0: Huzur evi müdürü durumu polise de bildirmiş.
1: Saçmalama Tamer. Koskoca adam nereye kaybolabilir ki? İyi aramışlar mı huzur evinin içini? Bir yerlere düşüp de ölmesin.
0: Allah gecinden versin. Hemen de aklına kötü şeyler getiririz.
1: Aman o yaşa kadar yaşamış. Dünyaya kazık çakacak değil.

0: ay babanın emekli maaşının yanı sıra biz de dünyanın parasını veriyoruz ona bakılması için.
1: Tamam ama kaybolmuş işte ya da kaçmış.
0: Yatak haplarına filan baksalardı. Ayol o yaştaki adam herhalde artist olmak için kaçmadı ya oradan.
1: Lütfen Oya canım sıkkın, alaylı konuşup da asabımı bozma. Babamın huzur evinden kaçtığı apaçık ortada. İyi ama buraya da gelmediğine göre nereye gidebilir ki?
0: Bak şimdiden söyleyeyim Tamer. Sonra aramızda soğukluk kırgınlık girmesin.
1: Ne var, ne söylemek istiyorsun?
0: Ola ki babam buraya bizim evimize gelmeye kalkarsa almam eve. Söylemedi deme. Bu evden içeriye adımını bile atamaz baban.
1: Anlamadım. Bir daha söyler misin?
0: Ben kimsenin dadısı değilim. Gencim, güzelim, zenginim, kılıf çekecek halim yok. Eğer babam buraya gelecek olursa içeriye bile adım attırmadan doğru.
1: Ne diyorsun sen be?
0: Vurdun. Bana vurdun.
1: Eğer bir daha babam hakkında böyle konuşacak olursan...
0: Ne yaparsın ha? Söyle bakayım ne yaparsın? Öldürür müsün, döver misin, boşar mısın ha? Söyle hadi ne yaparmışsın bakayım?
1: Sus be kadın, sus diyorum sana.
0: Vur hadi. Ne duruyorsun, vursana. Vur da sokağa atayım seni, hadi vur. Baban huzur evine girerek kendisini kurtardı. Seni sokağa atarsam bakalım sen başını nereye sokacaksın?
1: Ağzından çıkanı kulağın duysun Oya. Sen neler söylediğinin farkında mısın?
0: Ev benim, araba benim, her şey benim be. Babama telefon açıp bir tek söz söylemem yeter. İşini de her şeyini de kaybedersin. Sokak çocukları gibi köprü altlarında yatarsın. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Ne sanıyorsun? Ben olmasaydım, babamın paracıkları olmasaydı sen şimdi sürünüyordun be.
1: Yeter be. Yeter. Senden de, evinden de, arabandan da, babandan da bıktım usandım. Hepinizden nefret ediyorum, hepinizden. Al malını da mülkünü başına çal. İğrenç kadın, ben gidiyorum.
0: Dur yapma, nereye gidiyorsun? Dur diyorum sana. Affet beni, affet. Bilmeden çıktı o sözler ağzımdan. Gitme ne olur, beni terk etme. Tamer seni.

0: Evet, söyleyin bakalım Belgüzar Hanım. Gençliğinizdeki Emirgan'ı şimdi nasıl buldunuz?
1: Emirgan yine aynı Emirgan. Ama insanlar değişmiş Ragıp Bey. Her şeye rağmen yıllar sonra da olsa Emirgan'a geldim ya. Artık ölsem gözlerim açık gitmez efendim. Şuraya bakın. Deniz, gemiler, kayıklar. Ay, yaşamak işte bu Ragıp Bey.
0: Haklısınız efendim. Böyle bir manzara karşısında insanın içi sevgiyle doluyor. Yaşamaya daha çok sarılıyor insan, öyle değil mi?
1: Hangi yaşta olursa olsun insanın bir yerlere itilmiş olması çok kötü bir şey Ragıp Bey. Rahmetli kocamla hep neyi tahayyül ederdik biliyor musunuz?
0: Neyi efendim?
1: Bir sürü çocuklarımız olsun isterdik. Ama Allah bir tane verdi. Sonra kızımız büyüsün, evlensin, bizi torun torba sahibi yapsın. Geri kalan ahir ömrümüzü torunlarımızla oynayarak, onları parklarda gezdirerek, masallar anlatarak geçiririz derdik. Ah, hep bu hasretle, bu hayalle yaşlandık. Ama ne yazık ki kocamın ömrü vefa etmedi. Bana gelince, ben kızımın evlenmesini de, torunumu da gördüm ama...
0: Ama ne torununu sevebildin, ne de ona masallar anlatabildin, değil mi?
1: Evet, kocamın ölümünden sonra tek evladımı, her şeyimizi hasrettiğimiz tek kızıma ağır geldim ben. Bakamadılar bana, bakmak istemediler.
0: Üzülmeyiniz efendim, üzülmeyin. Nedense gençler pek tahammüllü olamıyorlar efendim. Biz yaşlıları bir yük, bir ağırlık gibi görüyorlar.
1: Aslında kızımdan yana pek derdim yoktur Ragıp Bey. Ne yapsın? Evlenmiş, koca eline bakıyor. Kocası ne derse onu yapmak zorunda. Mesele damadımdı. Nedense sevemedi beni. Zaten beni huzur evine yatırıp parasını da ödeyen o.
0: Neyse, olanları düşünüp de şu güzelim günümüzü zehir etmeyelim efendim. Bakın bugün ikimiz de ziyadesiyle mesut ve bahtiyarız. Liseli gençler gibi huzur evinden kaçtık. Yıllardır hasretini çektiğimiz Emirgan'a geldik. Çay içiyoruz, öyle değil mi?
1: Evet, şu anda mesut ve bahtiyarım. Ama ya akşam, ya yarın, ya yarından sonraki günler? Yine dört duvar arasına tıkılıp sıkıntı içinde, sevgisizlik içinde ömrümüzün hitamını beklemeyecek miyiz efendim?

0: Tabii tabii. Kredi işlemlerini hemen halledin. Yurt dışından ithal etmemiz gereken mallar var. Tamam, muhasebecimle konuşun lütfen.
1: Emin.
0: Bir dakika canım. Tamam, dediğim gibi kredi işlemlerini hemen halledin. Hoşçakalın. Ayrola Sevim, neden geldin buraya?
1: Sorma Emin. Anne.
0: Annen mi? Bir şey mi oldu yoksa?
1: Annem huzur evinde kaybolmuş Emin. Bir saat önce huzur ev müdürü aradı. Bütün aramalarına rağmen kendisini bulamamışlar.
0: İyi ama koca kadın nasıl kaybolur Sevim?
1: Müdür annemin kaçtığını söyledi.
0: Ne? Kaçmış mı? Dalga mı geçiyorsun? Yahu Sevim, senin bu annen sapıttı mı? Yani koskoca yaşını başını almış bir kadın nereye kaçabilir ki? İyi aramışlar mı huzur evini? Nereye gidebilir ki? Mutlaka orada bir yerdedir.
1: Her tarafa bakmışlar ama bulamamışlar Emin. Ragıp adında yaşlı bir adamla birlikte kaçtığını sanıyorlarmış. O adam da yokmuş ortalıkta.
0: Allah Allah. Ya iki yaşlı insan birlikte neden kaçar? Nereye kaçar? Hiçbir şey anlamadım bu işten.
1: Korkuyorum Emin. Çok korkuyorum. Annem 20 yıldır o huzur evinde yaşıyordu. Daha bugüne kadar dışarı adımını bile atmamıştı. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum.
0: Üzülme Sevim. Annenin bizden başka bir yakını yok. Eğer hakikaten kaçmışsa mutlaka bize gelecektir.
1: Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Başka nereye gidebilir ki? Canım annem. Mutlaka bizleri özleyip de kaçmıştır oradan. Haklı da. Yıllardır ne aradık ne sorduk kadıncağızı.
0: Tamam tamam. Şimdi eve git ve huzur evi müdürünü ara. Annem bize geldiği takdirde hemen alıp götürsünler
1: gibi. Asla. Asla geri göndermem anacığımı. Gelecek olursa bir daha hiçbir kuvvet annemi o huzur evine yollattıramaz bana. Yeter artık, yeter, yeter.
0: Sen neler söylüyorsun Sevim?
1: Annem eğer kaçmışsa neden kaçtığını sanıyorsun ha?
0: Neden kaçtığı umurumda bile değil Sevim. Bunu seninle ta yıllar önce konuşmuştuk. Ne anneni ne de başka bir yakınını evime istemediğimi biliyorsun.
1: O eskidendi Emin Bey. Artık senin isteyip istememen umurumda bile değil.
0: Saçmalıyorsun Sevim. Daha ne istiyorsun? Annen için her ay o huzur evine milyonlarca lira para ödüyorum.
1: Para, para, para. Sen paradan başka bir şey bilmez misin be adam? Bu dünyada paradan başka şeyler de var.
0: Üzgünüm ama kararım kesin. Anneni evimde istemiyorum. Şimdi git eve ve orada anneni bekle. Dediğim gibi gelecek olursa hemen huzur evine geri götür.
1: Hayır, bin kere hayır. Eğer annem gelecek olursa bir daha o huzur evine göndermem onu.
0: Son sözün bu mu?
1: Evet.
0: Ya... O takdirde sen de annenle birlikte çekip gidebilirsin evimden karıcığım.
1: Ne? Sen şimdi beni kovuyor musun yani? Sen bilirsin Emin. Hoşça kal.
0: Dur, nereye gidiyorsun?
1: Bunca yıl bana analık hasreti çektirdin. Yetmedi mi ha? Yetmedi mi?
0: Dur, bekle. Gitti. Allah kahretsin. Hayvanın tekiyim ben. Ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Bir anda her şeyi yıktım, bitirdim.

0: Akşam ezanı okunuyor. Kalkalım mı Pelgüzar Hanım?
1: Allah da biliyor ya. Canım hiç gitmek istemiyor ama çaresiz gideceğiz. Huzur evine gitmesek bile gidecek başka yerimiz var mı sanki?
0: Olmasına var ama onlar da bizi evlerine almazlar. Neden gülüyorsunuz efendim?
1: Aklıma bir şey geldi efendim. Biz bugün sizinle resmen kaçtık, öyle değil mi?
0: Bilmem, kaçtık mı dersiniz?
1: Yani müdür beye ve hemşire hanıma haber vermeden gittiğimize göre kaçtık sayılır.
0: Boş verin, ne sayılırsa sayılsın. Sonuçta da güzel bir gün geçirdik ya.
1: Peki ya müdür bey bizi arayıp da bulamayınca ne yapmıştır dersiniz?
0: Bilmem, telaşa kapılmıştır herhalde.
2: Evet çaylar, kalkıyor musunuz bey amca?
0: Kalkıyoruz ya. Borcumuz kaç kuruştu evladım?
2: Sizinki semaverdi değil mi? 500 bin lira.
1: Amanın ne kadar da çokmuş. Ayol bu parayla bir zamanlar Beyoğlu'nda apartman dairesi alınırdı.
0: Allah Allah.
1: Ne oldu Rakıp Bey?
0: Cüzdanımı arıyorum da otobüse binmeden önce arka cebime koymuştum. Gayet iyi hatırlıyorum ama şimdi bulamıyorum.
1: İç ceplerinize filan baktınız mı?
0: Her tarafa baktım Belgüzar Hanım ama yok.
2: Boşuna arama bey amca, anlaşılan sizi çarpmışlar.
0: Nasıl çarpmışlar yani?
2: Yan kesiciler çarpmış işte, onu demek istiyorum. Cüzdanı götürmüşler.
0: Sahi mi? Peki ne yapacağız şimdi?
1: Üzülmeyin efendim. Ben öderim hesabı. O kadar para var üzerimde.
0: Kusura bakmayın. Size yük olmak istemezdim ama öbür ay yine bir ara kaçar, bankamatikten para çeker öderim size.
1: Gerek yok efendim. İyi ama Allah Allah, ne oldu benim cüzdanıma?
0: Hayrola Belgüzar Hanım, yoksa sizin cüzdanınızı da mı?
1: Ha, vallahi bulamıyorum. Halbuki el çantamın içindeydi ama şimdi yok.
0: Anlaşılan bu yan kesiciler her ikimiz de çarpmışlar Belgüzar Hanım.
1: Şşt, Rakıp Bey.
0: Buyurun efendim.
1: Garson bey tepemizde tikeli duruyor. Ne yapacağız şimdi efendim?
0: Unutmuştum ben onu. Garson bey evladım.
2: Buyur bey amca.
0: Görüyorsunuz durumumuz ortada. Yan kesiciler otobüste ikimizi de çarpmışlar. Acaba hesaba karşılık şu kolumdaki saati size versem, sonra biz tekrar gelir.
2: Boş ver amca, canın sağ olsun. Saat maat istemem ben. Bir dahaki gelişinizde ödersiniz.
0: Canım olur mu öyle şey?
1: Bizi mahcup ediyorsunuz ama.
2: Estağfurullah hanım teyze. Yaşlı başlı insanlarsınız. Yalan söyleyecek haliniz yok ya. İstanbul burası, sık sık oluyor böyle şeyler. Hem durun bir dakika.
0: Ne oldu efendim?
2: Şimdi sizin yol paranız da yoktur ya. Şu 500 bin lirayı alın, borcunuz 1 milyon olsun ha?
0: Yok, olmaz. Mümkünü yok, alamayız bunu.
1: Biz bir çaresini bulur gideriz. Hem bakalım bir daha buralara gelebilir miyiz bilmem ki. Kalsın o para.
2: Hadi hadi alın canım, alın.
0: Doğrusu bizi pek mahcup ettiniz evladım. Görüyorsunuz değil mi Belgüzar Hanım? İnsanlık hepten ölmemiş daha.
1: Keşke herkes bu garson kadar anlayışlı ve iyiliksever olsa. Bilet aldınız değil mi Ragıp Bey?
0: Aldım efendim, aldım, merak etmeyin.
1: Aman biletlere iyi sahip çıkınız. Onları da yan kesicilere çarptırırsak huzur evine kadar yürüyerek gideriz vallahi.
0: Endişe etmeyin Belgüzar Hanım. Elimde sıkı sıkı tutuyorum efendim. İşte otobüs geliyor efendim. Aman acele edelim de bu sefer oturarak gidelim.

0: Müdür bey, şu iki yaşlının nasıl kaybolduğunu bir daha anlatır mısınız bize?
1: Anlatayım komiser bey. Hava güzel olduğu için bütün yaşlıları bahçeye çıkarmıştık. Öğle yemeğinde hemşire hanım Ragıp Bey ile Belgüzar Hanım'ı göremeyince durumu bana bildirdi. Hmm,
0: peki kapıdan çıkarken onları gören olmamış mı?
1: Ön kapıdan çıkmamışlar komiser bey. Öyle olsaydı kapıcı görürdü. Arka kapıdan çıktıklarını sanıyoruz.
0: Hmm, iki yaşlı insan diyorsunuz. Okul talebesi değil ki bunlar. Koskoca insan. Nereye kaçabilirler ki? Hmm, peki ailelerini, yakınlarını arayıp sordunuz mu? Onlara gitmiş olmasınlar.
1: Sorduk efendim. Her ikisinin de çocukları var. Telefon açtım ama ailelerine gitmemişler.
0: Allah Allah, başka nereye gidebilirler ki? Bunların akılları başlarındaydı, öyle değil mi?
1: Ne demek istediğinizi anlıyorum komiser bey ama ikisi de gayet sıhhatli insanlardı. Yani ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı.
2: Affedersiniz müdür bey, ben Ragıp Bey'in oğluyum, adım Tamer.
1: Buyurun Tamer bey, buyurun.
2: Babamdan haber var mı, buldunuz mu onları, iyiler mi?
1: Sakin olun, sakin olun. Henüz bulamadık. Bu bey komiser, onlar da ellerinden geleni yapıyorlar.
0: Kaybolan şahıs babanız mı oluyor beyefendi?
2: Evet efendim.
3: Müdür bey, müdür bey, ben Belgüzar Hanım'ın kızıyım, annemi bulabildiniz mi?
1: Siz de mi geldiniz? Buyurun şöyle oturun. Maalesef kaçaklardan hala bir haber alamadık efendim.
0: Siz de kaybolan yaşlı kadının kızı mısınız?
3: Evet efendim.
1: Bu bey komiserdir. Kaybolanları arıyor.
0: Adınız nedir hanımefendi?
3: Sevim efendim. İyi ama o yaşlı bir kadın nereye kaybolabilir ki müdür bey? Çıldırmak işten değil.
0: Sevim hanım, anneniz sizin yanınıza gelmediğine göre başka nereye gidebilir ki? Bir tahmin yürütebilir misiniz?
3: Annemin bizden başka ne yakını ne de dostu vardır komiser bey. Zaten uzun süredir burada bu huzur evinde yatıyordum.
4: Benim babamın da ne yakın ne uzak bir tanıdığı vardır. O da yıllardır burada kalıyordu.
0: Allah Allah, sizlere de gelmediklerine göre nereye gitti bunlar peki? Ayrıca nereye ve neden kaçtılar?
1: Ben söyleyeyim komiser bey. Anladığım kadarıyla her ikisi de sevgiye ve hasrete kaçtılar.
3: Ne?
4: Sevgiye ve hasrete mi dediniz?
1: Evet, evet öyle dedim. Yalnız onlar değil. Huzur evinde yaşayan her yaşlının yüreğinde bu ateş yanar. Sevgi ve hasret ateşidir bu.
4: İyi ama onlara burada iyi bakılmıyor mu müdür bey?
3: Bildiğimiz kadarıyla yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında, odalarında televizyonları bile var.
1: İyi de hayat yiyip içmek, televizyon seyretmekten ibaret değil ki. Haklısınız. Biz onlara her şeyi veriyoruz. Ama bizim de veremediğimiz bir şey var. O da sevgi ve şefkat. Sizler, torunlar hayattayken o yaşlılar burada sizin hasretinizi çekmez mi sanıyorsunuz? Biz her ne kadar onları sevsek, şefkatle üzerlerine eğilsek bile bu onlara yeter mi sanıyorsunuz? Hangi anne doğurduğu, büyüttüğü, evlendirdiği kızını sevmez? Onun hasretiyle yanıp tutuşmaz ki.
3: Haklısınız. Haklısınız müdür bey. Doğru söylüyorsunuz.
1: Hangi baba aslan gibi oğlunun kokusunu duymadan, onu görmeden rahat uyur? Hangi baba büyüttüğü, askere gönderip mürüvvetini gördüğü oğlundan uzakta, onun hasretini çekmeden yaşayabilir?
4: Ben böyle düşünmemiştim hiç.
1: İşte Ragıp Bey ile Belgüzar Hanım'ı buradan kaçırtan sebep de budur. Ama merak etmeyin, onların gidebileceği başka yerleri yok. Dönüp dolaşıp yine buraya bizim verebileceğimiz sevgi ve şefkatli ilgiye geri döneceklerdir.
3: Eğer geri gelirlerse kimse, ama hiç kimse annemi benden ayıramayacak artık. Onu bir daha huzur evine vermeyeceğim. Gerekirse çalışıp ayrı bir ev tutup annemle birlikte oturacağım.
5: Buna gerek kalmayacak karıcığım.
3: Emin sen ha.
5: Kusura bakmayın, kapağı çıktı, konuşulanları duydum. Affet beni Sevim. Sana ve annene çok haksızlık ettim. Ne olur affet beni. Hadi gel evimize gidelim.
3: Hayır, annemi bulmadan ve onu almadan hiçbir yere gitmem Emin.
5: Peki olur. Keşke yıllar önce de böyle direnseydin bana. O zaman da beni terk etmeye kalkışsaydın da seni annenden ayırmasaydın. Şimdi anlıyorum ki ben çok bencil bir adammışım.
3: Tamer, Tamer.
4: Oya? Ne işin var burada?
3: Ne olur affet beni Tamer, affet. Sana karşı çok haksız ve kaba davrandım.
4: Niye geldin buraya?
3: Sizleri almaya geldim. Seni babanı alıp evimize götürmeye geldim.
4: Sahi mi?
2: Ama bir saat önce böyle düşünmüyordum.
3: Affet dedim ya, bir hataydı benimki. Sandım ki dünya yalnız senle benim üzerime kurulu. Ancak ikimiz baş başa kalırsak mutlu olacağız sanmıştım. Bir üçüncü kişiyi bu yüzden istememiştim. Ama şimdi yanıldığımı anladım artık.
2: Sen büyüksün ya Rabbi. Acıyla, hasretle ve karla geçen onca yıldan sonra yine sevdiklerimizle bir arada olacağız. Her şeyde bir hayır vardır derler. Bu kaçışın hayrı da buymuş meğer.

0: Keşke Emirgan'dan daha erken kalksaydık Rakıp Bey. Baksanıza hava kararıverdi.
1: Olsun, varsın hava kararsın. Şunun şurasında 20 yılda bir kaçamak yapmışız. Bakalım bir daha böyle bir kaçamağı yapmamıza izin verecekler mi? Ya da biz fırsat bulabilecek miyiz?
0: Bana kalırsa ayda bir, hatta iki defa böyle kaçamak yapalım derim. Ne dersiniz?
1: Ben hazırım efendim. Siz yeter ki kaçalım deyin, hemen kaçarız. Liseli sevdalılar gibi.
0: Ay, yavaş konuşun lütfen Rakıp Bey. Bir duyan olur sonra.
2: Evet, son durak oturan kalmasın.
3: Allah Allah, şu koltukta iki kişi uyuyakalmış. Gideyim de uyandırayım şunları bak. Ha? Şuraya bak, nasıl tadı uyuyorlar ha? Ama uyandırmam lazım, birazdan garaja gireceğim. Bey amca, hanım teyze, uyanın.
1: Ha, ne oluyor, neredeyiz?
3: Son durağa geldik de siz nerede inecektiniz?
1: Hay Allah, uyuyakalmışız. Belgüzar Hanım, Belgüzar Hanım, kalkın uyanın efendim.
0: Ha, ay, korktum. Ne oldu Rakıp Bey?
1: Uyuyakalmışız efendim.

0: Efendim, siz nerede inecektiniz?
1: Biz mi? Bilmem. Sen biliyor musun Pergüzar Hanım?
2: Yok. Hay, görüyor musunuz? Unuttuk.
3: Neyi? İneceğiniz durağı mı?
1: Evet ya.
2: Ay, keşke sabahleyin otobüse bindiğimiz durağın adını okusaydık.
3: Bakın, benim mesaim bitti. Birazdan otobüsü garaja çekeceğim. Sizi nerede indireyim?
1: Fark etmez şoför efendi oğlum. Nerede istersen orada indir.
3: Olur mu bey amca? Siz nerede oturuyorsunuz?
1: Biz evde oturmuyoruz ki.
2: Huzur evinde kalıyoruz biz.
3: Huzur evinde mi? Peki nerede bu huzur evi?
1: Bilmiyoruz ki.
3: Bilmiyor musunuz? İyi ama insan kaldığı huzur evinin nerede olduğunu bilmez mi?
2: Sen de bizim gibi yıllardır orada yatsan sen de bilmezsin. İlk defa dışarı çıkıyoruz da.
3: Peki adı ne bu huzur evinin? Yani onu da mı bilmiyorsun?
1: Yok, ben hiç dikkat etmemiştim.
2: Ben de öyle.

0: Aman anneciğim, hala bir haber yok. Mutlaka başına bir iş geldi.
1: Kötü şeyler getirme aklına. Göreceksin bak, birazdan çıkıp gelecekler.
2: Sabahtan beri ortada yoklar. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Bizden başka bir yakınları tanıdıkları olmadığına göre nereye gitmiş olabilirler ki?
3: Karakoldan da bir haber çıkmadı değil mi müdür bey?
4: Yarım saat önce görüştüm komiser beyle. Arıyorlarmış. Bütün hastaneleri aramışlar. Ama şu ana kadar doğru dürüst bir haber alamamışlar. Allah büyüktür. Oturup dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Zavallı anneciğim. Bütün kabahat benim. Onu eli ayağı tutarken huzur evine yatırmayacaktım.
1: Esas kabahatli benim. Anneni rahatlığım için huzur evine yatıralım diye sana baskı yapan bendim Sevim. Şimdi kendimden, insanlığımdan utanıyorum.
2: Ben de. Ben de kendimden utanıyorum. Allah'ım nasıl yaptım babama bu kötülüğü? Nasıl oldu da onu huzur evine yatırmaya gönlüm razı oldu? Ben lanetlenecek bir evladım.
3: Sus Tamer, böyle konuşma. Sen kendini suçladıkça ben yerin dibine giriyorum. Ne olur konuşma artık. Geç de olsa bencilliğimi anladım. Hele bir bulalım babanı. Bundan böyle onu hiç yanımızdan ayırmayacağız.

0: Bizi nereye götürüyorsun şoför efendi evladım?
1: Nereye olacak, karakola?
2: Karakola mı? Neden peki?
3: Başka çarem var bey amca. Kaldığınız huzur evinin ne adını ne de adresini bilmiyorsunuz. Saat akşamın 10'u oldu. Sizi böyle sokak ortasında bırakamam ki.
0: Ah, bizim için zahmet etmeseydiniz belki sonra sonra bulurduk, değil mi Ragıp Bey?
2: Tabii efendim. Ne demişler? İnsan sonra sonra Bağdat'ı bulur demişler.
3: Burası Bağdat değil amca, İstanbul. Burada sonra sonra bir yeri bulamazsınız. Kaldı ki sormanız için huzur evinin bulunduğu semti bilmeniz gerekir. Kim bilir İstanbul'da kaç tane huzur evi var?
0: Şoför efendi evladım, bize kızmıyorsun ya.
3: Kızmak mı? Yok, niçin kızayım?
0: Hani huzur evinin adını adresini unuttuğumuz için.
2: Yaşlılık işte.
3: Allah ömür verirse biz de yaşlanmayacak mıyız? Hep böyle genç mi kalacağız? Hem benim de anam babam var. Onlar da sizler kadar yaşlı.
0: Demek ki sizin de anneniz babanız var ha?
2: Peki kim bakıyor onlara?
3: Kim bakacak, tabii ki ben.
0: Ah, peki onlara bakmak size ağır gelmiyor mu?
3: Ne demek? İnsana anası babası ağır mı gelirmiş? Onlar bizleri büyüttüler, doyurdular, okuttular, bu yaşa kadar getirdiler. Şimdi de onlara bakma sırası biz evlatlarda. Ne yani, onlar yaşlandı diye sokağa mı atacağız? Buna ne Allah ne de kul razı gelir.
0: Allah senin gibi evlattan razı olsun şoför efendi oğlum. Yıllar var ki bizler evlat yüzüne, evlat kokusuna hasretiz.
2: İnsanın hayattayken evladına sarılamaması, onu görememesi, hasretini çekmesi kadar yaşlı bir insana acı veren bir başka şey daha yoktur.
3: Peki sizin aileniz var mı? Yani çocuklarınız falan?
0: Hı? Olmaz olur mu efendi evladım? Benim bir kızım var.
2: Benim de senin kadar aslan gibi bir oğlum var.
3: Madem öyle, huzur evinde ne işiniz var Allah aşkına?

0: trafik kazasına kurban gittiyse, bir yere düşüp öldüyse, ömür boyu kendimi affetmem.
1: Kötü şeyler düşünme Selim.
2: Ahlaksızlık, bencillik bu bizim yaptığımız. Benim yaptığım, karımın yaptığı, sizin yaptıklarınız hep bencillik. Çıkarlarımız, zevklerimiz, rahatlığımız için bizleri doğurup büyüten insanları sevgisizliğe mahkum etmek, kendimizden ayırmak hem vicdansızlık hem de ahlaksızlık. Evet, kusura bakmayın ama kendimiz için söyleyecek başka bir kelime bulamıyorum.
0: Ben babanı istemediysem onu sevmediğimden değildi Tamer. Ben sadece daha mutlu oluruz diye düşünmüştüm. Daha rahat gezer, eğleniriz diye yapmıştım bunu. Ama şimdi ne kadar bencil davrandığımı anlıyorum. Allah'ım, ne olur kayınpederimi sağ salim buldur bize. Yoksa ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşarım artık.
1: Yeter artık, ağlama Selim. Belki inanmayacaksın ama anneni hep sevdim ben.
0: Madem öyle, neden huzur evine yatırmak için baskı yaptın bana?
1: Beyefendinin dediği gibi bencillikten, ahlaksızlıktan başka bir şey değildi benim yaptığım. Seni öyle seviyordum ki aramızda evde başka kimsenin olmasını istemiyordum. Nedense annen bana ayak bağı gibi gözükmüştü işte. Keşke şimdi burada olsaydı da yüzüme tükürseydi. Evet, ben bunu çoktan hak ettim.
0: Bu polis sireni değil mi?
2: Evet evet, polis sireni. Sanırım buraya geldiler.
3: Sakin olun lütfen. Eğer anne ve babalarınızı buldularsa onları heyecanlandırmayın. İkisi de çok yaşlı insanlar.
4: İyi akşamlar. Güzel, herkes buradaymış.
3: Nasıl? Kaçaklardan bir haber alabildiniz mi komiserim?
4: Aranan kişilerin adları Ragıp Gümüş ve Belgüzar Keskin miydi müdür?
3: Evet evet.
0: Ne olur söyleyin komiser bey, onları buldunuz mu?
2: Babam iyi mi komiserim?
4: İçeri girin lütfen.
0: Anne, anneciğim. Annem.
5: Yavrum, annem. Kızım.
0: Anneciğim.
6: Oğlum, aslanım.
0: Affet beni anne, ne olur affet beni.
5: Affedecek sen ne var ki kızım? Annem. Ah Emin, damadım da buradaymış. Aa,
6: benim de gelinim buradaymış. Oya, nasılsın hanım kızım?
5: Ah baba, babacığım.
1: Affedin Valide Hanım. Size ve karıma bencilliğim yüzünden çok acı çektirdim.
5: Ah estağfurullah evladım. Affetmek Allah'a mahsustur. Hem beni boş ver. Kızıma iyi bak, onu mutlu et yeter. Ben bu yaşlı halimle senden başka ne isteyebilirim ki?
1: Bundan sonra yalnız kızınız değil, sizi de mutlu etmeye çalışacağım efendim. Artık hep birlikte bir aile olarak yaşayacağız.
6: Ay, Oya kızım, buraya kadar gelmekle ne zahmet ettim yavrum. Gördüğün gibi biz gayet iyiyiz işte.
5: Ah baba, ne olur affet beni, ne olur.
2: Sen bizlere babalık yaptın ama biz sana evlatlık yapamadık. Affet babacığım.
6: Aa, böyle konuşmayın. Affedecek ne yaptınız ki siz?
3: Belgüzar Hanım, Ragıp Bey, nerelerdeydiniz Allah aşkına? Meraktan öldürdünüz bizleri efendim.
6: Ben izah edeyim efendim. Hava çok güzeldi. Hanım arkadaşımla şöyle bir kaçamak yapalım dedik. Dışarısını özlemiştik. İnsanları özlemiştik. İstanbul'u özlemiştik.
5: Emirgan'ı, demli çayı, denizi, kayıkları, hülasa yaşamayı özlemiştik müdür bey. Emirgan'daki çay ne kadar güzeldi değil mi Ragıp bey? Yayan kesiciler.
6: Hay Allah. Nereden aklınıza geldi Belgüzar Hanım? Bırakın şimdi yan kesicileri.
5: Yok, söyleyeceğim. Çocuklar, biliyor musunuz? Ragıp Bey ile beni otobüste yan kesiciler çarptı. Bütün paramızı aldılar.
7: Artık her şey geride kaldı. Bir daha sizi buralarda bırakmayacağız baba. Evimize götüreceğiz. Artık hep bir arada olacağız. Bir aile gibi yaşayacağız.
6: Beni de mi götüreceksiniz evinize? Bundan böyle ben de mi sizlerle birlikte yaşayacağım kızım?
5: Evet baba, evet, hep birlikte bir aile gibi.
2: Yıllardır sana çektirdiğimiz acıları belki bundan sonra unutturabiliriz baba.
5: Peki şimdi ne yapıyoruz efendim?
7: Evimize gidiyoruz anneciğim. Artık bundan böyle huzur evinde yaşamayacaksın.
5: Sevim yavrum, kocana sordun mu bunu?
1: Sormaya gerek var mı Valide Hanım? Yıllar önce bir eşeklik yaptım. Sizleri bizden ayırdım. Bundan böyle evimizin baş tacı olacaksınız. Bir büyük olarak evimizin baş köşesinde oturacaksınız. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda olacak.
5: Emin, oğlum.
1: Buyurun Valide Hanım.
5: Bizim yaşımızdaki insanlar ne yağ ne de bal isterler evladım. Bizim gibi yaşlılar sadece sevgi ister. Siz isterseniz soframıza kuru ekmek koyun. Ama bizden sevgi, şefkat ve saygıyı esirgemeyin.
6: Belgüzar Hanım doğru söylüyor. Allah yaşayan hiç kimseyi sevgisiz ve şefkatsiz bırakmasın.
0: Amin.
2: Hadi gidelim babacığım.
0: Hadi anne. Torunun evde senin gelmeni bekliyor.
6: Hadi gidelim.
0: Gidelim. Hadi anne.
8: Sevgiye Hasret Kalanlar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: çile kokar ötelerde. Yakup'u gözüm, Yusuf'u bana çile kokar. Çağır yatsın Bengisu, açın gökteki kuyu, dua yüklü.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah değerli dinleyenler, aziz dostlar. Yeni bir İlimden İrfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Allah'a hamd ederek programımıza başlıyoruz. İrfan Mektebi dergisini sizlere anlatmaya çalışıyoruz. İçinden makale, yazı örnekleri arz ediyoruz değerli dinleyenler. Aylık ilmi, edebi, dini, kültürel gayet güzel bir dergi. Ailecek okuyabileceğiniz, istifade edebileceğiniz bir neşriyat. Bununla birlikte Osmanlıca dergiyi de sizlere tavsiye ediyoruz kıymetli dinleyenler. Kur'an'ımızın harfleriyle güzel Türkçemizi okuyup yazmayı bize öğreten Osmanlıca dergisinde almanızı, oradan Osmanlıca ilmini tahsil etmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, Temmuz sayısı var İrfan Mektebi dergisinin. 2018 Temmuz ayının sayısı 12. yıl 140. sayı oluyor değerli dinleyenler. Buradan vaktimiz el verdiğince birkaç yazıyı sizlerle birlikte değerlendirelim. Editörün giriş yazısı var. Vakıf insanlara ihtiyacımız var başlığı altında. Bakalım neler demiş. Daha sonra Aziz olan Allah himmeti yüce olanı yükseltir isimli başka bir makale var. Oradan kısmen sizlere zaman yettiğince tamamını veya bir kısmını arz ederim inşallah. Evet, vakıf insanlara ihtiyacımız var. Bir gün Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh bir mecliste hazır bulunanlara şöyle sual eder. Eğer dileğiniz hemen kabul ediliverecek olsa ne dilerdiniz? Birisi benim falan vadi dolusu altınım olsun isterim. Onu harcayarak İslam'a daha çok hizmet edeyim diye dedi. Bir başkası şu kadar davar koyun keçiden oluşan sürüm olsun, mal ve mülküm olsun isterdim. İcab ettikçe onları sarf ederek dine faydalı olayım diye dedi. Herkes buna benzer şeyler söyledi. Hazreti Ömer hiçbirini beğenmedi. Bu defa mecliste bulunanlar Hazreti Ömer'e sordu. Ya Ömer, peki sen ne dilerdin? Cevap verdi. Ben de Muaz, Salim, Ebu Ubeyde gibi Müslümanlar yetişsin isterdim. İslam'a onlar vasıtasıyla hizmet edeyim diye. Bu zamanda en mühim mesele yetişmiş insandır. İnsana yapılan yatırımdır. İnsanı fark etmek ve ona göre duruş sergileyebilmektir. Yani İslam'a hizmet edebilmektir. Zira İslam insaniyeti kübradır. Biz de kapağa vakıf kavramını ve buna bağlı olarak vakıflık mefhumunu taşıdık. Vakfedilen binalar, çeşmeler, araziler elbette duyduk, gördük. Vakıf müesseselerine şahidiz. Fakat bununla birlikte vakıf insanlara da ihtiyaç zaruridir. Tarık bin Ziyad gemileri yakmasaydı, Yavuz Sultan Selim atını çöle sürüp isteyen peşimden gelsin, istemeyen evine dönsün demeseydi. Fatih Sultan Mehmet ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni deyip atını suya sürmeseydi. Daha pek çok misaller verilebilir elbette. Asıl olan bu emsalleri bugün kendi içimizden çıkarabilmektir. Yine günümüzde en çok konuşulan mevzulardan birisi aldanmışlık. Buna bağlı olarak herhangi bir beklenti içinde olmadan gönüllülük esası üzerine hareket edebilmek. Ve bunlar aynı zamanda en sıkıntı çektiğimiz noktalar. Noktayı istinadımız burası olmalıdır. Bilelim ki insan düzeldiği zaman dünya düzelir.

Aksi halde problemler peşimizi bırakmayacaktır. Devlet mi istiyorsun? Cevabı Şeyh Edebali'nin nasihatında. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı keşfet ki insan yaşasın. İslamiyet-i kübra olan İslamiyet'i ölçü al ki insan yaşasın. Bediüzzaman Hazretleri bir kıyasa binaen şu hükmü söyler. Enbiyanın ekserisi şarkta ve hükemanın aglebi garpta gelmesi. Yani peygamberlerin çoğunun doğuda, filozofların, hakimlerin, padişahların çoğunluğunun da batıda gelmesi kaderi ezeliğinin bir remzidir ki şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil. Vakıf insanlara ihtiyacımız var. Gemileri yakan ve Allah için hizmet etme arzusunda olan gençlere. Güneş doğudan doğacak. Yüzünü güneşe dönenler, yüzünü bütün dünyaya dönenler ve gayret edenler olacak. Evet, gayet güzel bir yazı değerli dinleyenler. Bir giriş yazısı bir dergi için. İnsan yetiştirmenin, insanı keşfetmenin Tarık bin Ziyadlar, Fatihler, Yavuzlar neslini inşa etmenin bir yazısı. Bunun için gönüllere, girecek gönüllülere ihtiyaç var. Evet, başka bir yazıyla devam edelim değerli dinleyenler. Aziz olan Allah himmeti yüce olanı yüceltir. Ahmet Husrev Acar kaleme almış bunu da. Bakalım neler söyler. 15 yıldır atom çekirdeğinin etrafında saniyede 1 milyon defa dönen elektronlar, hiç yorulmadan, işini karıştırmadan, vazifesinde aksaklık göstermeden, görevini başkasına havale etmeden dikkatle, şevkle çalışmaktadır. Kendi ekseni etrafında saatte 1670 km hızla, Güneş'in etrafında ise 108 bin km hızla dönen küre-i arzımız, dünyamız, sanki şuurlu bir varlıkmış gibi lezzetle ve zevkle bu fıtri vazifesini yerine getiriyor. Cenab-ı Hak alemin esasını faaliyet, hareket ve gayret üzerine bina ettiği gibi insanı da çalışacak ve faaliyet gösterecek bir teçhizatla yaratmıştır. Fıtraten heyecanlı ve şevkli olarak yaratılan insan nefse uyarak tembellikle o güzel fıtratı bozmuştur. Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır ki çalışmanın, gayretin, faaliyetin, hizmetin mükafatını bizzat çalışmanın içine koymuştur. Onun için tembelliğe alışan kimseler çalışmadaki lezzet ve saadeti tam bilemedikleri için hizmetten ve çalışmaktan mahrum kalıyorlar. İnsanları çalışmaya sevk eden, şahsi ve içtimai sahada vazifelerini ifa etmelerine sebep olan iki ehemmiyetli nokta vardır. Birincisi, çalışma sonunda elde edilen faydalar ve kazançlar, ikincisi ise çalışmaya muhabbet ve çalışmadan alınan lezzettir. Bir işi yapma neticesinde elde edilen kazanımlar, ille-i gaye, o işi hararetle ve şevkle yapmayı temin eden unsura ise dâi ve muktezi denir. Faaliyetin ve hareketin azalması, zahmet ve sıkıntının artmasına sebep olurken, çalışmanın ve üretimin artması rahmete ve şükre vesile olmaktadır. Tembel insan hayatından şikayet eder, vaktin çabuk geçmesini ister, zamanın kıymetini bilmez, ömrünü boş işlerde telef eder. Tembelin hareketsizliği ve miskinliği ademidir, yokluğa, hiçliğe, karanlığa gider. Ehli gayret ise hayatı verene şükreder, zamanın genişlemesini ister, bilir ki rahat zahmette, zahmet ise rahattadır. Çalışan, gayret eden, koşturan üretir, neticede elde eder, meyve verir, mesud olur, huzurlu olur. Çalışmak hayr-ı mahzdır, vücudidir. Hizmet ve faaliyet Allah'ın halk ve icat ordusu olan sayısız hücreleri, sonsuz melaikeleri harekete geçirir. Kudret-i ilahiyeyi cezbeder. Eşref-i mahluk olan insan için şu dünya hayatı bir ticarethanedir. Ticarette meskenete ve miskinliğe yer yoktur. Ticaret, doğruluk üzere çalışmayı, samimi faaliyeti, yüksek gayreti ve âli himmeti gerektirir. Zira ömür sermayesi gayet az, yapılacak işler pek çoktur. İnsana da çalıştığından başkası yoktur. İnsan her çalıştığı şeyin sahibi olmasa da sahip olduğu ancak çalıştığıdır.
Osmanlı döneminde ticarette önemli bir yere sahip olan İstanbul Kapalı Çarşısı'nın Fesçiler Kapısı'nın girişinde Celi Talikat'la yazılmış enfes bir hadis vardır. El Kasibu Habibullah, Allah çalışıp alın teriyle kazananları sever manasına gelen bu hadis-i şerif, bir medeniyete yön vermiş, bir millete istikamet sunmuş, anlamlı, içtimai bir derstir. Rahata meyletmek, uyuşukluk, hareketsizlik, umum rezaletin yuvasıdır. Miskin ve tembel adamın sefil ve rezil hale düştüğü su götürmez bir hakikattir. İnsan boş oturdukça vazifesini aksatır, tembelleşir. Tembelliğe alıştıkça kendisini alakadar etmeyen işlerle meşgul olmaya başlar. Böylece kişi malayani şeylerle ömür dakikalarını telef eder. Onun içindir ki sevgili Peygamberimiz, Allahümme inni euzüke minel aczi vel kesel, Allah'ım acizlikten ve tembellikten sana sığınırım diyerek dua etmiştir. Dünyada rahat yoktur. La rahate fid dünya. Çünkü dünya misafirhane-i askeriyedir. Hiç kimse başıboş değildir. Dünya bir ticarethanedir. İstirahat salonu değildir. Çalışma yeridir, paydos mevkii değil. Mesai mekanıdır dünya. Evet, dünya rahat yeri değil, rahatı kazanma yeridir. Rabbimiz bizlere ömür sermayesini dinlenmek ve teneffüs etmek için değil, ebedi istirahatı, daimi huzuru elde etmek için vermiştir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nasi enfe'uhum linnas. O halde insan nev'i için, yani kendi türü için, insanlık için çalışmalıdır. Kişinin kıymeti nasıl çalıştığı ile değil, ne için çalıştığı ile ölçülür. Himmeti yüce olanı aziz olan Allah yüceltir. O halde dinimiz, vatanımız, milletimiz için, evlatlarımız için, ümmet için çalışmalıyız. Elbette böyle âli ve yüce gayret ve gayeler kolay ve rahat elde edilemez. İnsanı yaşadan ümit ise öldüren yeistir. Güzel son ve güzel neticelerin arkasında hep ümit vardır. Büyük hedefleri olanların, ulvi ve yüce maksada hizmet edenlerin ümit var olmaları, mutlak bir şevkle çalışmaları elzemdir. Bir de muvaffakiyetin arkasında kaybolan insanlar vardır. Mesele sadece muvaffak olmak değil, muvaffakiyeti doğru okumaktır. Onun için gayret bizden, tevfik Rahman'dandır. Onun için çalışmak bizden, zafer Allah'tandır. Kim Allah için tevazu gösterirse Allah o kimseyi yüceltir. Men tevada lillahi refa'ahullah. Mesele Karun gibi zengin olmak değil, Süleyman aleyhisselam gibi zenginliği Allah'tan bilmektir. Ne mutlu milletinin selameti için dünyadaki rahatından vazgeçenlere. Selam olsun varlığını ümmeti Muhammed'in huzuru için feda edenlere. Selam olsun Allah için çalışan, Allah için kazanan, Allah yolunda sarf eden tüm Müslümanlara. Esselamu ala men ittebaal huda. Cenab-ı Hak değerli dinleyenler bizleri de Allah için çalışan, Allah için kazanan, Allah yolunda sarf eden, Allah'a tabi olanlardan eylesin inşallah. Evet, kaynakları da mealleriyle verildiği için bakalım değerli dinleyenler. Ve en leyse lil insan illa ma saa, ve yine insanlar bilmediler mi ki, bildirilmedi mi ki onlara, şüphesiz insan için kendi çalıştığından başka yoktur. Necm suresi 39. ayetin meali. Yine Buhari Devaat 38'den de onun bir kaynağı varmış, oraya konmuş. Karun bu servet bana ancak bende bulunan bir bilgi sayesinde verildi dedi. Ama o bilmedi mi ki şüphesiz Allah kendisinden önceki nesillerden ondan kuvvetçe daha güçlü ve mal topluma cihetiyle daha çok varlıklı olan kimseleri gerçekten helak etmiştir. Allah onlara ne yaptığını bildiği için o günahkarlara azarlayarak sorgulanmalarının dışında öğrenmek üzere günahlarından sorulmaz. وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودُ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ Habibim ya Muhammed, andolsun ki biz Davud'a ve
Süleyman'a bir ilim verdik de bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Evet, bu makale de böyleydi. Güzel bir makale olmuş değerli dinleyenler. Gayretle çalışmakla alakalı tembelliğin zararlarını gösteren ama çalışıp kazandığında da tevazu gösterip kendinden bilmeyen ve çalışmasının da Allah için ve Allah yolunda olması gerektiğini anlatan gayet güzel bir yazıydı. Yazarını tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık. Oku getirip kalbime sapladın isimli bir sayfalık bir şey var, onu arz edeyim değerli dinleyenler. Bir adam Hazreti Halid bin Velid'e radıyallahu anh, falanca adam senin hakkında konuştu dedi. Hazreti Halid kendi sayfadır, istediğiyle doldurur dedi. Bir adam Vehb bin Münebbihe radıyallahu anh, falanca adam senin hakkında konuştu dedi. Hazreti Vehb, şeytan senden başka elçi bulamadı mı dedi. Bir adam Ali bin Hüseyin'e falanca adam senin hakkında konuştu dedi. Ali bin Hüseyin, eğer benim hakkımda söyledikleri doğru ise Allah beni affetsin. Eğer doğru değilse Allah onu affetsin dedi. Bir adam İmam-ı Şafii'ye rahmetullahi falanca adam senin hakkında konuştu dedi. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh, eğer doğru diyorsan sen dedikoducusun. Eğer yalan söylüyorsan sen fasıksın dedi. Bir adam bir alime falanca adam senin hakkında konuştu dedi. Alim, o bana ok attı ama isabet ettiremedi. Sen ise oku getirip kalbime sapladın dedi. Bir adam bir alime falanca adam senin hakkında konuştu dedi. Alim, üç cinayet işledin. Kardeşim ile aramı bozdun. Boş kalbimi meşgul ettin. Kendini de benim gözümden düşürdün dedi. Rabbim bizi dedikodudan, gıybetten ve suizandan muhafaza eylesin. Amin. Dedikodunun, gıybetin, nemmamlığın yani laf getirip götürmenin ne kadar kötü olduğunu anlatan güzel örnekler bunlar değerli dinleyenler. Bu derginin bulmaca sayfası da var. Orası da gayet güzel. Yine kültürel sayfeler var. Mesela kuş sebili ya da selsebili diye İslam medeniyetine ait. Hem de böyle güzel çeşme, cami, sebil resimleriyle süslenmiş. Gayet sanatlı resimler, sanatlar, çeşmeler gösterilmiş değerli dinleyenler. Çocuklarla ilgili yine matematiğin gücü aşkına başka bir yer var. En sevgili ziyaret, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaretin anlatıldığı bir makale var. Gelişmenin ve ilerlemenin esasları ve İslam cemiyetlerinin nasıl terakki edeceklerinin anlatıldığı, bunun önündeki maniler ve çareleri hususunda yazılmış bir yazı var. Ehl-i İslam dünyaya ve hırsa sevk olunmaya ve teşvik edilmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Belki mesailerin tanzimine ve mabeyinlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da dinin evamir kutsiyesiyle ve takva ve salabeti diniye ile olur diyerek Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh'ten alınmış Lemaları adlı eserden bir başlıkla giriş yapmış ki meselenin özü budur değerli dinleyenler. Yani Müslümanların dünyaya ve hırsa sevk olunmaya, teşvik edilmeye ihtiyacı yok. Neye ihtiyaç var diyor? Terakki neyle olur? Ve asayiş şununla olur ki diyor, çalışmalar bir düzene sokulacak, intizam içinde olacak ve kendi aralarındaki güvenilirliği, emniyeti tesis edecekler ve yardımlaşma kolaylaştırılacak. Müslümanlar buna muhtaçtır. Demek Müslümanlar maddi manevi yardımlaşmayı kendi aralarında yapabilseler ve bunu kolay kılsalar, kendi aralarında itimat olsa, ticari sahada, içtimai sahada, her sahada yine mesailerini tanzim etseler, terakki onlara nimet olarak verilecektir. Bu ihtiyaç dinin kutsi emirleridir ve takva ile olur ve salabeti diniye. O halde yine terakki için, maddi terakki için de ne gerekiyor? Mesailerin tanzimi, aralarındaki güvenin tesisi ve yardımlaşma düsturu, ama bunun içinde sağlam bir dini itikat ve yaşayış, günahlardan çekinmek ve dinin kutsi olan emirlerine riayet gerekiyor. Böyle bir toplum inşası olursa
terakki de oluyor değerli dinleyenler. Onunla ilgili güzel bir yazı var. Zamanımız dolduğu için ben kısa kısa başlıklar halinde geçiyorum. Belki sonraki programlarda anlatırım. Bedendeki sanat yaşlanmak, yani ihtiyarlığın anlatıldığı bir yazı var. Allah'ın sanatıdır o da. Bundan başka itaat var. Allah'a itaat nasıl olmalıdır? İzah edilmiş. 1. Reşan'ın tahlili var. Yani Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarif var. Birisi şu kainat kitabı, birisi Kur'an-ı Kerim, birisi de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nasıl Rabbimizi tarif ediyor bize? O anlatılıyor orada da. Hepsi güzel yazılar değerli dinleyenler. Temmuz 2018 İrfan Mektebi dergisinin 140. sayısında bulabilirsiniz. Teşvik ediyoruz bu dergiyi almanıza yahut abone olmanıza veya eski sayılarını takip ediniz irfanmektebi.com'dan ve tavsiye ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bosna'nın meşhur bir sarhoşu vardı.
2: İsmi Mestan. Mestan her gün içer, her gün etrafını rahatsız eder ve her gün herkes ondan şikayet ederdi. Mestan'ı yolda görseler, yollarını değiştirirler, adını duysalar illallah ettik ondan derlerdi. Mestan bir gün köyün muhtarının kapısını çalar. Kapı açılır. Mestan telaşlı bir şekilde der ki: "Muhtar, ben rüyamda Resulullah'ı gördüm. Beni yakamdan öyle bir tuttu ki, öyle bir salladı ki." "Mestan, yeter artık. Nedir senin bu rezilliğin? Çabuk bana geliyorsun. Çabuk bana geliyorsun. Yeter artık," dedi. "Beni ne olur Medine'ye götür muhtar. Allah aşkına beni Medine'ye götür." Muhtar Mestan'ın sırf içki almak için ona bu hikayeyi uydurduğunu ve ondan para almak istediğini düşünmüştür. Mestan sırf başına bela olmasın diye cebinden 3-5 kuruş verip göndermiştir. Mestan bütün köyü kapı kapı gezmiş, "Ben peygamberimi gördüm, ne olur beni Medine'ye götürün," diye herkese yalvarmıştır. Ama maalesef köydeki herkes muhtar gibi düşünüp Mestan başlarına bela olmasın diye 3-5 kuruş verip cebine koyup göndermişlerdir. Mestan paralar cebine girdikten sonra en son cebindeki paraya bakar ve düşünür: "Bu parayla Medine'ye gidemem ki." Ve çaresiz tekrar muhtara gider. Der ki: "Muhtar, sen bizim başımızsın. Sen bizim emirimizsin. Ben sana beni Medine'ye götür diyorum. Vallahi damınızı taşınızı yakarım sizin. Beni Medine'ye götür. Bu köyü yakarım. Beni Medine'ye götür. Benim Muhammed'im çağırıyor. Beni Medine'ye götür," der. Muhtar durumun ciddiyetini anlar. Muhtar baktığı 4-5 ineği satmış, Mestan'la beraber hacca gitmeye karar vermiştir. Mestan'la muhtar Medine'ye vardıklarında otobüs Medine'de durur durmaz hemen aşağıya fırladı ve birinin kolunu tutup "Peygamber nerede?" diye sordu. Karşısındaki sorusundan anladı ve "Bu tarafta," diyerek Mescid-i Nebevi'yi gösterdi. Mestan bir anda oraya koşmaya başladı. Muhtar arkasından bağırmaya başladı: "Mestan, valizlerimiz burada. Odalarımıza yerleşelim, gideriz zaten." Mestan dinlemiyor, koşuyor. Muhtar da peşinden koşuyor. Yer bilmiyorlar, yurt bilmiyorlar. Birbirlerini kaybetmesinler diye Mestan önde, muhtar arkada koşturuyorlar. Mestan Mescid-i Nebevi'yi sarmalayan duvarlardan girdi. Koyuverdiği öne doğru gitti ve dedi ki: "Ya Resulallah, ben geldim. Ben geldim. Ben bir yolunu buldum, geldim. Ya Resulallah." Gözleri doldu. "Sen beni davet ettin. Ben geldim ya Resulallah." Ve Mescid-i Nebevi'deki görevliler normalde ses çıkarılmasına izin vermezler. Edep derler ama kimse Mestan'a karışamaz. Ve hac döneminde Mescid-i Nebevi'de yeşil halıların bulunduğu cennet bahçesi denilen bir yer vardır. Ve o yerde namaz kılmak için en önemli şeylerden biridir. Normalde birisinin orada namaz kılması için 3-4 saat sıra beklemesi gerekiyor. Ve normalde sırada gelmez. O kadar kalabalık olur. Ama Mestan önündeki kalabalığı bir sürat teknesi gibi yardı ve Peygamberimizin kabrinin yanındaki parmaklıklara yanağını dayadı. "Ya Resulallah, ben geldim. Sen beni bu kadar mı çok sevdin? Beni davet ettin? Bu ne büyük bir şeref. Ben bütün günahlarıma tövbe ettim. Ama biliyor musun, sen bana şefaat edecek misin? Ben onu çok merak ediyorum. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah," diyor ve hep aynı şeyleri söylüyor. Muhtar başında bir saat bekledi, iki saat bekledi. Olacak gibi değildi. Omzuna vurdu.

0: Mestan, hadi gidelim abicim. Otelimize yerleşelim. Tekrar geri geliriz. Mestan aldırış etmez ve der ki, muhtar git başımdan. Tamam, sen vazifeni yaptın. Artık ben buradayım. Otel de senin, otobüs de senin olsun. Ve mescit normal saatlerinde gece 12'de kapatıp imsak vakitlerinde geri açılıyordu. Kapanış vakti geldiğinde polisler Mestan'a gidip, hadi tamam saat geldi çık artık diyorlar. Mestan polislere bakıp, ben onun misafiriyim. Beni o davet etti. Ne olur beni çıkarmayın der. Ve gelin görün ki polisler ağlayışına, samimiyetine bakarak müsaade ediyorlar. Yeşil kubbenin altında sadece Mestan ve Allah'ın Resulü beraber sabahlıyorlar. Ve Mestan hiçbir şey yiyip içmiyor. İkinci gün olunca yine yalvarıyor, yakarıyor, yine kalıyor. Üçüncü gün oradaki emniyet müdürü Mestan'ı görüyor. Bakıyorlar ki sadece zemzem içiyor ve namaz kılıyor. Ve Mestan'a baktıklarındaysa rengi benzi solmuş. Bu adamı çıkartın buradan. Bir şeyler içsin yesin. Ondan sonra tekrar anlayış gösterin. Yine kalsın. Ama bu halde olmaz. Bu adam ölecek diyor. Emir olduğu için polisler Mestan'ın yanına gidiyorlar. Ve diyorlar ki, Mestan hadi çık sen artık. Yemek ye sonra gel. Mestan onlara bakıp diyor ki, ben aç değilim. İyiyim ben. Beni çıkarmayın. Beni ondan ayırmayın. Ben onun misafiriyim. Beni kendisi davet etti. Tamam diyorlar. Yemeğini ye tekrar gel. Mestan hayır beni çıkarmayın diyor. Fakat polisler kollarından bacaklarından tutup çıkarıyorlar Mestan'ı. Tam bütün müminlerin Esselamu Aleyke Ya Resulallah dedikleri noktada Mestan başını çeviriyor. Allah Resulüne şöyle diyor. Ya Resulallah, senin misafirine neyi reva görüyorlar? Beni sen çağırmadın mı? Senin türbedarlarının benden haberi yok mu? Beni senden ayırıyorlar ya Resulallah derken tam o anda polislerin elinde ruhunu teslim ediyor Mestan. Orada bir arbede yaşanıyor. Mestan'ı alıyorlar, mermerin üzerine yatırıyorlar. Birisi ben doktorum diyor. Kalp masajı yapıyor. Muhtar yanında, gözyaşları içerisinde ve Mestan ruhunu Hakk'a teslim ediyor. Ve Mestan bir tebessümle güldü gülecek. Kardeşim, neyi bekliyorsun? Ne zaman düzeleceksin? Ne zaman düştüğün yerden kalkacaksın? Bak, Allah her zaman seninle beraber. Yapamam, edemem deme. Zamanını bekliyorum gelecek deme. Zamanı ne zaman gelecek? Öldün öleceksin. Farkında değil misin? Ne yapacağını bilmiyor musun? Çoktan ezan okunmadı mı kardeşim? Hadi namaza. Evet, bu hikayemizden sonra Bişri Hafi akıllarımıza geliyor. Biliyorsunuz Bişri Hafi de Ayyaş'ın tekiydi. Geceleri sadece içki içmekten başka bir şey yapmazdı. Her akşam arkadaşlarıyla alem yapar, gece sabaha doğru evine gelir, sızıp kalırdı. Annesi bu duruma çok üzülürdü. Çok dualar ederdi. Allah'ım ne olur oğlumu bu kötü yoldan kurtar diye. Sonunda Bişri Hafi yolda gördüğü bir Allah yazısını, yağmurlu çamurlu bir havadayken bulmuş olduğu bu yazıyı alarak, hürmet ederek, temizleyerek evinin en güzel köşesine astı. Allah da onun bu düşüncesinden sonra ona öyle bir iman nasip etti ki Basra'da herkes onu örnekle gösterir olmuştu. İşte bu hikayemizde anlatılan Mestan, belki diyorsunuzdur, sarhoş olan birisini Peygamberimiz neden çağırır? Ne iyilik yaptığını, nasıl bir iyilik yaptığını ve bu mertebeye neden ulaştığını kimse bilemez. Allah onun yapmış olduğu çok güzel bir harekete böyle bir mükafat vermiş olabilir. Allah hepimize son nefeste iman nasip etsin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Vaktiyle bir bilge hoca yıllarca yanında yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini öğrenmek ister. Onun eline çok parlak ve gizemli görüntüye sahip iri bir nesne verip oğlum der. Bunu al, önüne gelen esnafa göster. Kaç para verdiklerini sor. En sonunda kuyumcuya göster. Hiç kimseye satmadan sadece fiyatını ve ne dediklerini öğren, gel bana bildir. Öğrenci elindekiyle çevresindeki esnafı gezmeye başlar. İlk önce bir bakkal dükkanına girer ve şunu kaça alırsınız diye sorar. Bakkal parlak bir boncuğa benzettiği nesneyi eline alır, evirir, çevirir, sonra buna bir tek lira veririm, bizim çocuk oynasın der. İkinci olarak bir manifaturacıya gider. O da parlak bir taşa benzettiği nesneye ancak 5 lira vermeye razı olur. Üçüncü defa bir semerciye gider. Semerci nesneye şöyle bir bakar. Bu der, benim semerlere iyi süs olur. Bundan kaç dediğimiz süslerden yaparım. Buna bir 10 lira veririm. En son olarak bir kuyumcuya gider. Kuyumcu öğrencinin elindekini görünce yerinden fırlar. Bu kadar değerli bir pırlantayı, mücevheri nereden buldun diye hayretle bağırır ve hemen ilave eder. Buna kaç lira istiyorsun? Öğrenci sorar. Siz ne veriyorsunuz? Ne istiyorsan veririm. Öğrenci, hayır veremem diye taşı almak için uzanınca kuyumcu yalvarmaya başlar. Ne olur bunu bana satın, dükkanımı, evimi, hatta arsalarımı vereyim. Öğrenciye emanet olduğunu, satmaya yetkili olmadığını, ancak fiyat öğrenmesini istediklerini anlatıncaya kadar bir hayli dil döker. Mücevheri alıp kuyumcudan çıkan öğrencinin kafası karma karışıktır. Böylesi karışık düşünceler içinde geri dönmeye başlar. Bir tarafta elindeki nesneye yüzünü buruşturarak 1 lira verip onu oyuncak olarak görenler, diğer taraftan da mücevher diye isimlendirip buna sahip olmak için her şeyini vermeye hazır olan ve hatta yalvaran kişiler. Bilge hocasının yanına dönen öğrenci büyük bir şaşkınlık içerisinde başından geçen macerasını anlatır. Bilge sorar, bu karşılaştığın durumları izah edebilir misin? Öğrenci, çok şaşkınım efendim, ne diyeceğimi bilemiyorum, kafam karma karışık diye cevap verir. Bilge hoca çok kısa cevap verir. Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bileni anlar ve onun değeri bilenin yanında kıymetlidir. Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen, hisseden, fark eden kuyumcular mutlaka vardır. Hoşça kalın.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgin.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız bir insan hakları eleştirisi. İnsan hakları mı, o da ne diye sormamak için bazı notlar. Eleştirel hukuk çalışmalarının doğuşunu 1970'lerin başından itibaren başlayan bir sürecin sonucu olarak görebiliriz. Genel olarak herkesin üzerinde ortaklaşabileceği bir tarih olarak 1977'de Wisconsin Madison Üniversitesi'nde yapılan eleştirel hukuk çalışmaları konferansının bir dönüm noktası olduğunu ifade etmek gerekir. David Trubeck, Duncan Kennedy ve Mark Tushnet gibi isimlerin ön plana çıktığı ilk konferansta farklı siyasal yaklaşımları benimsiyor olsalar bile genel olarak akademinin sol cenahı içinde yer alan ve aralarında arkadaşlık bağları olan bir grup akademisyenin bir araya geldiği dikkat çeker. Hareketin ortaya çıkışında hem Amerika'daki geleneksel akademik yapılara hem de ekonomik, politik ve hukuki düzene yönelik tepkilerin kuşkusuz etkisi bulunmaktadır. Bu yönüyle eleştirel hukuk çalışmalarını salt bir akademik uğraşı ya da işbirliği ağı olarak görmektense somut, toplumsal ve politik çatışmaların içinden filizlenen bir eleştiri pratiği şeklinde nitelendirmek daha yerinde olacaktır. Gerçekten de 1960'ların sonunda ve 1970'lerin başında yoğunlaşan sivil haklar mücadelesi, Vietnam Savaşı karşıtı hareketler, öğrenci hareketleri ve sınıfsal eşitsizliklere yönelik toplumsal itiraz ve mücadele süreçlerinin hepsi eleştirel hukuk çalışmalarının ortaya çıkışını etkileyen faktörler olmuşlardır. Yine 1970'li yıllar ABD'de liberal hukuk düzeninin artık hem olgunlaştığı hem yerleşik hale geldiğinin genel olarak kabul edildiği ve hukuk düzeni olgusunun bu yönüyle kutsandığı bir dönemdir. Dolayısıyla eleştirilerin eleştirisi doğrudan liberal hukuk düzeninin kendisinden başlamıştır. Hukukun tarafsız, nesnel, ideolojik etkilerden bağımsız, rasyonel ve öngörülebilir bir normlar sistemi olduğu yönündeki klasik anlatı hedef alınmıştır. Eleştirenler, hukukun bu görünümünün ideolojik bir maskeleme işlevi gördüğünü savunmaktadırlar. Hukukun belirsizliği,

birleşmektedir. Bu bütünsel eleştirinin nihayetinde onları hukukla politika arasında ilişkileri derinlemesine sorgulamaya yöneltmiştir. Liberal hukuk düşüncesinin aksine eleştirel hukuk düşüncesi, hukukla politika arasında keskin bir ayrım bulunduğu iddiasını reddetmektedir. Hukuk politiktir önermesini benimsemişler ve buradan hareketle kendi hukuksal analiz yöntemlerini geliştirmişlerdir. Onlara göre hukuk, politik iktidar ilişkilerinden, ideolojik mücadeleden ve ekonomik güç dengelerinden bağımsız bir alan değildir. Aksine bu ilişkilerin içinde üretiliyor, uygulanıyor ve yeniden anlamlandırılıyordu. Ancak hukuk sadece egemenler tarafından kendi egemenliklerinin sürdürülebilmesinde kullanılan işlevsel bir araç olmayıp, aynı zamanda belirli koşullar altında politik ve toplumsal mücadelelerin yürütülebileceği çelişkili bir alanlar olarak da kavranıyordu. Eleştirel hukuk çalışmaları 1970'li ve 80'li yıllarda hukuki düşüncede gelişen bir harekettir. Temelinde gizli çıkarlardan ve mevcut yasal kurumlarda var olduğu algılanan sınıf egemenliğinden yoksun bir insan kişiliğini esas alarak toplumun şekillenmesini taahhüt etmektedir. Hareketi destekleyenlerin hedefi, geleneksel hukuk anlayışını istikrarsızlaştırmak ve mevcut yasal kurumları zora sokarak çözebilmekti. Eleştirel hukuk çalışmaları, günümüz hukuk kurumlarının varoluş sebebi olarak gördükleri saklı çıkarlar ve genel egemenliğinden kurtulmuş bir toplum oluşturma amacıyla 1970 ve 1980'lerde ortaya çıkmış bir düşünce hareketidir. Bu hareketin öncüleri, geleneksel hukuk kalıplarını yıkmak ve var olan hukuk kurumlarına meydan okuma amacı taşıyorlardı. Bu kurumları bir arada yaşama ifadesi olacak şekilde yeniden kurma düşüncesinde olan Roberto Mangabeira gibi daha yapıcı üyeler, daha gerçekçi çalışmalar yapmaları nedeniyle hareketin en güçlü isimleri olarak görülmüşlerdir. Türkiye'de ve dünyada gerek hukuk eğitiminde gerek toplum nezdinde en geniş anlamıyla hukuk, kendisini kendine özgü kavram, tanım, yöntem ve sınırları olan ayrı ve bağımsız bir bilgi bütünü ve çalışma alanı olarak tanıtmaktadır. Bu çerçevede hukuk eğitimi sırasında hukuki kurumların tanımlanmasına, hukuki akıl yürütme biçimlerinin açıklanmasına ve hukuki ilke ve kuralların değerlendirilmesine öncelik verilmektedir. Hukuku kendinde ve kendisi için düşünen bir pozitivist, formalist bakış açısı, hukukun toplum menşeli çıkar ve ideallerin kurumsal biçimi olduğunu göz ardı etmekte, hukukun içinde geliştiği tarihsel toplumun dışında var olamayacağını gözden kaçırmakta, hukuk sistemlerinin belli epistemik somut toplulukların hayatlarının tasavvurlarının yansımaları olduğunu kavrayamamaktadır. Ayrıca bu yaklaşım, hukukun nesnellik ve siyaseten tarafsızlık maskesi taşımasına yardımcı olup, hukuku iktidarın, siyasi olanın ve ideolojinin ötesinde ele alarak siyasi ve ekonomik statükonun sürekliliğine hizmet etmektedir. İnsan haklarına dair temel sorular, hak kategorileri ve başvurulacak temel kitaplar. İnsan hakları kesinlikle sadece hukukçulara bırakılmamalıdır. İnsan hakları dediğimizde tüm insanları kastediyoruz. Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri, yani ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanması gereken haklardır bunlar. Olması gereken bu haklardan yararlanmakta herkesin eşit olduğu bir dünya oluşturabilmektir. Durum böyle mi? Kısaca hayır. Yani bir anlamda insan hakları terimi bir ideali içeriyor. Bu terimi kullandığımızda bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getiriyoruz. Sorun daha buradan başlıyor. Ama önce insan hakları

hakları kavramına tarihsel bağlamda bakalım. İnsan hakları kavramı insanlık tarihi boyunca var mı? Yine hayır. Hele insan hakları hukuku dediğimizde iyice yakın tarihlerdeyiz. 1700'ler sonrası yer yer bu kavramlar telaffuz edilmeye başlanıyor. 1200'ler İngiltere'sinde haklar, hatta bunun bir belgesi vardı demeyin lütfen. Evet, önemli olmasına önemli, hem de çok önemli ama kısıtlı bir zümre için o. Ülke bazında kitlesel ve yaygınca uygulamalar ancak 20. yüzyılda, büyük felaketler, özellikle iki dünya savaşı yaşanıyor ama büyük toplumsal gelişmelerde gerçekleşiyor bildiğimiz gibi. Dünya savaşları inanılmaz boyuttaki insan kayıpları ve büyük insan hakları ihlalleri modern insan hakları belgelerinin gelişiminin arkasındaki itici güç oluyor. Kadın hakları hareketi de kadının oy verme hakkını kazanmasında başarılı oluyor. Bu haklar evrensel olarak ilk kez 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları bildirgesiyle hukuken düzenleniyor. 30 maddelik bir metindir bu. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır halen. Hukuki anlamda bir anlaşma niteliğinde olmasa da bildirgenin tüm üye devletleri bağlayan, Birleşmiş Milletler şartında yer alan temel özgürlükler ve insan hakları kelimelerinin anlamını tanımladığı kabul edilmektedir. Bu nedenle insan hakları evrensel beyannamesi Birleşmiş Milletler'in temel kurucu belgesi sayılır. Ayrıca uluslararası hukukta ilk kez bildirgenin ön sözünde hukukun üstünlüğü terimi kullanılmıştır. Bu kavrama birazdan tekrar geleceğiz ama önce hak kategorilerini bir gözden geçirelim. Birinci kuşak haklar, kişisel ve siyasal. Siyasi kaygıların ön ayak olduğu 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan haklardır bunlar. Bu yüzyıllar içinde iktidarı elinde bulunduran devletlerin keyfi biçimde hükmedemeyeceklerini vurgulayan düşünceler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Halklar kendilerini ilgilendiren meselelerde etkili olmak istemişlerdir. Bu düşüncelerin sonucunda kişisel özgürlük ve bireyin devlet müdahalesinden korunması şeklinde iki temel düşünce oluşmuştur ki bunlar negatif haklar olarak nitelenmektedir. Negatif derken siyasal otoritelerin aleyhine hiçbir eylem ya da işlem yapmaması gereken haklardan bahsedilmektedir. Bu birincil kuşak hakların en belirgin özelliği özgürlük fikridir. İlk grup haklar arasında yaşama ve kişi güvenliği gibi haklarla birlikte keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkıyla düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri ve oy kullanma hakkı bulunmaktadır. İkinci kuşak haklar, yani ekonomik, sosyal ve kültürel haklar. Sanayileşme ve işçi sınıfının gelişmesiyle kimi haklar için mücadeleler başlamıştır. İkinci kuşak haklar insanların temel ihtiyaçları ve nasıl birlikte yaşayıp çalışacağı ile ilgilidir. Eşitlik, yaşam için gerekli sosyal, ekonomik ürün ve hizmetler gibi olanakların güvence altına alınması düşüncesine dayanır. Bu hakların kullanımı için öncelikle bireylerin iktidara karşı talep ediminin gerçekleşmiş olması ve iktidarın da bu istek edimine karşı olumlu bir edimle karşılık vermesi gerekir. Bu nedenle de bunlar pozitif haklar olarak nitelendirilir. Bu haklar bireylerin tek başına talepleriyle kullanabilecekleri haklar değildir. Üçüncü kuşak haklar, yani kolektif haklar veya uzlaşma hakları. 20. yüzyılda, özellikle ikinci yarısında üçüncü kuşak haklar kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Bu haklar sadece devletin tek taraflı çabasıyla gerçekleşmesi mümkün olmayan, hem devletin hem de bireylerin karşılıklı etkin çabalarıyla ortaya çıkması mümkün olan haklardır.
pek çoğu için siyasi

Siyasi sınırlar ötesi çabalar veya düzenlemeler gereklidir. Bu haklara örnek olarak çevre hakkı, barış hakkı, gelişme hakkı gösterilebilir. Üçüncü kuşak, birinci ve ikinci kuşak haklarının gerçekleştirilmemesinin önündeki engelleri farklı kavrayarak ortaya çıkmıştır. Bu hakların temelinde olan düşünce, toplumun kolektif haklarını kapsayacak dayanışma fikridir. Üçüncü kuşak haklar, sivil ve sosyal hakların ötesine geçen haklar olarak da bilinir. Bu haklar, bütün toplumun haklarını vurgular. Ve dördüncü kuşak haklar. İnsan hakları hukuku resmi literatüründe henüz bu başlıktaki gibi bir hak tanımı ve tasnifi yoktur. Bazı düşünürler, insanlık onurunun korunması hakkını dördüncü kuşak hak olarak nitelendirmektedir. Bu konuda bilimin kötüye kullanılması sonucu insanlık onurunun korunması gibi bir tanımlama yapılmakta ve buna insan kopyalanması örnek olarak gösterilmektedir. Modern çağın bir sonucu olan teknolojik ve bilimsel gelişmelerin oluşturduğu tehditler neticesinde ortaya çıkıyor dördüncü haklar. Kişisel verilerin korunması hakkı da mesela bunların arasında yer alır. Bu hakkın temelinde kişiliğin serbestçe geliştirilmesini de sağlayan mahremiyet kavramı da bulunmaktadır. Malum, mahremiyetin anlamı bilişim teknolojilerinin oluşturduğu tehditler sonucunda farklılaşmış durumdadır. Bu bakımdan kavrama yönelik özellikle yargısal içtihatlar değişen mahremiyet kabulünü göstermek adına önem taşımaktadır. Bilim ve teknolojideki ilerlemelere göre anlaşılan bu kategori haklarda çok ilaveler görülecektir. Boşuna azınlık raporu ya da değiştirilmiş karbon gibi bilim kurgu kitapları yazılmıyor, dizileri ya da filmleri çekilmiyor. Suç ihtimallerinin önceden hesaplanabildiği, güvenliklileştirilmiş düzenler oluşturmak üzere mahremiyetin hiçe sayıldığı distopyalardan dehşet duymaya gerek yok. Hepimizin her an, her şekilde izlendiği günümüz dünyasında. Mahremiyet ve benzeri hakları korumaya verilecek mücadeleler, yansımayla uzak görünen değiştirilmiş karbon dünyasının etkisizliklerinin uçurumlarının önüne geçilebilmesinin de adımlarıdır. Yeryüzünde yaşamın milyonlarca insanların yerleşik düzene geçmesinin 10 küsür bin yıllık tarihini düşününce hakların hukuki olarak varlığının olsa 400 yıllık mevcudiyeti bakımından epey gelişme yaşanmış diye görülebilir ama içinde gittikçe artan ve karmaşıklaşan pek çok soru içeren bir alandır bu. Yalnızca birkaçını atalım ortaya. Peki, haklar insanlarınkiyle sınırlı olabilir mi? Tabii ki hayır. Başta yer küreyi paylaştığımız hayvanlar olmak üzere farklı hak kategorileri mevcut. Hayvan hakları savunuculuğunun uzun bir geçmişi ve kazanımları var ancak yeteri kadar yol alınamamasının en önemli nedenlerinden biri kullanılan kavramlardır. Nitekim bu alanda en ufuk açıcı çalışmalardan birini ortaya koyan bağımsız araştırmacı ve yazar Sue Donaldson ve Ontario Queen's Üniversitesi Siyaset Felsefesi Profesörü Will Kimlinka, hayvan haklarını doğru bir çerçeveye oturtmanın koşulunun bu konuda liberal, demokratik, temel adalet ve insan hakları ilkeleriyle doğrudan ilişkilendirilebilecek yeni bir perspektif geliştirmek olduğunu ileriye sürüyorlar. Bu doğrultuda 2011'de ilk yayınını yaptıkları Zoopolis'in amacı, siyasal toplumun doğasını ve ona ilişkin vatandaşlık, adalet, insan hakları fikirlerini kavramsallaştırırken hayvan meselesini merkezine alan yeni bir çerçeve ortaya koymaktı. Bu yaklaşımla öncelikle sundukları evrensel temel hayvan hakları ilkelerinin alanını vatandaşlık kuramını kullanarak genişletiyorlar. Uygulamalarında evcilleştirilmiş hayvanlar,
Vahşi hayvanlar eşitliktelik durumlarındaki hayvanlar

ayırımını kullanıyorlar. Şu günlerde hayvanları koruma sorunlu kavramsallaştırmasıyla kanuni düzenleme sürecine giren Türkiye uygulamasını bir tarafa bırakalım. Meselenin etik ve siyaset felsefesi boyutlarıyla nasıl ele alınması gerektiğinin göstergesi bu çalışma. İyi de eleştirel hukuk çalışmaları hareketi nedir sorusuna da bakacak olursak. İnsan hakları ve hukuk alanında gerek kuramsal temelli gerek uygulamalar üzerinden yükselen çok büyük itirazlar mevcuttur. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi 1977'de ABD'nin Wisconsin Üniversitesi'nde düzenlenmiş bir konferansla temelleri atılan bu hareket, çağdaş hukuk doktrinini ve uygulamalarının batı merkezli bu toplumların politik vizyonunu yansıtan, tek sesli ve ayrımcılığı doğuran, destekleyen, devam ettiren uygulamaları haiz olduğu kabulleriyle her zaman, her durumda hali hazırdaki hukuk düzeniyle hukuk normlarının eleştirilmesi ve yeniden anlamlandırılması yönünde çalışmadır. Liberal hukuk modelinin çeşitli kurumları ve kavramları kullanarak kapitalizmin yerleşmesine ve devamına hizmet ettiği gibi meseleleri dert ediyorsanız, takip edilmesi gereken kaynaklar eleştirel hukuk çalışmaları hareketi içinden yükselen seslerin çalışmaları olabilir. Özellikle İngilizce literatürde çok sayıda çalışmaya konu olmuş bu hareketin izlerine Türkçe literatürde rastlamak memnuniyet vericidir. 2006'da iki çalışma yayınlanıyor. Bu konuda Kasım Abbas imzalı Hukukun Büyü Bozumu, Eleştirel Hukuk Çalışmaları Hareketi ve Sururi Aktaş imzalı Eleştirel Hukuk Çalışmaları, 2016'da da Şefik Taylan Akman imzalı Hukuk ve Politika İlişkisi, Hukukun Ekonomi Politik Analizi ve Liberal Hukuk Düzeninin Eleştirisidir. Peki, günümüzde eleştirel hukuk teorisi çalışmaları üzerinde insan hakları eleştirisinin sesi duyuluyor mu sorusuna gelince, haklar mücadelesi meşakkatli bir alandır. Hukukun kamu düzeninin koruyucusu olduğu, bunun olumlu olumsuz yönleriyle düşünülmesi ve eleştirelliği gerektirdiği bir olgu ama hak savunucusu her zaman için bir mücadele alanı, dozu, şiddeti ne olursa olsun. Böylelikle eleştirellik insan hakları alanında hukuka nazaran daha kısıtlı mücadelenin saygınlığı eleştirel yaklaşımı gölgeleyebiliyor. Yine de bu alanda çok değerli katkılar eksik değil. Londra Üniversitesi, Birbeck Kolej'de profesör ve hala hazırda Yunanistan parlamentosunda siyasetçi olan Kostas Douzinas, hukuk ve özellikle insan hakları alanında çok önemli bir isimdir. Douzinas'ın insan hakları eleştirisi, neoliberalizmin insan haklarını tarihin ve ideolojilerin sonu olarak sunmasına verilmiş bir karşılıktır. İnsan hakları fikrinin egemen ideoloji tarafından bir araç olarak kullanılabileceğini göstererek, tüm çalışmalarında bu yapısal ilişkiyi bozuma uğratma çabasını sürdürmüştür Douzinas. Özellikle insan haklarının sonu ve insan hakları ve imparatorluk, kozmopolitizm, siyasal felsefesi başlıklı çalışmaları insan hakları alanına çok değerli eleştirel katkılar sağlayarak besleyen yapıtlardır. Yazarın çalışmalarını Türkiye'ye kazandırmakta büyük katkıları olan Kasım Akbaş ve Rabia Sağlam'ın bir derlemesinden de bahsetmek şart bu noktada. Douzinas'ın farklı yerlerde yayınlanmış makaleleri, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları eleştirel bir yaklaşım başlığıyla bir araya getirilip çevirmenlerin sunuşlarıyla bir incelemeye dönüşmüştür. Şeyla bin Habib'in Burhan Çağında Haysiyet, Zor Zamanlarda İnsan Hakları başlıklı çalışması eleştirel insan hakları literatüründe defalarca altı çizilmesi gereken bir katkıdır. Sofistike analizleri ve
haysiyete uygun önerileriyle Bin Habib'in çalışması

yalnızca bugünü düşüncede layıkıyla kavramıyor, bu meselelerde derdi olanlara eylemsel yollar da gösteriyor. Peki, hukuk kuramcılığı yalnızca hukukçulara mı bırakılmalıdır sorusuna gelince, kesinlikle hayır. Bu soru aslında ne yazık ki Türkçe'de yalnızca tek bir eserinin çevirisi olan İngiliz felsefeci Bernard Williams'tan bahsedebilmek için bir bahane. Lafı uzatmadan tek bir eserine gönderme yaparak insan hakları ve görecelilik hususunda çok derinlikli bir bakış açısı ve tahlile ulaşmak isteyen varsa, Williams'ın 2003'teki ölümünden sonra 2005 yılında yayınlamış olan In the Beginning Was the Dead adlı eserini öneririm. Tabii ki bu hususta vereceğim tek isim Williams değil ama onun hakkında bir yorum yazısı vasıtasıyla bir başka dev felsefeci Martha Nussbaum. Nussbaum'un yazısı Reading Bernard Williams başlıklı bir derlemede yayınlanmış. Adalet deyince ilk akla gelen kuramcılardan Nussbaum ama trajediler umut ve adaleti Williams üzerinden okumak apayrı bir lezzettir darısı Türkçenin başına. Sonuç olarak eleştirel hukuk çalışmaları açısından hukukun toplumsal etkilerinin, eşitsizlikleri yeniden üretmesinin ve meşruiyet mekanizmalarının analiz edilebilmesi ancak hukuk dışı disiplinlerin sağladığı kavramsal araçlarla mümkündür. Bu sayede hukuk, soyut bir normatif bütünsellik olmanın ötesinde somut, toplumsal sonuçlarıyla birlikte değerlendirilebilir hale gelmektedir. Diğer taraftan bu imkan, hukukun dönüştürülebilirliğini de göstermektedir. Hukukun değişmez ve teknik bir alan olmadığını, aksine politik müdahalelere açık bir pratik olduğunu ortaya koymaktadır. Eleştiriler, disiplinler arası analize dayalı bir yöntemsel çoğulculuğun oluşturduğu riskleri hukukun meşruiyetini tehdit eden unsurlar olarak değil, hukukun tarafsızlık ve kesinlik iddialarını sorgulayan zorunlu gerilimler olarak değerlendirir. Bu gerilimler hukuki belirliliği mutlak bir değer olmaktan çıkararak hukukun adalet, eşitlik ve toplumsal sorumluluk iddialarıyla birlikte yeniden düşünülmesini mümkün kılar. Velhasıl eleştirel hukuk çalışmalarının klasik hukuk düşüncesine yönelttiği itirazlarınsa özellikle hukukun tarafsızlığı, nesnelliği, öngörülebilirliği ve politika dışılığı savlarında yoğunlaştığını belirtmek gerekir. Eleştirellere göre tüm bu kabuller hukukun ideolojik karakterini maskelemekte, mevcut ekonomik ve politik düzeni doğal ve kaçınılmaz göstermeye çalışmaktadır. Oysa hukuki gerçeklik ortaya konmalı ve hukuk düzeninin bu maskeleyici niteliği ortaya çıkarılabilmelidir.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim, tercihleri.

0: Taksit'le başlar.
1: Taksit'le yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

Bazıları diyorlar ki, eğer o tarikatta geçen 2 sene olmasaydı, Numan Ebu Hanife muhakkak ki helak olurdu. Bu ifadeler tarikat şeyhine intisap etmiş sofilerce, hatta bazı şeyhlerce de

Tarikata girmenin gereğini ifade etmek için İmam-ı Azam'a izafe ederek çok kullandıkları sözlerden biridir. Hemen ifade edelim, bu söz mana itibariyle yanlış ve kesinlikle İmam-ı Azam Rahmetullah Aleyh Hazretlerine ait değildir. Bu zata yapılan büyük bir iftiradır. Aynı zamanda bu sözle fıkıh ilmi hiç sayılmakta, ulemaya kıymet verilmemektedir. Bilindiği gibi İmam-ı Azam dört hak mezhepten birinin imamıdır. Büyük bir fıkıh alimidir. Şayet bu ifadeler İmam-ı Azam'a izafe edilirse, o zaman bu büyük zatın hayatı boyunca yaptığı tahsiller, ilmi çalışmalar ve içtihatlar kâfi gelmemiş de, kurtuluşu tarikata girmekte ve bir şeyhe intizab etmekte bulduğu manası çıkar ki, bu korkunç bir yanlıştır. Bu ifadeleri kullananlar, nedense İmam-ı Azam'ın girdiğini söyledikleri tarikatın ismini, intisap ettiği dedikleri şeyhin kim olduğunu söyleyememektedirler. Neden acaba? Şayet bu söz İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh Hazretlerine ait olduğu sabitse, ondan maksat Hazreti Cafer-i Sadık'tan 2 sene ilim tahsil etmiş olması kastedilmiştir. O Rahmetullahi Aleyh 2 seneyle bunu kastetmiştir. Veya onda tahrif, tasnif vardır. O takdirde o kelamdaki levla senetani değil de levla senedani'dir. Ve o zaman bu kelimenin manası, eğer o 2 sened olmasaydı, yani Kur'an ve sünnet olmasaydı Numan elbette helak olurdu şeklinde olur ki, bu hakikatin ta kendisidir. Çünkü Kur'an ve sünnet olmasaydı Numan da helak olurdu, beşeriyet de helak olurdu. Hasılı, söylenilmeyeni söyledi göstermek, söylenileni de tahrif ederek ortaya atmak, aklı başında hiç kimse böyle bir şeye cüret edemez. Bazıları diyorlar ki, şeyhim benim halime vakıftır. Tasavvufla ilgilenen bazı kimseler bir zata intisap ederek tarikata giriyorlar. Bunlardan bazıları da şeyhim benim halime vakıftır diyerek onun gaybden haberdar olduğuna inanırlar. Bu ve benzeri bir inanç İslam'da yoktur ve katiyen de caiz değildir. Bu konu çok iyi bilinmelidir. Konumuzla ilgili olarak Halil Gülenç hocamız, Günümüz Meselelerine Fetvalar adlı eserinin 2. cilt 10. sayfasında şu açıklamayı yapıyor. Salih bir zatın dersini dinleyip terbiyesini almak güzel bir şeydir. Ancak kişilerin derece ve makamlarını bilen Allah-u Teala olduğu için mensup olduğu zatın makamını tayin etmek ve tahmini olarak falan zat kutbu zamandır veya gavstır demek doğru değildir. Bir şey hakkında ayet, hadis varid olmamış ve icma-i ümmette yoksa onun hakkında hüküm yürütmek, hele falan zat halimizi ve kalbimizden geçene bilir demek asla caiz değildir. Mültekanın şerhinde şöyle deniliyor: bir kimse şeyhlerin ruhu hazırdır, bilir demekle kafir olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fahri kainat olmakla beraber gaybı bilmezdi. Birçok zaman bir mesele sorulduğunda hakkında vahiy gelmemişse cevap vermezdi. Bizzat Kur'an-ı Kerim onun gaybı bilmediğini ifade ediyor. Araf suresi 188. ayet mealen. Görünmeyeni bileydin daha çok iyilik yapardın. Tahmini olarak herhangi bir salih bir kimse için makam tayin etmek caiz değildir. Hakkında bilgin olmayan şeylerin peşinden gitme. Sözün özü, tasavvuf ayet ve hadislerde sık sık işaret buyrulan ihlas ve ihsana erebilmenin, bu yolla Allah'a yaklaşmanın ve ebedi saadete ulaşmanın mücadelesidir. Burada İmam Malik rahmetullahi aleyh hazretlerinin şeriatı, fıkhı öğrenmeden tasavvufa dalan zındık olur sözünü de çok iyi düşünmek lazımdır. Aksi halde şeriatın rehberliğinde olmayan bir tasavvuf anlayışı kişiyi küfre götüren, mesela şeyh masumdur, günah işlemez, şeyh için her şey caizdir, açık günah işleyen şeyh hakkında vardır bunda bir hikmet gibi savunma mekanizmaları gelişecek, şeriattaki beyat ve hilafetle tarikattaki inabe ve mecazi halifelik birbirine karışacak ve sonunda nefis tezkiyesini gerçekleştiriyorum derken, nefsi azdıran günah ve şirk ortamını hazırlayan tağuti düzenlere dua edip, onlara destek olan mürşit ve müritler zuhur edecektir.
İşte bu tip bid'atçı ve cahil mürşit

Ve müritler, kendilerine bakan bir kısım kıt akıllı insanların tarikatı, tasavvufu inkar ederek günaha girmelerine sebep olacaklardır. İşte şeriate uygun bir tasavvuf anlayışı, Peygamberimizin, ashabının sergilemiş oldukları eşsiz hayata kendini göstermiş ve tarih boyunca nice ekabir sultanları Allah'ın huzurunda dize getirmiş, nice günahlar içinde yüzen yığınları Cündullah, Hizbullah makamına eriştirmiş, eşkıyayı etkıya, kafirleri mücahit yapmış, şeytan ve avanesini aciz ve kayıtsız bırakmıştır. Günah işleyen birini seyredenlerin, dinleyenlerin, onu alkışlayanların, tebrik edenlerin, güzel yapıyor diyenlerin, çiçek gönderenlerin akıbetleri. Haram helal hudutları şeriatımızca tayin edilmiştir. Kim bu hudutlara tecavüz ederse tecavüzü oranında günahkar olur. Haramı boş görmek, desteklemek, en güzel tarz olduğunu beyan etmek veya inanmak küfür sebebi olur. Günah işleyen birini seyredenlerin, dinleyenlerin onu alkışlaması, tebrik etmeleri, çok güzel söyledi veya yaptı demeleri, çiçek göndermeleri halinde hepsi de kafir olur. Hüküm böyle olunca her gece televizyon başında İslam'a saldıranları, pervasızca günah işleyenleri seyredenlerin, gazinolarda ve bilmem nerelerde rezaletleri okeyleyenlerin iman yönünden akıbetleri ne oluyor, varın siz düşünün. Ya bunların içinde siz de varsanız, ölüm gelmeden hemen tevbe edin. Bir daha da böyle bir tehlikeye kendinizi ve ehli iyalinizi atmayınız. Zira hesap vereceğimiz güne daima yaklaşıyoruz.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Düzensiz saldırılar. Bedir'in ve onu izleyen küçük seferlerin önemli bir sonucu da Cüheyne ve Kızıldeniz'deki diğer komşu kabilelerin Medine'ye müttefik olmasıydı. Bu, Mekke kervanlarının Suriye'ye giden sahil yolunu kesmek demekti ve şu soruyu akla getiriyordu. Doğu, batı ve kuzeyden kervan yollarını kontrol altına alarak Kureyş'i zayıf bir konumda bırakmak mümkün değil miydi? Bu gizli tehlike Kureyşlilerin gözünden kaçmıştı. Fakat Kureyşliler kuzeydoğudaki Basra körfezinde Irak'a giden yol üzerindeki Süleym ve Gatafan kabileleriyle ittifaklarını güçlendirmişlerdi. Bu kabileler Mekke ve Medine'nin doğusundaki Necd Ovası'nda yaşıyorlardı. Mekke'den giden kervanlar 7. konaklarını Süleym kabilesinin verimli topraklarında yapıyorlardı. Kureyşliler özellikle bu kabileyi Yesrib sınırlarını yağmalama konusundaki hiçbir fırsatı kaçırmamaları için teşvik ediyorlardı. Bunu takip eden aylardan birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vaha'nın doğusunda yapılacak olan 3 saldırıya karşı uyarı aldı. Bu saldırılardan ikisini Süleym, birini Gatafan kabilesi yapacaktı. Her seferinde onlar saldırıya fırsat bulamadan onları kendi yerleşim bölgelerinde bastırdı ve onun geldiği haberini duyan kabile adamları kaçtılar. Fakat bu yürüyüşlerden biri özellikle başarılıydı. Gatafan kabilesinin Salebe ve Muharip kollarına karşı yapılan yürüyüşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necd'in kuzeyindeki kayalıklarda gizlenen bu bedevileri Salebe'den Müslüman olmuş bir bedevinin rehberliğinde bastırmak istedi. Oradan kuzeye doğru Muharip kabilesinin yerleşim bölgesine doğru ilerlerken yağmur başladı. Aralarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir grup adam sığınmaya fırsat bulamadan ıslandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlardan biraz uzaklaştı, bir ağacın yanında soyunup giyeceklerini ağaca astı ve kurumasını bekledi. Ağacın altında yatarken onu uyku bastırdı. Onların bu hareketleri görmedikleri birçok kişi tarafından gözleniyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyandığında karşısında kılıcını çekmiş bir adam buldu. Adam Peygamber aleyhissalatu vesselamın haber aldığı saldırıdan sorumlu olan Muharib'in şefi Dusur idi. Ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün seni bana karşı kim koruyacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam beyazlar giymiş bir adam olarak göründü ve adamı göğsünden geriye doğru itti. Kılıç Dusur'un elinden düştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcı aldı. Cebrail Dusur'un önünden kayboldu. Dusur bir melek gördüğünü anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni bana karşı kim koruyacak diye sordu. Dusur hiç kimse dedi. Ve şu sözlerle devam etti. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Peygamber aleyhissalatü vesselam adama kılıcını geri verdi. Birlikte Müslümanların kamp yerine gittiler ve Dusur'a din konusunda bilgi verildi. Dusur daha sonra kabilesinin yanına döndü ve onlara İslam'ı tebliğ etmeye başladı. Ordu Necd'den dönene dek Kâb İbni Eşref Mekke'den ayrılmış ve Medine'den çok uzakta olmayan Beni Nadir kabilesi arasındaki evine ulaşmıştı. Onun Kureyş'i öç almaya teşvik eden şiirlerinin yanı sıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve arkadaşlarını aşağılayan şiirleri de vardı. Arabistan'da tutulan bir şair insanların tümünün görünüşünü temsil ediyordu denebilir. Çünkü böyle bir şairin mısraları dilden dile dolaşırdı. Şair eğer iyi ise iyilik kaynağı, kötü ise de kötülük kaynağı olurdu. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Ya Rabbi beni Kâb İbni Eşref'ten kurtar. Sen dilediğinden kurtarırsın. O hem kötülük yayıyor hem de kötü şiirler okuyor. Ve yanındakilere... Kim bana bu kadar kötülük yapan İbni Eşref'e karşı çıkar? İlk gönüllü Evsli Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh'ın kabilesinden Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Sa'da danışmasını söyledi ve 4 gönüllü daha buldu. Bu 5 gönüllü yalan söylemeden, hile yapmadan İbni Eşref'e yaklaşılamayacağını biliyorlardı. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunları yasakladığından da haberdardılar. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve ona zihinlerini meşgul eden bu konuyu açtılar. Hazreti Peygamber onlara amaçlarına ulaşmak için her şeyi söylemekte serbest olduğunu ve Kâb'ın da kendilerine savaş açtığını söyledi. Kâb'ı aldatarak evinden dışarı çıkardılar ve öldürdüler. Paniğe kapılan Nadir Yahudileri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve başkalarından birinin sebepsiz yere öldürüldüğünü söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelenlerin çoğunun Kâb gibi İslam'a düşman olduklarını biliyordu. Bunu hayal kırıklığı içinde kabul etmek zorunda kaldı. Fakat Yahudilere düşmanca düşüncelere hoşgörü gösterilse de düşmanca etkinliklere hoşgörü gösterilemeyeceği bildirilmeliydi. Eğer o da kendisi gibi düşünen diğerleri gibi davransaydı haince öldürülmezdi. O bizi incitti ve aleyhimizde şiir yazdı. Sizden hanginiz bunu yaparsa öldürülecektir. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bağlılık anlaşmasından başka özel bir anlaşma yapmaya davet etti. Onlar da kabul ettiler.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle

0: Kurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş, yanıyor. Evladın için.

0: tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki bizleri yine bir ilim meclisinde, onun adına, onun namına kurulmuş bir mecliste bir araya getirdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e salat ve selam olsun. Onun muhteşem ahlakını öğrenme adına, ümmet olmamızın bir gereğini yerine getirme adına bu adımı Mevla bizlere attırdı. Onun mübarek ellerinde yetişen sahabi efendilerimizin tamamına, onların izlerini izleyen bütün şehitlere, sadıklara, salihlere sonsuz selamlar olsun. Duamda iki zümreye biraz daha fazla bir selam göndereceğim şimdi. İsterseniz güçlü amin deyin, isterseniz demeyin, siz bilirsiniz. Selamlardan birisi şu zümreye olsun ki hak adına, hakikat adına bir şey öğrenince, bir şey duyunca bu hakikat bana ne diyor deyip ızdırap içerisinde olan, başkalarına o hakikati havale etmeyip gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olan, iki kez selam olsun onlara. Ve bir de ikinci kez yine şu sınıfa selam olsun ki birileri ne diyecek? Bunu söylersem sözüm nereye varır? Birileri kızar, birileri sevinir. Takdir edenler çoğalır, takdir edenler azalır. Böyle bir dert içerisinde olmayıp hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez ilkesince hakkın hatırını âli tutmaya çalışan ve ızdırabı hep bu olan o salihler, o gerçek hatipler ki ben kendimi onlardan saymıyorum, İnşallah olmaya çalışan bir kardeşiniz olarak o duanın içerisine girmek istiyorum. Allah onlara da selamlarımızı ulaştırsın, bizi de onların yolunda kılsın inşallah. Buna özellikle dikkat çektim aziz kardeşlerim. Şu yaşadığımız memlekette hepimiz toplumumuzun halini, geçmişini, şu anki halini biliyoruz. Belli şeyleri tahlil edebiliyoruz. Görüyoruz, gözlemliyoruz, gözlemlemek zorundayız. Nedendir bilmem ama bu sosyal medya denilen olgu hayatlarımızda biraz daha fazla yer almaya başlayınca

sanki sosyal medyada günah işlemek caizmiş gibi, oradaki yalan yalan değilmiş gibi, oradaki küfür, affedersiniz, küfür değilmiş gibi, oradaki münasebetler sanal olduğu için meleklerin haşa dikkatinden kaçıyormuş gibi bir hale büründük toplum olarak. Ancak işin garip tarafı, orada konuşulanlar orada kalmadı. Sanaldan reele de indi ve normal hayatımızda da hayatlarımızı işgal eden, hayatlarımızı gerçek manada sıkıntıya sokan bir hale geldi. Adama emri bil maruf nehi anil münker gereği bir hakkı hatırlatma adına bir ayet, bir hadis, bir İslam büyüğünün sözü ya da senin ilham alarak bunlardan ortaya koyduğun bir hakikati paylaşıyorsun. Bir bakıyorsun ki hiç ummadığın bir karşılık var. Sen 40 yıl düşünsen aklına gelmeyecek şeyler o anda o sihirli ekranın karşısında milletin aklına geliyor. Mesela diyorsun ki Rahman'ın has kulları onlar, yeryüzünde vakarla yürürler. Kendilerine cahiller sataştığı zaman selam der işlerine bakarlar. Cevap geliyor sana, diyor ki cahillere selam verilir mi? Subhanallah. Böyle mi anlaşılır? Böyle mi yorumlanır bilmiyorum ama böyle bir garip halimiz var. Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Bu sözün kim olduğunu bilmiyor ama cevap veriyor. Vermek durumunda hissediyor kendini. Diyor ki onun bunun imanını sorgulamak size mi kaldı? Bu söz ne benim sözüm ne başka birinin sözü. Bu söz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü. Kimsenin imanının sorgulandığı da yok buradan. Ama nasıl böyle bir şey çıkarılır, nasıl böyle yorumlanır bilemiyorum. Biz bir hakikat öğrendik. İşte beraberce yol arkadaşı olmuşuz. Bu derslerde hakikat adına bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. O yol güzergahında bir şey öğrendik. Dedik ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o sahabe nesli gerek Allah'ın kitabından gerekse peygamberin sünnetinden bir şey duyar duymaz o şeyi üzerlerine alırlardı. Bu elbise bana uyuyor, ben bunun sorumluluğunu yerine getirmeliyim diyerek gayret içerisinde olurlardı. O hakikati kimseye havale etmezlerdi. Bunun yüzlerce örneğini şimdiye kadar anlatmışımdır size. Çok tekrar ettiğim bir örneği bir kez daha anlatmak istiyorum size. Hazreti Hanzala'yı hepiniz biliyorsunuz. Nifakı çok iyi bilen bir evden yetişen mümin bir insan. Babası Ebu Amr, Medine'nin tescilli münafıklarından. Kayınbabası İbni Selül, Medine'nin tescilli münafıklarından. İki taraftan da böyle münafıklığı, nifakı öğrenen birisi, hanımı da mümine, Cemile ismi, kendisi de mümin. Biliyorsunuz Uhud'da öyle bir iman ortaya koyacak ki melekleri getirecek cenazesine ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi ben Hanzala'yı görüyorum. Gümüş tepsiler içerisinde melekler ona guslettiriliyor, guslettiriyor diye onun o halini bize tasvir edecek. Bu Hanzala nifakı çok iyi bildiği için bir gün şöyle bir endişeye kapılmış. Ben münafıkım ve bu ızdırap altında inlemiş. Bu ızdırap altında inlerken Medine'nin sokaklarına kendisini atmış. Düşünceli düşünceli yürürken sahabenin imamı sayılan Hazreti Ebu Bekir'le yolları kesişmiş. Hazreti Ebu Bekir onun o halini görünce hemen meraklanmış, halini ona sormuş. Cevap da şu olmuş Hazreti Hanzala'dan: Hanzala münafık oldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişen Hazreti Ebu Bekir o söze şöyle bir karşılık vermiş. Subhanallah, hiçbir mümin münafık olur mu Hanzala? Sen ne dediğinin farkında mısın? Cevap şöyle gelmiş Hazreti Hanzala'dan. Ben halimi sana söyleyeyim, sen karar ver. Biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanındayız. O cennet diyor, biz cenneti yaşıyormuş gibi oluyoruz. O cehennemden bahisler açıyor, biz hissediyormuş gibi oluyoruz. Sonra peygamberin yanından ayrılıyoruz.

Sokaklara, caddelere, işe, eve dalıyoruz. O anki hal ile onları unutuyoruz. O anki hali devamlı bir hale getiremiyoruz. Bu hal nifak değil de nedir diyor. Dikkat buyurun, bu kıssanın, bu önemli hadisenin, bu önemli tablonun en önemli kısmı aslında Hazreti Ebubekir'in tavrıdır. Bizim gözden kaçırdığımız bir tavırdır o tavır. Ne yapıyor Hazreti Ebubekir? Ona moral vermiyor. Hayır demiyor. Sen yanlış düşünüyorsun falan demiyor. Sen farklı bir şekliyle bu işi yorumlamalısın falan demiyor. Ne onu takdir ediyor, ne onu tahkir ediyor. O anda Hazreti Ebubekir o konuşulan sözü üzerine alıyor ve şunu söylüyor. Eğer bu münafıklıksa vallahi o hal bende de var diyor. Allah senden ebeden razı olsun Ebubekir. Razı olmuştur da kıyamete kadar da adın anıldıkça hep bu dua senin arkanda olacak. Yine bize çok güzel bir şey öğrettin. Bir şey söylendiği zaman ona buna havale etme. Kendini o işin eksenine koy ve kendini sorgula. Bu bana söyleniyor. Ben bu sözün neresindeyim de, onun gereğini ortaya koy. Senden istenilen bu ve bunu bize öğreten bir imam, bir rehber Hazreti Ebubekir. Sonra da söz şöyledir. Ben buna bir şey söyleyemem. Gidelim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama halimizi anlatalım. O bizim aramızda ne söyleyecekse söylesin, hükmetsin. Efendimiz'e gidilir. Olay Efendimiz'e anlatılır. Efendimiz tebessümle karşılar. Ey Hanzala der. Eğer sen hep benim yanımdaymış gibi o ruh halini hayatının devamına yaymış olsaydın, melekler sizinle musafaha ederdi. Yani melekleşirdiniz. Sizden istenen o değil. Sizden istenen her zamanın, her anın bir hükmü vardır. O hükmün gereğini yerine getirmektir. Onu sen hayatında hakim kılmaya çalışırsan inşallah nifak senin hayatında olmazdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği müjde de bize önemli. Ama özellikle Hazreti Ebubekir'in o tavrı hayatınızdan hiçbir zaman çıkmasın. Eğer biz onu yaparsak, bir ayet okur okumaz bu bana ne diyor diye kendimizi işin muhatabı soyarsak. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sesini ve sedasını 14 asır sonra duysak bile sanki şimdi canlı bir biçimde duyuyormuş gibi lebbeyk ya Resulallah diyerek duysak, eğer hakikat adına kim ne söylerse söylesin, sözün adresine bakmadan, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline uyarlar, ilahi fermanı gereği sözün güzeline uyma adına gayret içerisinde olursak, hayatımızda inşallah sahabe ufkuna ait bazı şeyler ortaya çıkacaktır. Duam o. Rabbim bundan bizi geri koymasın. Bu ufku, bu güzel emeli, bu güzel hedefi hedeflerimiz ve ufuklarımız olarak belirlesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, dünyanın en kıymetli hazinesi salih ve saliha eş diyeceğiz bugün. Ve bir yönüyle salih olmanın yoluna, yöntemine, saliha olmanın özelliklerine ait Kur'an'dan da, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o güzel sedasından da bir şeyleri anlamaya çalışacağız inşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ayşe annemizin bize naklettiği bir hadisle enkihu es-salihine ve's-salihat demiştir. Salih olanları saliha olanlarla evlendirin demiştir. Hadislerde şöyle bir çerçeve ve şöyle bir eksen var, bunu hiç unutmayalım. Biz farkında oluruz ya da olmayız ama kesinlikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek dilinden çıkan o sözlerin Kur'an'da bir şekliyle dayanağı vardır. Belki ilk bakışta biz anlayamayabiliriz ama bir müddet sonra o hakikatler üzerine yoğunlaştığımız zaman ona vakıf olabiliriz. Çünkü aynı merkezden, aynı kaynaktan beslendikleri için birbirleriyle sürekli beraberce yürüyen iki kaynak Kur'an ile sünnet. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem sarılın.

ki dalalete sapmayın, sarılırsanız dalalete sapmazsınız diye bize emanet ederek gitti. Burada mesela Efendimiz salihler salihalarla nikahlansın, böyle yapın, bunu yapın diye bize bir emirde, bir tavsiyede bulundu. Kur'an'ı okuyoruz, Nur suresinin 26. ayetini. Orada da Rabbimiz diyor ki kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, iyi temiz erkekler temiz kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere yaraşır. Böyle olmalı diyor. Peki her daim böyle olur mu? Böyle olmaması mümkün müdür? Mümkündür. Biz şimdi Kur'an'dan okuyoruz. Hazreti Nuh'tan, Hazreti Lut'tan daha salih mi var? Ama onların kadınları, hanımları saliha değildi. Hazreti Asiye'den daha salihası mı vardı o çağda? Ama Hazreti Asiye'nin eşi olan, kocası olan Firavun böyle değildi. Mümkündür, olmayabilir, ama burada bir hakikate dikkatlerimizi çekiyor. Eğer siz salih ve saliha arama meselesinden çıkar, buraya dikkat edin ne olur, başla bağlantısı var buranın. Salih ve saliha arama meselesinden çıkar, salih ve saliha olursanız Allah inşallah size salih ve salihaları muhatap kılacaktır. Ama biz olmadan arıyoruz. Kendimiz ne haldeyiz, ama öyle arıyoruz ki eğer hanımsak olacak olan bize bey, şöyle olsun böyle olsun vasıflar sıralanıyor. Eğer beysek Hazreti Meryem'i, Hazreti Asiye'yi arıyoruz. Arama meselesinde de çok üst düzeyde işi hallettiğimiz için ya da işi yürüttüğümüz için de bir türlü bulamıyoruz. Ama bir şekliyle bu manada biz aramaktan olmaya meseleyi vardırsak ve bu konuda gayret içerisinde olsak, Allah bizim karşımıza bu manada farklı şeyler açacaktır, kapılar açılacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Ama buna rağmen, her şeye rağmen salih olduk, saliha olduk, yine olmaz mı sıkıntı? Olabilir. Bunun da iki sebebi olabilir. Birincisi imtihandan dolayı olabilir. Allah bizi o alanla imtihan edecektir. İmtihanı öyle olanlara Rabbim yardım etsin. Bizlerin içinde de varsa o manada imtihanlarını hafifletsin inşallah. Bir de ikincisi, bir yerde bir kaçak vardır. Bir sorgula kendini. Muhasebe konusu olarak o işi eksene al. Bir sorgula, ne yaptın? Acaba düğünde, acaba nişanda, acaba öncesinde, acaba sonrasında, acaba o duygusallığın ön planda olduğu zaman dilimlerinde bir şey mi var? Bir şeyleri mi kaçırdın? Orayı bir sorgula, bir kendini muhasebe adına iyi bir gözden geçir. O zaman sen bazı şeyleri tespit edersen eğer, bazı şeyleri yerli yerine oturtturabilirsin. Kur'an da sünnet de salih olun, salihalara talip olun. Saliha olun, salihlere talip olun diye bize aslında bir çağrıda bulunuyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz meseleyi biraz daha biz anlayalım diye biraz daha farklı bir biçimde meseleye farklı bir veçhe kazandırtıyor. Bakın ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah kime saliha bir eş nasip etmişse dininin yarısına yardım etmiş demektir. Dinin yarısı neymiş? Saliha kadınmış. Ama saliha kadın, sen böyle hadisleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu buyruklarını hani bana hani bana diyerek karşılama. Bil ki senin için de aynı şey geçerli. Yani sen de bunu salih erkek için anla. Saliha kadın için dinin yarısı salih erkek, salih erkek için dinin yarısı saliha kadın. Sallallahu aleyhi ve sellem sözünü nasıl devam ettirir? Yarısı bu, diğer yarısı için de Allah'tan korksun adam. Diğer yarısını da artık o tamamlamak için gayret içerisine girsin. Eğer Allah böyle bir ikramda bulunursa,

0: bu dinin yarısıdır. Bu konuda çok şey söylenir. Ben kaynağını vereyim. Siz biraz hadis şerhlerine bakın. Çünkü konumuz uzun. Biraz daha farklı yerlere girmemiz lazım. Beyhaki'nin Şuabul İman'ında bu hadisin biraz şerhlerini, açıklamalarını okuyun. Ne demek bu? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinin yarısı derken neyi kastediyor, ne amaçlıyor onu söyleyin. Onu anlayın ki ben biraz sonra bazı şeyleri de söyleyeceğim. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet ediyor. Dünya başlı başına bir meta, bir yararlanma yeridir. Dünyanın en hayırlı nimeti de saliha kadındır. Allah eğer bahşetmişse sana, bil ki büyük bir nimet, büyük bir nimet. Bu nimetin farkına varırsan eğer, senin ev ile münasebetin erkek olarak çok farklı olacaktır. Eğer sen bu nimetin farkına varırsan ey kadın, ey hanım, sen elinin altındaki o nimetle arandaki münasebet çok farklı olacaktır. Bu sefer sen farklı bir biçimde dünyaya bakmaya başlayacaksın ve başka şeylerin telkinlerinden kurtularak nebevi telkinle meseleye biraz daha farklı ufuk kazandıracaksın. Zaten derdimiz o. Evlilik yapılmış, kurulmuş, kurulacak, her neyse, bu manada bir ufuk kazanıp nimetin farkına varmak, ya o nimeti elde etmek ya da eldeyse eğer kıymetini bilmek adına gayret içerisinde olmak. Bir hadis daha söyleyeyim yine Abdullah İbni Amr'dan. Diyor ki, bunlara benzer bir hadis Efendimizin, saliha kadından daha kıymetli bir dünya nimeti yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bunlar. Dedim, bir daha söyleyeyim, bunu kadınlar kendi dünyalarından bakarak okusunlar. Peki aziz kardeşlerim, size soruyorum. Salih erkek ve saliha kadın şu yaşadığımız dünyada var mı? Var mı? Korkmayın, söyleyin, var. Çok mu? Ne yazık ki çok değil. Evet, var ama çok değil. Neden?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
14: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
12: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Çünkü iyiler hep az olacak. Bu işin kaderi bu. Bilelim ki meseleye biraz daha farklı yaklaşalım. Bakın Asr-ı Saadet zemininden benim de çok etkilendiğim, bazen böyle gücümün tükendiğinde, bazen başımı böyle duvarlara vuracağım anlarda aklıma gelen bir hadis var. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanlar develere benzerler. Şimdi cımbızcılık yapmayacaksınız değil mi? Nasıl develere benzer falan demeyeceksiniz. Bu Araplar içerisinde uygun bir terkip. Araplarda deveye benzetme güzel bir şey. Arabı başka bir şeye benzetirseniz kızar. Mesela bizim benzetmemiz var. Onu onlara söyleseniz kızarlar. Ama deveye benzetmede sıkıntı yok. İnsanlar develere benzerler. Bazen 100 devenin içerisinden bir tane binmek için bulamazsınız. Acayip bir şey söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. 100 tane deve var ama bir tane seçemiyorsun binmek için. Onun şurası eğri, onun şurası noksan, onun şurası fazla, o şöyle, o böyle derken 100 tane

Bir tane bulamazsın. Peki biz asr-ı saadetten gelsek bugünümüze, yani asr-ı felakete, acaba bu sayı %1 midir bilemiyorum. Yani orada eğer %1 ise şu yaşadığımız zeminde 1000'de 1 midir, 10.000'de 1 midir, inanın ki bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki iyiler, kamil manada iyiler az. Bunu Kur'an'dan da öğreniyoruz aslında. Hazreti Ömer devrinden size bir örnek vereyim. Bakıyor bir tanesi açmış ellerini, öyle içten dua ediyor, öyle içten dua ediyor. Şaşırıyor Hazreti Ömer, diyor ki bu zat acaba ne istiyor, ne diyor? Yaklaşıyor, zatın duası şu: Allahümme cealni minel kalil. Allah'ım beni azlardan eyle. Anında kamçıyı çeker Hazreti Ömer, böyle dua mı olur diye. Ve biraz da gadaplanır. Allah'ım beni azlardan eyle, Allah'ım beni azlardan eyle. Sen ne yapıyorsun der burada, böyle dua mı olur? Gadaplanma der ey emir el müminin. Allah demiyor mu ayette şükredenler azdır? Ben onun için böyle diyorum. Beni azlardan, yani o şükreden azlardan kılsın. Beni öyle kılsın diye dua ediyorum. Hazreti Ömer pişman olur o gadabından. Sen bile benden bilgilisindir, adamı takdir eder. Yani üzerine alır, bakın yine sahabe hassasiyetini orada görüyoruz. Saliha kadın için sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir şey var. Diyor ki saliha kadın el gurabul a'sam gibidir. Sahabe merak eder. Ya Resulallah el gurabul a'sam ne demek? Der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ayaklarında beyazlık olan nadir kargalar gibidir. Şimdi buradan da hemen bir şey demeyin. Yine anlayalım meseleyi. Arapçada deyimler var. Bazen Türkçe'de farklı anlamlara gelir. Biz farklı anlamlarda kullanırız. Diyelim ki Arapların da bizimle beraber ortak kullandıkları bir şey var. Hani bir meseleyi eğer iyi çözmüşsek ne deriz ona? Tereyağından kıl çeker gibi. Araplarda o terkibin karşılığı hamurdan kıl çekmedir. Zavallı o sıcakta tereyağını nerede bulsun da içinden kılı çeksin. Onun için orada hamurdan kıl çekmedir. Ama biz bunu anlarken böyle anlamak durumundayız ki bilinsin. Yaygın bir terkip var mesela. Davetun İbni Kepş. İbni Kepşe'nin duası. Desem ne anlarsınız? Bilmezseniz bir şey anlamazsınız. Ama desem ki bu terkibin anlamı olmayacak duaya amin istemek, anlarsınız değil mi? Budur. Buradaki ifade de o ayaklarında beyazlık olan nadir karga anlamı şu: bulunmaz Hint kumaşı. Siz böyle anlayın. Zümrüdü anka kuşu, böyle anlayın. Yoksa haşa peygamber aleyhissalatü vesselam burada kadınları kargaya benzetti falan gibi bir çıkarımda bulunulmaz. Bu yanlış bir çıkarım olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın burada söylemek istediği şey çok nadirdir saliha kadın. Peki neden? Nedenini biz saliha kadının kim olduğunu anladığımız zaman anlayacağız. Gerçekten saliha kadın kim? Çok namaz kılan, oruç tutan, sohbetten sohbete koşan, nerede hoca varsa oraya gidip o dersi dinleyen, her gün bir yerde bir şeyler yapan, çoğaltın ne geliyorsa aklınıza, hacca giden, umreye giden, neyse, bu mu acaba aleyhissalatü vesselam Efendimizin dilinde, zihninde, o mübarek lisanındaki saliha kadın tarifi? Yoksa Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok farklı bir şeye mi dikkat çekecek? Bakın yine kökeni Kur'an'da olan bir hakikati öğrenelim. Hem Kur'an medresesinden hem Nebevi medreseden. Salih kimdir, saliha kimdir diye Kur'an'a sorsanız onlarca ayet sizin karşınıza çıkar. Ancak bir ayet var ki salih ve salihayı beraber anlatır. Ve hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan anlatır. Yani hepsini içine alarak anlatır. Böyle bir ayet var karşımızda Kur'an'ımızın içerisinde, bu manada derdimize derman olacak. Hangi ayet? Ahzab suresi 35. ayet. Okuyalım mı beraberce?
kavramların üzerinde

Dura dura okuyalım. İnnel müslimine vel müslimat. Muhakkak Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Siz sayın. Bir. Vel müminine vel müminat. Demek ki mümin başka, müslim başka Kur'an'da. Bunu ayrıca saydı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Vel kanitine vel kanitat. Geldik sıkıntılı bir yere. Şimdi buradan bir şey söyleyeyim. Son yazılan meallere bakarsanız kanitat çok farklı bir şey. Ama bizim eski meallere bakarsanız kanitat başka bir şey. Niye böyle bir değişim olmuş? Herhalde kadın sopası bazılarını biraz daha farklı bir noktaya getirmiş. Alçak gönüllülük, farklı bir biçimde gönül alma, gönül alıcılık, böyle anlamlar okursunuz bugünkü meallerde. Ya da canı gönülden inanan, nasıl verilirse mana kanitata, canı gönülden inanan verilmiş. Ama ben bildiğiniz, sizin de bildiğiniz, benim de bildiğim, bizim itibar ettiğimiz Elmalı Hamdi Yazır gibi, bizim değer verdiğimiz tefsirlerden, meallerden vereyim karşılığını. İtaatkar erkekler ve itaatkar kadınlar. Bu itaat kavramının zaten insanlarla bir problemi var. Aslında kavramı yok da insanların o kavramla bir problemi var. Ona ayrıca döneceğiz. Ve sadikine ve sadikat. Doğru sözlü erkekler, doğru sözlü kadınlar. Ve sabirine ve sabirat. Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Sayıyor musunuz kaç oldu? Vel haşi'ine vel haşi'at. Haşyet duyan erkekler, haşyet duyan kadınlar. Vel mutasaddikine vel mutasaddikat. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Ve saimine ve saimat. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Vel hafizine furucehum vel hafizat. Bir şeyi daha nazara verdi Kur'an'ımız. İffet kadının süsü değil sadece. İffetli erkekler, iffetli kadınlar. Demek ki Kur'an erkeğin yaptığı, affedersiniz ama söylemek durumundayım, edepsizliğe, çizgi dışı işine erkeklik demiyor. O Kur'an'ın nazarında erkek yapsın, kadın yapsın aynıdır. İkisinin de karşılığı iffetsizliktir. Ve zâkirîn Allâhe kesîren ve zâkirât. Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar ne oldu? 10. E'adde lehum mağfireten ve ecren azime. Muhakkak işte onlara bağışlanacak o büyük mükafat. Onlar için hazırlanmıştır bu büyük mükafat. 10 sınıf sayıldı. 10 erkek, 10 kadın. Biraz daha ben Türkçeleştireyim, aklınızda kalsın. Teslimiyet, emniyet, itaat, sadakat, sebat, haşyet, infak, saimiyet yani oruç, iffet ve zikir. 10 hal, salih ve saliha kadın tarifi Kur'an'da. İçleri doldurulur, biraz daha açıklanır. O ayrı bir mesele, belki başka bir zamanın konusu. Bu kavramların hepsinin bize verdikleri mesajlarının yanında özel olarak itaat kavramına dikkatinizi çekmek istiyorum aziz kardeşlerim. Neden? Aile içerisinde olması gereken bir şey bu. Siz bakmayın bugün itaat meselesini, itaat kavramını duydukları zaman çocuklarımızın ve kadınlarımızın morallerinin bozulduğuna. Siz bakmayın bugün çoğulculuk şu bu deyip de bize bu manada farklı telkinlerde bulunanlara çok açık bir yüreklilikle ve hiç gizlemeden rahat bir biçimde şunu söyleyebiliriz ki biz İslam medeniyetinin çocukları itaatten gocunmayız ve bu itaati Allah'ın emri olarak anlarız. Çünkü Allah müminlere şunu söylemiştir: Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine. O emir sahibi
Eğer devlet İslam devleti ise, o devletin İslam devleti olacağını da size, nasıl olacağını da size defaatle söyledim. Öneminden dolayı bir daha söylüyorum. Bayrak

ilahe illallah yazması değil, sokaklarda sadece tesettürlü kadın dolaşması değil, sözle ben Kur'an'ı hakim kılıyorum demek değil, İslam devleti demek, zeminde tevhid, gövdede adalet, dallarda istişare, meşveret olan sistemin adıdır. Böyle bir devlette emir sahiplerine itaat bizden istenir. Bunu siz toplumun diğer katmanlarına küçülttüğünüz zaman, bir yerde idareci kimse eğer sizi masiyete, günaha teşvik etmiyorsa, orada da itaat sizden istenir. Biraz daha küçültelim, aileye getirelim. Ailede de babaysa eğer, o babaya da itaat istenir. Ama temel anlamda burada özel olarak karşımızda duran ilke nedir? Allah'ın hududu ihlal ediliyorsa orada itaat biter. Bir baba, bir koca günaha çağıramaz. Helali haram, haramı helal kılamaz. Farzları engelleyemez. Farzların ikamesine set çekemez. Bunlarda itaat olmaz. Ama bunun dışında neyse artık o, meşru ve helal daire içerisinde istenen şeylerden, şeylere karşı kesinlikle itaat edilir. Biz bunu söyleriz ve bundan da gocunmayız. Nisa suresinin 34. ayetinde Rabbimiz bu itaat kavramına da dikkat çekiyor. Saliha kadın kimdir, onun tarifine ait de bize önemli bir şey veriyor. Diyor ki Er-ricalu kavvamune alennisa bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din ve bima enfaku min envalihim وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ yine geldi حَافِزَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِزَ اللّٰهُ Ne dedi Rabbimiz? Erkekler kadınlar üzerinde kavvamdır. Yine isterseniz karşılaştırmalı okuyun. Mesela son dönem meallere bakın. Bir de önceki meallere bakın. Bakın bu kavvam kelimesi neler çekmiş bizim elimizden. Kadınlara bu manada bir şey söyleniyor. Erkeklere de söyleniyor. Söylenirken de iki tarafın hakları gözetilerek söyleniyor. Bir taraf mağdur kılınarak bir şey söylenmiyor. Eğer bir tarafa bir şey yükleniyorsa değer itibariyle, o değerle beraber sorumlulukla yükleniyor ve o da dile getiriliyor. Onun için açıkça Kur'an'ımız bu manada her şeyi dairenin içerisine alarak kavvamın bir yönüyle tarifini bize veriyor. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Onun için saliha kadınlar kimdirler? İtaatkardırlar. Öyle diyor. Ben demiyorum, öyle diyor. Eğer siz derseniz ki kanitat başka, ben ona bir şey diyemem. Fessalihatu kanitat budur. Başka bir anlamı yok bunun. Saliha kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kimse görmese de namuslarını her durumda koruyucudurlar. Kavvam ifadesi, kanitat ifadesi, salihat ifadesi ayrıca sizin araştırma konularınız olsun. Müfessirlerin dediklerine bakın, tefsirlere bakın, meallere bakın, ne dediklerini göreceksiniz. Burada bir şey öğreniyoruz. Ailede düzenin sağlanabilmesi için birinin son sözü söylemesi lazım. Olması lazım. Olmazsa düzen olmaz. Anarşi olur orada. Herkes konuşsa orada düzen olur mu? Biri son sözü söyleyecek. Ama biz niye itaatten gocunuyoruz biliyor musunuz? Ben söyleyeyim onu. Derdimiz var o konuda. İtaat meselesini konuştuğumuz zaman itaat eşittir zulüm. İtaat erkek ne yaparsa yapsın kadın eyvallah edecek. İtaat kadın erkeğin kölesi. İtaat şu, itaat bu. Bir kere biz bu kavramı yanlış yorumladığımız için, yanlış kavramlarla içini doldurduğumuz için bu kavrama karşı bir sıkıntımız oluşmuş. Ama öyle değil. Bakın ben size bir dahaki ders en güzel erkekten erkek.

erkeklik dersleri vereceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımlarıyla münasebetleri nasıldı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dönem içerisinde 13 hanımla nikahlandı, evlendi. Bir anda 9, 10, 11 hanım Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nikahının altındaydı. Analarımız, kurban olduklarım, hepsinin ayaklarının altındaki toza kurbanım. Bazen Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı çok farklı şeyler yaptılar. Zannetmeyin ki peygamberin evi güllük gülistanlık, oraya Cebrail gelip gidiyor diye analarımız sus pus oldu. Yok öyle bir şey. İnsanın olduğu yerde sorun olur, insanın olduğu yerde tartışma olur, insanın olduğu yerde sıkıntılar yaşanır. Peygamber evi dahi olsa, buna ait bazı şeyleri biliyorsunuz, bir dahaki ders biraz daha detaylandıracağız. Peki analarımız, o kurban olduklarımız aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kızdırdıklarında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir tek hanımına bir tek kötü söz söyledi mi? Araştırın, bir dahaki ders bu meseleyi konuşacağız. Söyledi mi? Hayır. Peki bir tek annemize kızdı mı, gadaplandı mı, böyle sesini yükseltti mi? Hayır. Bir tek annemize sövdü mü? Haşa, hayır. Bunları yapmadı. Şunu zaten hiç yapmaz. Bir tek annemize bir fiske vurdu mu? Sünnet mi istiyorsunuz erkekler? İşte size sünnet. Var mısınız bu sünneti yapmaya? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle kaldırmamıştır elini erkek olarak hiçbir kadına. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz hanımlarından küstü mü? Küstü. Onu yaptı. Bize yol gösteriyor eğer. Yani eğer ev biraz gerginleşirse, biraz tabaklar çanaklar uçmaya başlanırsa evden çık. Çık, evi terk et. Sana yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsansın. Gadap hakkın var ama bil onun da var. Bu gadap hakkını meşru zeminde sen işlet. Bakın, itaatkar erkeklere, itaatkar kadınlara, erkeğe itaat etme meselesi konuşulunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu örnekliğini de beraber konuşmak durumundayız ki o itaat kavramının ne demek olduğunu tam anlamıyla anlamış olalım. Yoksa biz de bugün sokağın anladığı gibi kavrama yanlış bir mana veririz. Allah korusun, başkalarının taassubuna ya da inkarına ya da farklı bir muamelesine karşılık vermiş oluruz. Allah korusun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yaptı ve bunu gösterdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam erkeğin kadın üzerinde kavvam olduğunu söyledi. Bukhari'de geçen hadiste şunu da söyledi. Erkek ailede yöneticidir, yönetimden sorumludur, yani kavvamdır. Kadın da evde yöneticidir. Bu var Efendimizin hadisinde. Demek ki evet, nihai noktada erkektir kavvam ama kadın da evde kavvamdır. Kadın da o manada sorumluluk ve yöneticilik elde eder ve onu yapabilir. Buradaki denge önemli bir şeydir. O dengeye ait de peygamberin dünyasından da ashabın dünyasından da çok örnekleri okuyacağız. Şimdi aziz kardeşlerim, biraz daha somutlaştıralım meseleyi. Saliha kadın deyince biz ne anlamalıyız ki onun karşısına salih erkek yazdığımız zaman doğru bir şey yazabilelim? Bakın, hadis kitaplarımızda, Sebeb-i Nüzul kitaplarında Tevbe suresinin 34. ayetinin naziline ait anlatılan bir iki tane rivayet var. Bir tanesini Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Bir tanesini de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hizmetlisi olan Hazreti Sevban anlatıyor. Ben ikisini de size nakledeceğim. Ayet inince, ayet şöyle desem hatırlayacaksınız ayeti, Ebu Zer'in ayeti. Altını gümüşü biriktirenlere karşı çok sert bir ilahi hitabın dile getirildiği ayet. Altını gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara can yakıcı bir azabı müjdele. Ayet indi. Sahabede tavır nedir? Anında üzerlerini aldılar. Abdullah İbni Abbas diyor ki ayet okunur okunmaz mescide bir hüzün çöktü. Biz ne yapacağız dediler sahabi efendileri.

Efendimiz. Neden? Üzerlerine aldılar ya. Zengin olan var, fakir olan var. Şimdi kadın mihir olarak 500 dirhem almış. Allah ne diyor? Altını, gümüşü tutana diyor. Biriktirene diyor ve orada acıklı bir azap müjdeleniyor. Yatar mı sahabi? Kur'an'a iman etmiş birisi bu sözü üzerine alınca yatar mı? Durabilir mi? Mümkün müdür? Anında sahabede bir sıkıntı. Hazreti Ömer diyor ki ben sizi rahatlatacağım diyor. Ben bunu soracağım Allah Resulüne. Burada bir şey var bizim anlamadığımız. Anlamadığımız bir şey var ki bize bu kadar güç geldi. Gideceğiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soracağız. Varıyorlar Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Çünkü o çağın insanları şunu çok iyi biliyor. Kur'an'ın en büyük müfessiri sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'den daha büyük bir müfessir olamaz. Ve onun her tefsiri %100 isabettir. %100, %99,5 bile değil. %100 isabettir. Onun için Kur'an'la sünnet bütünlüğünü buradan anlıyoruz. Hani hep dedik yine diyelim Kur'an asıl, sünnet usuldür. Kur'an mastardır, sünnet tariktir. Kur'an manadır, sünnet maksattır. Bir yönüyle de Kur'an'la beraber sünnet de maksattır. İkisini bir arada andığınız zaman da sünnet ameldir. Amele ait şeyler bize söyler. Bunların hepsi bu bütünlüğü ortaya koyar. Onlar bunu bildikleri için anladıkları bir ayetin nasıl yaşanabileceğini öğrenmek için sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bir şey de söyledim, bilmiyorum fark ettiniz mi? Şöyle bir şey aklımıza bazen takılıyor. Kur'an mübin bir kitap, niçin tefsire ihtiyaç var? Cevabı burada. Anlıyor ilk muhataplar, anlamakta sıkıntı yok. Ya ne var problem? O anlaşılan nasıl yaşanacak, onda problem var. O yaşamayı soruyorlar. İşte sünnet de orada devreye giriyor zaten. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadece Kur'an'ı ileten değildir. Eğer böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Sadece iletmenin adı tebliğdir. Ama Kur'an kendisi söylüyor. Tebyin diye bir görevi de var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani tebliğ ettiğini açıklayacak. Tebliğ ettiğinin hayattaki karşılığını gösterecek. Tebliğ var, tebyin var, talim de var. Talim ney? Öğretecek. Nasıl yaşanacağını da öğretecek. Talim var, tebyin var. Tebliğ var, davet de var. O da yine tebliğin bir başka alanı. Bir şey daha var. O ney? Teskiye de var. Ya teskiye nedir? Arındıracak. Onun arındırması sadece o günün dünyasıyla mı alakadardır? Hayır, halen devam ediyor. Sünnet adamı arındırır. Eğer sen peygamber ufkunu yakalarsan, peygamberin baktığı yerden meselelere bakarsan, amelini onun ameline yaklaştırma adına gayret içerisinde olursan arınırsın Allah'ın izniyle. Çünkü sünnet Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Müslümanca düşünen adam Müslümanca yaşamaz mı? O onu zorlamaz mı? O onu gerektirmez mi? Bunların hepsi aslında Efendimizin müfessirliği babı altında değerlendirmeli. Şimdi Hazreti Ömer sahabeyle beraber Allah Resulü'nün huzurunda Efendimiz aleyhissalatü vesselama durumlarını arz ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Ömer'in şahsına cevap veriyor. Herkes de dinliyor. Ey Ömer, orada Rabbimizin dikkat çektiği mal zekatı verilmemiş maldır. Bakın Efendimiz açıklamayı yaptı. Zekatı verilmemiş maldır. Şüphesiz Allah zekatı malınızdaki kirliliği gidermek için farz kıldı. Şimdi bu çağın Ebu Zerliğine soyunanlar buna kızacaklar ama ne yapalım? Allah'ın kitabını doğru anlamak zorundayız. Cebinde para yokken Ebu Zerlik yapmak kolay. Onun bunun mülkiyetine düşman olmak kolay. Hele bir kazan sen, kazandığını vermeye başla, o zaman görelim. Böyle mi anlayacaksın yoksa diğer türlü mü anlayacaksın? Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl doğru anlaşılması gerektiğini bize söylüyor. Şüphesiz Allah zekatı malınızdaki kirliliği gidermek için farz kıldı.

yerine getirdikten sonra mülkiyet hakkınızı iptal etmedi. Nitekim sizden sonrakilere kalması için miras hükümlerini indirdi. Eğer sıfırı tüketin deseydi onlarca ayet niye mirastan bahsetseydi Kur'an'da? Demek ki miras bırakılabilecekmiş. Onu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ömer'e bu ayetin nasıl anlaşılması gerektiğine dair bu açıklamayı yapıyor. Tabi sahabi seviniyor, Hazreti Ömer de seviniyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şunu söylüyor. Ömer diyor, sana dünyanın en kıymetli hazinesinin, en kıymetli birikiminin ne olduğunu haber vereyim mi? Hazineden bahsediliyor ayetlerde. Sallallahu aleyhi ve sellem sözü bu noktaya getiriyor. Sana en kıymetli hazineyi, altını, gümüşü biriktirmeyi, ondan daha önemli olanı, daha hayırlı olanı söyleyeyim mi? Herkes merakla evet ya Resulallah diyorlar. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Saliha kadın diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde bu. Saliha kadın. Peki ya Resulallah, bir de bize saliha kadını tarif et. Aynı şeyde, hadiste, rivayette var. En sonunda kaynağını da vereceğim. Kimdir saliha kadın? Bakın sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Saliha kadın odur ki kocası kendisine baktığı zaman onu hoşnut edecek. Emrettiği zaman itaat edecek. Evinden uzaklaştığı zaman malını ve namusunu koruyacak. Efendimizin dilinde bu. Saliha kadın bu. Kocası kendine baktığı zaman bir ferahlık hissedecek. Allah senden ebeden razı olsun diyecek. Allah senin anana babana rahmet etsin. Yaşıyorlarsa da rahmet etsin, uzun ömür versin diyecek. Ne güzel bak, Allah hayatlarımızı birleştirdi diyecek. Bunu dedirtecek bir kadın. Dedirtme adına gayret içerisinde olacak. Peki kadınlarımız bunu nasıl anlayacaklardı? Onlar da tersinden anlayacaklardı. Ama özel olarak kadına hitap eden hadisler olduğu gibi erkeklere yok mu? Onlara da var. Ona da geleceğim. Dengelensin ki bir tarafı sadece teskin ederken bir tarafı mağdur etmeyelim. Bunu buradan bir kere öğrenelim. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Kadın saliha nasıl olur, tarif böyle. Kocası kendine baktığında yüreği hoşnut olacak. O zaman buradan şunu anlıyor muyuz? Kocası geldiği zaman süslenecek, püslenecek, düğüne gider gibi en güzel elbiselerini giyinecek. Artık ne anlarsanız anlayın. Ama kocası baktığı zaman gönlünde bir serinlik, bir hoşluk hissedecek. Emrettiği zaman itaat edecek. Evinden uzaklaştığı zaman malını ve namusunu koruyacak. Ebu Davud zekat babı 32 numaralı hadis. Bu hadisin tamamını orada bulabilirsiniz. Aynı olayı Tirmizi'de Hazreti Sevban anlatıyor. Hazreti Sevban dediğimiz zaman o büyük insanın Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı duyduğu aşkı hatırladınız mı bilmem. Hani bir gün Efendimiz Medine'nin biraz dışına çıkmış, biraz geç kalmış dönüşü. Şöyle bir duyguya kapılmış Hazreti Sevban. Ya demiş, ben Medine'de, peygamberin şehrinde birkaç saat peygamberi görmesem onu özlüyorum. Yarın Allah beni cennete soksa o peygamber, o nebilerle, sıddıklarla beraber olacak. Ben sıradan birisiyim. Cennetin alt tabakalarında olacak. Ben peygamberi cennette göremeyeceğim. Ben ne yapayım ki o cenneti, o cennette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yok. Bunu söylemiş, ağlamaya başlamış ve o anda Efendimiz girmiş içeriye. Sevban ne bu hal demiş, başından geçeni anlatmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sevban'ın şahsında hepimize düğün bayram olan o müjdeyi vermiş. Sevban, unuttun mu sen? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Unuttun mu sen? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevban konuşuyor. Ya Resulallah, yani cennette ben seninle beraber olacak mıyım? Unuttun mu sen? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu olay üzerine indiği söylenir. Nisa suresi 69. ayet. O ayette Rabbimiz müjde verir. Allah'a ve Resulüne itaat eden nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaklardır. Onlardan güzel.

Efendimiz de cevap verdi. Aynen Abdullah İbn Abbas'ın naklettiği o rivayetteki olan cevaplar gibi. Sonra Efendimiz sözünü şöyle devam ettirdi. Ben size hangi malın daha hayırlı olacağını haber vereyim mi? Sahabe evet dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bütün malların, sermayelerin, hazinelerin en hayırlısı zikreden dil, şükreden kalp, kocasının imanına, dinine yardımcı olan mümine bir eştir. Dikkat buyurun. Zikreden dil, şükreden kalp, kocasının imanına, dinine yardımcı olan mümine bir eş. Bu yardımın nasıl olduğuna dair geçen ders bir şeyler söyledim. Hatırlayın, onun bir maddi ayağı var, bir manevi ayağı var. Onlar da destek, mümin ve mümine eşlerin birbirlerine. Mişkatül Mesabih'te Ebu Hureyre Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan şöyle bir hadis naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soruldu. Dendi ki, en hayırlı kadın kimdir ya Resulallah? Efendimiz de şöyle cevap verdi. En hayırlı kadın odur ki kocası kendisine baktığı zaman yüreğine serinlik gelip hoşnut olan, emrettiği zaman kocasına itaat eden, kendisini arzuladığı zaman kocasını rencide etmeyip ona karşı direnmeyen, kocasının kendisine emanet ettiği malları onun onaylamadığı şekilde harcamayan kimsedir. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz önceki hadisi biraz daha açıklanmış oldu. Bir hadis daha rivayet etmek istiyorum size. Bunların hepsinden bir noktaya geleceğiz. Mecmu-u Zevaid'de Hüseyin İbni Hasan isimli sahabi teyzesinden bize naklediyor. Diyor ki, teyzem bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir ziyarette bulunmuştu. Bir şeyler sordu, aldı cevabını. Sonra Efendimiz teyzeme dedi ki, kocan hayatta mı? Teyzem dedi ki, evet hayatta. Onunla aran nasıl? Teyzem dedi ki, aram çok iyi ya Resulallah. Öyle ki onunla aramı hep iyi tutuyorum. Aciz kaldığım hizmetler dışında bütün gücümü kullanarak bana düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyorum. Efendimiz demedi kendini ezdirme falan. Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki, böyle yapmaya devam et. Çünkü o senin ya cennetin ya cehennemindir. Bunların hepsinin üzerinden aslında biz saliha da salih de nebevi medresede karşılıkları nedir, buna ait kavramları elde ettik. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Muhabbet, itaat, emniyet, iffet ve akıbet. Akıbet en son söylediğimdi. Ya senin cennetin ya senin cehennemin. Bu beş tane vasfın sadece kadınla alakadar olmadığını göreceğiz. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim ama bir dahaki ders biraz daha detaylandıracağım. Hepsi iki taraf içindir de. Ama burada parantez içinde bir şey söyleyeyim. Allah kavvam diye bir görev, bir konum biçti ya erkeğe. Erkekten Rabbimizin beklediği kadından beklediğinin en az iki katıdır. Bir daha söylüyorum. Kavvam diye bir konum biçti ya ayet. Bundan dolayı erkeğe biçilen o rol, sorumluluk ondan beklenenin kadından beklenenden iki kat olmasına neden olmuştur. Bunu zihninizde bir yerde tutun, ne demek olduğunu göreceğiz. Bir tane daha söyleyeyim. Bu da önemli bir hadis. Söylemeyecektim ama önemli bir şey bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından her şey önemli de burada özellikle bizimle alakadar bir şey var. Ayşe anamız naklediyor. Diyor, bir gün merak ettim. Efendimiz'e sordum. Dedim ki, ya Resulallah, kadın üzerinde en çok hak sahibi olan kimdir? Efendimiz ne dedi? Kocandır dedi. Peki erkek üzerinde en fazla hak sahibi olan kimdir? Efendimiz ne demiş olabilir? Karın mıdır? Annen dedi. Demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında
Erkek de başka

bir anlam taşıyor, kadın da başka bir anlam taşıyor. Burada aslında bir yönüyle değerleri, konumları bir yönüyle dengeleme adına önemli bir adım var. Çok önemli bir adımdır bu. Bunun üzerinde ayrıca durmak gerekir. Bunları kadınlara söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere de direkt şunu söylüyor. Müminlerin iman bakımından en kamil olanı, ahlakı güzel olan ve kadınlara karşı hayırlı davranandır. Bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamız naklediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün dedi ki sizin en hayırlınız ehline, ailesine karşı en iyi davranınızdır. Ben ailesine karşı en iyi olanınızım. Ben size örnek değil miyim? Ailenize karşı, ailesine karşı en iyi olan benim. Bana bakın ve benden alacağınızı alın. Bakın yaptığımızın kökenini, yaptığımızın sünnetteki zeminini anlayabileceğimiz bir hadis. Kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin. Kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin. Yani birbirinizle yan yana geldiğiniz zaman ben şöyle korkuttum, ben şöyle yaptım, ben şöyle ettim, ben höt deyince orada sesler kesilir böyle demeyin. Bu peygamberin memnun olmayacağı bir şey. Senin o dediğin hele şerre bir vesile olacaksa, birisi adam ne erkekmiş ben de o erkekliği yapayım diye aynı şeyi eve taşımasına vesile olacaksa, sen şerre vesile olduğun için sorumlusun ve bu konuda Allah seni sorguya çekecek, bunu bil. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin dedi. Veda hutbesindeki söz aklınızda mı? Bir daha söyleyelim. Kadınlarınız konusunda Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'tan birer emanet olarak aldınız. Emanete ihanetin karşılığını benden daha iyi biliyorsunuz. Son bir hadis söyleyeyim. Kadınlara ancak kerim olanlar ikram ederler. Onlara kötülük edenler ise ancak leim, yani kötü kişilerdir. Kerim mi olmak istiyorsun? Leyim mi olmak istiyorsun? Ehline hayırlı davranan kerim adamdır. Peygamberin öyle söylüyor. Ama kötü davranan adam leyimdir. Allah bizleri muhafaza etsin. Aziz kardeşlerim, yoruldunuz biliyorum. Ama bunları alıp üzerimize biraz taşımamız gerekir. İki tane yine nebevi hakikate dikkatlerinizi çekeceğim. Sözlerimi toparlayacağım. Direkt en başta söylediğimi bir daha belirterek söyleyeyim. Üzerimize alma adına bir gayretimiz olsun. Kadın erkek hepimiz. Bu sadece erkeklere has bir durum da değil. Hepimiz. Biz bunları nasıl anlarız, nasıl hayatımıza taşırız noktasında gayretimiz olsun. Abdullah İbni Abbas diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Dört şey kime verilmişse dünya ve ahiret hayırları onlara verilmiştir. Dört şey kime verilmişse dünya ve ahiret hayırları ona verilmiştir. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp, belaya sabreden bir beden, nefsine ihanetlik etmeyen, kocasının malını canı gibi muhafaza edip dininde ona yardımcı olan salih kadın. Dedik ya bunları diğer türlü de anlamak lazım. Kadın da bunu salih erkek olarak anlasın. Ama dört şey söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden ve saliha bir kadın. Allah bu dört şeyi hayatlarımıza inşallah taşısın, taşıtsın. Bu dört şeyle bizi mükafatlandırsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, hadislerde şöyle bir bahis var. O bahislerde genelde sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini leyse minni leyse minna diye başlatır. Ne demek? Benden değildir, bizden değildir. Bu konuda geçmiş dönemlerde
müstakil bir ders yapmıştık. O derse katılan kardeşlerim hatırlayacaklar. Müstakil bir derste o bahiste işlenen hadislerin büyük bir miktarını anlamaya çalışmıştık. Bir daha bir şeyi tekrar etmem lazım ki mesaj bizim biraz zihnimize iyi otursun. Konuşan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaat lideri, bir devlet başkanı değil. Bir parti başkanı hele hele hiç değil. Benden değil, bizden değil dese başka biri ne yazar? Ondan olmazsak başka birinden oluruz. Ama burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Benden değil diyor, bizden değil diyor. Yani çıktı, o bu aileden çıktı diyor. Böyle yapan ve bunu ısrarla bir hale getiren bir adam böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Onun için sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü bizi titretmeli. Aldatan bizden değildir. Bizi gerçekten titretmeli eğer biz bu sözü gerçek manada anlarsak. Aldatan bizden değildir sözü de sadece pazarda hurma satan adamla sınırlı değildir. Sen hurmanın yaşını kurusuyla değiştirmiş satmışsın, 3-5 kuruş almışsın, orada bir aldatma yapmışsın. Ama sadece aldatma onunla da sınırlı değildir. Neysen hayatın içerisinde Allah seni hangi konumda, hangi düzeyde konuşlandırdıysa bulunduğu yerde aldatma adına bir şeyler yapabilirsin. Dikkatli ol ve bu sözü üzerine al. Senin peygamberin asabiyete çağıran benden değildir dedi. Asabiyet uğrunda kavga veren benden değildir dedi. Asabiyet uğrunda ölen benden değildir dedi. Bunları da al üzerine ve bu konuda da bir tehlikeye kapı açma. Komşusu açken tok yatan benden değildir dedi. Bizi rahatsız etmeli bunlar. Bu sözler bizi sorgulatmaya sevk etmeli. Ve bunun gibi sallallahu aleyhi ve sellem çok şey söyledi. Leyse minni leyse minna diye aradığınız zaman o hadisleri göreceksiniz. Bir sürü hadis karşınıza çıkacak. Ebu Hureyre naklediyor. Ebu Davud'un talak bahsinin bir numaralı hadisi. Hepimiz direkt kendimize alarak dinleyelim. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kadını kocası aleyhine, köleyi efendisi aleyhine kışkırtan benden değildir. Bir daha söylüyorum. Kadını kocası aleyhine, köleyi efendisi aleyhine kışkırtan benden değildir dedi. Sen köleyi işçi anla. Sen köleyi arkadaş anla. Ne anlarsan anla. Sadece o manada öyle anlaşılmayacağını bil. Yani bu manada bağların kopması adına attığın şer noktasındaki adımlara senin iman ettiğin, benim iman ettiğim peygamberimiz dikkat çekiyor. Arkadaşsınız. Sana geldi karısını ya da kocasını anlatıyor. Aklında bu hadis olsun. Kışkırtırsan peygamberin dedi ki benden değilsin. Kız annesisin, kız babasısın. Kızın geldi sana bir şeyler anlatıyor. Aklında bu hadis olsun. Kışkırtırsan benden değildir. Oğlan babasısın, oğlan annesisin. Kendi evladına karşı bir şeyler söylüyorsun. Sen ne biçim erkeksin? Ben senin gibi değildim, böyle erkektim, şöyle bir şeydim. Ben girdiğim zaman ödleri kopuyordu evde. Sen ne biçim şöylesin böylesin deyip diyen cahil babalar var biliyorsunuz. Kışkırtıyor ya, babasın, erkeğin babasısın, kadının babasısın, fark etmez. Bunu sen yaptığın zaman aklına bu gelsin. Senin peygamberin bunu söylüyor. Nedir benim derdim, anlatınız mı şimdi? Niye ben bu dersleri size yapıyorum? Niye ısrarla bu meselede biraz daha üzerinde durmaya çalışıyorum? İnanın öyle bir sıkıntımız var ki bu konuda. Yuvalar yıkılıyor, her geçen gün yıpranıyor.
sıkıntılar yaşıyoruz. Beklentiler insanların nazarında, hayatlarında farklı farklı bir biçimde. İnsanlar kendi ellerindeki nimetlerin farkında değiller. Nimete şükretme noktasında inanılmaz derecede sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar olurken eğer biz bir de kışkırtan taraf olursak

0: peygamberin bu hitabının muhatabı oluruz. Onun için her zaman bizim sükunet noktasında bir tavrımız, sükunete çağıran bir çağrımız olmalı. Kadınla erkek arasında da olsa, köle ile efendi arasında olsa da. Allah bu çağrıyı duyanlardan etsin. Duyup da duyup da arkasını atanlardan etmesin. Duyup da uyanlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
7: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
8: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır.
9: Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. Bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar

0: eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif, Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
2: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
1: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
2: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
1: Evet, beraber gideceğiz.
2: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
1: Amin, inşallah.
0: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
3: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: Ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
4: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
1: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
4: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
0: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
3: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
0: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
4: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
1: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
2: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
1: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
4: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
5: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
2: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
5: Taşlayın şu günahkarı.
6: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
7: Vurun hadi. Durmayın.
0: Yapmayın.
7: Vurun, atın.
0: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah, arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah, başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim! Çek ellerini onun üstünden! Böyle gelin ya Resulallah! Koluma girin! Ayaklarımız parçalanmış! Benden destek alın! Sarılın bana! Az daha yürüyelim! Belki peşimizi bırakırlar! Dayanın ya Resulallah! Az kaldı!
2: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti: Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım! Çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi.

0: Eri Addas'ı çağırdılar.
1: Addas! Buraya gel.
2: Buyurun efendim.
1: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
2: Derhal efendim. Buyur, efendilerimin size ikramı.
0: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
2: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
0: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
2: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
0: Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin dedi.
2: Ha, sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun?
0: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
3: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
4: Yazıklar olsun sana Addas! Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
2: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
0: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
6: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya muakhir ya Allah.
8: Ya muakhir.
9: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
1: Cihad üzerine biat edilmesi. Hazreti Peygamber, hendek kazmakta olanları ziyaret etmek için bir sabah evinden çıkmıştı. Oraya vardığında sabahın o soğuk saatinde hendek kazmakta olan ensar ve muhacirleri gördü. Bunlar, Müslümanların kendi yerlerine çalışmak üzere gönderebilecek bir köleye sahip olamayanlarındandı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Ensar ve muhaciri bağışla." Orada çalışmakta olanlar da şöyle bir şiirle karşılık verdiler: "Biz yaşadığımız sürece cihad üzerine Muhammed'e biat etmiş kimseleriz." Seleme bin el-Ekva'nın Hazreti Peygamber'e ölüm üzerine biat etmesi. Seleme bin el-Ekva şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'e biat ettikten sonra gidip bir ağacın gölgesine oturdum. Halk çekildikten sonra Hazreti Peygamber bana, 'Ey Ekva'nın oğlu, biat etmez misin?' dedi. 'Ey Allah'ın Resulü, biat ettim ya,' deyince de 'ikinci kez' buyurdular. Bunun üzerine ben de ikinci defa olarak biat ettim. Biz o gün ölüm üzerine biat etmiştik. Harre günü bir kişi Abdullah bin Zeyd'e gelerek, 'İbn Hanzale çevresindekilerden ölüm üzerine biat alıyor,' dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Zeyd şunları söyledi: 'Ben bu hususta Hazreti Peygamber'den sonra hiç kimseye biat etmem. Ölüm üzerine biatı Hazreti Peygamber'e almıştır.' Dinlemek ve itaat etmek hususlarında Hazreti Peygamber'e biat edilmesi. Übade bin Samit'in bu konudaki konuşması. Bir toplantıda ortaya su katılmış şaraplar getirildi. Übade bin Samit de orada bulunuyordu. Kalktı, şarap dağarcıklarını delip içindekileri akıtarak şunları söyledi: "Biz Hazreti Peygamber'e şu hususlarda biat ettik. Üzüntülü ve neşeli anlarımızda kendisini dinlemek ve ona itaat etmek, darlıkta ve bollukta infakta bulunmak, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak, Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelmesi halinde kendi nefislerimizi, hanımlarımızı, çocuklarımızı koruduğumuz gibi onu da korumak ve kendisine yardımcı olmak. İşte bu, Hazreti Peygamber'in bizimle yapmış olduğu biattır." Cerir bin Abdullah'ın dinlemek, itaat etmek ve Müslümanlara nasihat üzerine biat yapması. Cerir radıyallahu anh şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'e kendisini dinlemek ve ona itaat edip Müslümanlara nasihat etmek üzere biat ettim. Hazreti Peygamber'e gidip şöyle demiştim: 'Sana hoşuma giden ve gitmeyen konularda seni dinlemek ve itaat etmek üzere biat ediyorum.' Hazreti Peygamber de bana şöyle sordu: 'Buna güç yetirebilecek misin? Sen bundan vazgeç de gücünün yetebileceği hususlarda biat et.' Bunun üzerine ben de 'gücüm yettiği kadarıyla' ibaresini kullanarak tüm Müslümanlara nasihatte bulunmak üzere Hazreti Peygamber'e biat ettim. Utbe bin Abd'in Hazreti Peygamber'e biatı. Utbe bin Abd şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'e kendisini dinlemek ve ona itaat etmek hususunda biat ettiğimizde o bize 'gücüm yettiği kadarıyla şartını kullanın' buyurmuştu." Yine Utbe bin Abd anlatıyor: "Hazreti Peygamber'e 7 defa biat ettim. 5'i itaat, diğer ikisi de muhabbet üzerineydi." Ensar hanımlarının Medine'ye teşrif eden Hazreti Peygamber'e biat etmeleri. Hazreti Peygamber Medine'ye teşrif ettiklerinde Ensar hanımlarının bir evde toplanmalarını emretti. Sonra onlara Hazreti Ömer'i gönderdi. Hazreti Ömer kapıda durarak onlara selam verdi. Kadınlar onun selamını aldılar. Ömer,

kapının dışında, onlar da içeride bulundukları halde ellerini uzattılar. Bundan sonra Hazreti Ömer şunları söyledi: "Ey Rabbim, sen şahit ol. Hazreti Peygamber, sizlere hayız görmeye başlayıp buluğa ermiş kızlarınızı bayramlarda çıkarabileceğinizi söyledi. Siz kadınların cenazelerin arkasından gitmenizi yasakladı. Ayrıca sizin için cuma namazı da farz değildir." Daha sonra iftiranın ve güzel, iyi şeylerde isyanın manasını soran Ümmü Atiye'ye Hazreti Ömer, "Bu cenazelere ağıt yakmaktır." cevabını verdi. Selma binti Kays şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Ensar'dan bazı kadınlarla birlikte giderek ona biat ettim. Hazreti Peygamber, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza, çalmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftirada bulunmayacağımıza, güzel ve iyi şeylerde kendisine isyan etmeyeceğimize dair bizden söz aldı. Ayrıca bize, kocalarımıza hile yapmamamızı da söyledi. Bundan sonra ona biat edip döndük. Ben o hanımlardan birisine, Hazreti Peygamber'e tekrar git ve ona kocalarımıza hile yapmamamızdan ne kastettiğini sor," dedim. Kadın, Hazreti Peygamber'den bunu sorduğunda o şöyle buyurdu: "Malını ondan habersiz alıp başkalarına vermenizdir." Hazreti Peygamber, kendisine biat için gelen Müslüman kadınlardan şu ayet-i kerimeye uygun olarak biat alıyordu: "Ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelerek, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi güzel şeyler hususunda sana isyan etmemek şartıyla biat edip söz verirlerse, onların biatlarını kabul et ve onlar için mağfiret dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir." Ufeyle binti Ubeyd bin el-Haris şöyle anlatıyor: "Ben ve annem Karire binti el-Haris, muhacir kadınlardan bir grupla birlikte Hazreti Peygamber'e giderek biatta bulunduk. Hazreti Peygamber kendisi için kurulmuş kıldan yapılma bir çadırda oturuyordu. O, bizden ayette belirtildiği şekilde biat aldı. Biz bunları kabul ettiğimizi söyleyip ellerimizi ona uzattığımızda Hazreti Peygamber, "Ben kadınların ellerine dokunmam," buyurdular. Bunun üzerine bizi bağışlamasını istedik. İşte bizim biatımız bu şekilde gerçekleşmişti. Ümeyme binti Rukeyka'nın İslam üzerine biat etmesi. Ümeyme binti Rukeyka, Hazreti Peygamber'e giderek, "Sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağıma, hırsızlık yapmayacağıma, zina etmeyeceğime, çocuğumu öldürmeyeceğime, kimseye iftira atmayacağıma, ölülerin arkasından ağıt yakmayacağıma, cahiliye döneminde olduğu gibi açık saçık gezmeyeceğime dair biat ediyorum," dedi. Fatıma binti Utbe'nin Hazreti Peygamber'e biatta bulunması. Utbe bin Rebiya'nın kızı Fatıma, Hazreti Peygamber'e gelerek biat etti. Hazreti Peygamber, Mümtehine suresinin 12. ayetindeki şartlar üzerine ondan biat aldı. O, utandığından elini başının üzerine koydu. Onun bu durumu Hazreti Peygamber'i hayrete düşürdü. Hazreti Ayşe ona, "Ey kadın! Hazreti Peygamber'in dediklerini aynen tekrar et. Allah'a yemin ederim ki biz de ona bu şartlar altında biat ettik," dedi. Bunun üzerine Fatıma, "Öyleyse evet," diyerek ayetteki hükümleri tekrarlayarak Hazreti Peygamber'e biat etti. Hayil'in kızı Azze'nin Hazreti Peygamber'e biat etmesi. Hayil kızı Azze şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'e giderek ona biat ettim. O da zina etmemek, hırsızlık yapmamak, gizli veya açık çocuklarımı diri diri toprağa gömmemek ve onları öldürmemek şartıyla benden biat aldı. Açıkça gömülme olayını biliyordum. Fakat gizli olarak gömmenin ne olduğunu anlayamadım. Bunu

0: Hazreti Peygamber de açıklamadığı gibi ben de gidip kendisinden sormadım. Fakat bana öyle geliyor ki bu bile bile çocuğunu düşürmek demektir. Bunun için de Allah'a yemin ederim ki hiçbir zaman çocuğumu düşürmeye çalışmayacağım. Utbe'nin kızı Fatıma ile kız kardeşi ve Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'in biat etmeleri. Utbe kızı Fatıma şöyle anlatıyor. Kardeşim Ebu Huzeyfe, beni ve kız kardeşim Hind'i biat etmemiz için Hazreti Peygamber'e götürdü. Hazreti Peygamber bu biatta bize bazı şartlar koştu ve bizden söz aldı. Ben Hazreti Peygamber'e şöyle dedim. Ey amcam oğlu, sen kavminin kadınlarında zina etmek, hırsızlık yapmak ve iftira etmek gibi çirkin şeylere hiç rastladın mı ki bize bunları şart koşuyorsun? Bunun üzerine kardeşim Ebu Huzeyfe, sus ve Hazreti Peygamber'e biat et. Çünkü Hazreti Peygamber'e bu şartlar dahilinde biat yapılır, dedi. Daha sonra kız kardeşim Hind, hırsızlık yapmamak hususunda sana söz veremem. Çünkü ben kocaman malından çalıyorum, deyince Hazreti Peygamber onun biatını kabul etmekten vazgeçti ve Hind'in kocası Ebu Süfyan'a haber göndererek ondan helallik istetti. Ebu Süfyan da yaş mallar için kendisine müsaade ediyorum fakat kurularda rızam yoktur, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bizden biatlarımızı kabul etti. En sonunda ben şunları söyledim. Benim için daha önceleri senin çadırından kötüsü yoktu. Ben o zamanlar Allah'tan senin çadırını helak etmesini temenni ederdim. Yemin ederim ki şu andan itibaren benim için senin çadırından daha sevimli bir çadır yoktur ve ben Allah Teala'nın onu bereketli ve ömürlü kılmasını diliyorum. Benim bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber de şunları söyledi. Allah'a yemin ederim ki içinizden biri beni kendi çocuğundan ve ebeveyninden daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz. Hint, ben Muhammed'e biat etmek istiyorum, dedi. Bunun üzerine bir kişi kendisine, sen hani Muhammed'i inkar ediyordun, dedi. Hint de, evet, Allah'a yemin ederim ki ben daha önceleri böyleydim. Fakat ben şu mescitte bugüne kadar Allah'a layıkıyla ibadet edildiğini görmemiştim. Onlarsa dün orada bütün bir geceyi kıyamda, rükûda, secdede namaz kılarak geçirdiler, dedi. Karşısındaki ona, ey Hint, sen yaptıklarını biliyorsun. Hazreti Hamza'ya yaptıklarını kastederek, Hazreti Peygamber'e yanına kavminden bir kişiyi almaksızın gitme diye tembihledi. Bunun üzerine Hint, onun sözlerini akla yatkın buldu. Bir örtüye büründü ve yanına Hazreti Ömer'i de alarak, Hazreti Peygamber'in yanına öylece gitti. Hazreti Peygamber, örtüye bürünerek gelmiş olan Hind'i tanıyarak ona, ''Sen Hint misin?'' diye sordu. Hint de, ''Allah geçmişi affetsin.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yüzünü ondan çevirerek, ''Kadınlar zina etmesinler.'' buyurdu. Buna karşılık Hint, ''Ey Allah'ın Resulü, hür bir kadın zina eder mi?'' dedi. Hazreti Peygamber de, hayır, Allah'a yemin ederim ki, hür bir kadın zina etmez buyurup, arkasından da, çocuklarını öldürmesinler, dedi. Hint buna da, sen zaten onları Bedir günü öldürdün diye karşılık verdi. Bundan sonra Hazreti Peygamber, iftira etmesinler ve güzel şeylerde isyan etmesinler, dedi. Hazreti Peygamber, kadınların ağıt yakmalarını da yasakladı. Cahiliye devrinde kadınlar, ölülerin arkasından elbiselerini yırtar, yüzlerini gözlerini parçalayıp saçlarını keserlerdi. Azap ve helak temenni ederlerdi. Hint'le birlikte, Hazreti Peygamber'in yanında bulunan bir kadın da şunları söylüyor. Hazreti Peygamber, bizden biat aldıkları sırada, bize iyi şeylerde kendisine isyan etmememizi, ölülerimizin arkasından saçlarımızı yolup, yakalarımızı yırtmamamızı, ve azabı temenni etmememizi de şart koşmuştu. Hazreti Hasan, Hüseyin, İbn Abbas ve İbn Cafer'in Hazreti Peygamber'e biat etmeleri. Hazreti Hasan şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber benden, Hüseyin'den, İbn Abbas ve Abdullah bin Cafer'den küçük yaşımızda henüz sakallarımız çıkıp buluğa ermediğimiz halde biat aldı. İbn-i Zübeyr ve İbn-i Cafer'in biatta bulunmaları. Hazreti Peygamber, İbn-i Zübeyr ve İbn-i Cafer'den onlar henüz 7 yaşlarındayken biat almıştır. Hazreti Peygamber, onları gördüğünde tebessüm etmiş ve ellerini uzatarak onlarla biatta bulunmuştur. Hirmas bin Ziyad şöyle anlatıyor. Ben daha genç bir çocuktum. Hazreti Peygamber'in yanına giderek elimi uzatıp ona biat etmek istedim. Fakat Hazreti Peygamber benim bu biatımı kabul etmedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Mecid.
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberleyelim.

0: Rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
8: Buradan sonra okuyacağımız ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak Hendek Muharebesi'nden bahsedecek. Hendek Muharebesi Uhud'dan bir yıl sonra oluyordu. Mekkeliler bir koalisyon oluşturmuşlardı. O koalisyonla İslam'ı ortadan kaldıracaklar, saldırıyorlardı, saldıracaklardı. Uhud'la Hendek arasındaki o bir yıllık zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu en zor zamandı. Uhud'dan hemen sonra Allah Resulü Aleyhisselam 6 kişilik bir sahabe kadrosunu tebliğe davete gönderiyor. Zeyd bin Desinne ile Hubeyb bin Adi onların içinde, öldürüyorlar. Sadece Zeyd ile Hubeyb'i bırakıyorlar. Onlar da Mekke'ye götürüyorlar, satıyorlar. Sonra bunları da orada idam ediyorlar, şehit ediyorlar. Necid tarafına 70 tane Efendimiz Aleyhisselam talebe hafız gönderdi. Onları da orada pusuya düşürüyorlar. 69 tanesini şehit ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam onlardan dolayı beddua ediyor. Yani Efendimizin beddualarına baktığınız zaman, ya Hendek Muharebesi'nde Allahümme emla kuburuhum binnar diye namaz kıldırmasına engel olan, namazının kazaya kalmasına sebep olan Mekke müşriklerine Efendimiz Aleyhisselam ya da o koalisyona beddua ediyor. Veya hafızları şehit eden o insanlara Allah Resulü Aleyhisselam beddua ediyor. Ama kendisine şahsi olarak zarar verdikleri zaman Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun diyor. Yani onlar bilmiyorlar, onlara hidayet et diye dua ediyor. Fakat eğer hafıza, Kur'an-ı Kerim talebesine ya da Efendimizin Rabbi ile olan münasebetine birileri engel olduysa o zaman beddua ediyor. Tıpkı Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılarken sırtına devenin işkembesini ya da eşini bıraktıkları zaman kalkıyor, onların yanına geliyor. Allahümme aleyke bi Kureyş'in buyuruyor. Kureyş'i sana havale ediyorum ya Rabbi. Teker teker altısının ismini sayıyor. Onları Allah Azze ve Celle'ye havale ediyor. Peki şimdi böyle bir kuşatılmışlık hali var. Efendimiz hafızları gönderiyor, davetçileri gönderiyor. Onları şehit ediyorlar. İslam'ın etrafını kuşatmışlar. En küçük kabile, o bile Uhud'dan sonra İslam'a saldırabilir miyiz diyor. Ayaklanmalar var. Efendimizin bu cihatlarına baktığınız zaman, gazvelerine ve seriyelerine bizzat kendisinin katıldığı veya ashabını gönderdiği. Bunların hepsi ya etrafta olanlar İslam'a saldıracaklar, Medine'ye saldıracaklar, ortadan kaldırabilir miyiz diye onlar gelmeden Allah Resulü gönderiyor. Yani sebepsiz olarak ne Efendimiz Aleyhisselam'ın gazvelerinde ne seriyelerinde karşı tarafla bir savaş hali var. Yani bunlar büyük bir koalisyon oluşturuyorlar. 10 bin ya da 12 bin kişilik bir orduyla geliyorlar. Medine'yi kuşatıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın

3000 kişilik bir gücü var. 3000 kişilik bir kuvveti var. İçeride münafıklar var. Kurayza Yahudileri var. Bunlar da Mekke müşrikleriyle, onlar koalisyon gücüyle, onlar da ittifak ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada daralınca Gatafan kabilesiyle anlaşmak istiyor. Belki de sahabeyi deniyor, ensarı deniyor. Gatafan kabilesine Medine-i Münevvere'nin hurmasının 1/3 verecek. Onlar da koalisyon ordusundan ayrılacaklar. Çağırıyor ensarı Allah Resulü aleyhisselam. Sa'd bin Muaz var, Sa'd bin Rebi var. Ensar'ın liderleri onlar. Efendimiz aleyhisselam onlara verelim mi diyor. 1/3 onlar da ayrılsınlar. Ensar'ın lideri Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Rebi ayağa kalkıyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, bu vahiy mi yoksa sizin tasarrufunuz mu? Efendimiz benim tasarrufum deyince ya Resulallah diyorlar. Biz bu kafirlere, Allah düşmanlarına İslam'dan önce bile bir şey vermedik. Hurma vermedik, haraç vermedik. Şimdi mi verelim ya Resulallah diyorlar. Aramızda kılıç var. Yani madem ki bu yolun sonunda şehadet var, neden bunlara teslim olalım ya Resulallah? Neden bu zilleti yaşayalım? Onlara Medine hurmasını vererek teslim olduğumuzu, gücümüzün onlara yetmediğini gösterelim. Şimdi sizde böyle bir ruh varsa, böyle bir iman varsa Allah Teala sizi bir noktaya kadar getiriyor. Gücünüze, kuvvetinize, takatinize bakıyor. Tabii ki acılar, ızdıraplar var. Sonrasında yolunuzu açacak. Burası imtihan yeri, mihnet yeri. O mihnetlerden sonra, belalardan, musibetlerden sonra zafer gelecek. O kuşatma hali devam ederken Gatafan kabilesinden Nuaym bin Mesud geliyor. Efendimiz aleyhisselam huzuruna çıkıyor. Ya Resulallah, ben Müslüman oldum diyor. Evet, o ordudayım ben. Kabilem orada. Size karşı savaşmak için buraya kadar geldik. Ama Allah Teala oradan alıp gönderiyor. Oradan gönderir, bir adamla o ittifakı Cenab-ı Hak parçalar. Siz yeter ki işte burada durun. Önceki derste söylediğimiz gibi takvanız ve la tudi'il kafirine vel munafikin ve tebi'a ma yuha ileyke min rabbik ve tevekkel alallah. Yani takvanız olacak, kafirlere teslim olmayacaksınız, Rabbinize ittiba edeceksiniz ve sonrasını sana bıraktım ya Rabbi. Gücüm bu kadar. Hani Efendimiz buyurmuşlardı ya, i'kilha ve tevekkel alallah. Bedevi oraya devemi bıraktım. Efendimiz aleyhisselam da onu bağla, ondan sonra Rabbine tevekkül et. Yani siz şartları yerine getireceksiniz. Oraya hendeğe gireceksiniz. Sa'd bin Rebi gibi, Muaz gibi. Neden verelim ki hurmaları ya Resulallah? Eğer şehadetse işte biz buradayız. Her şeyimizi Allah ve Resul davası uğruna feda etmeye hazırız derseniz Allah Teala oradan bir adam gönderir. Nuaym bin Mesud gelir. Efendimiz aleyhisselama der ki emrindeyim ya Resulallah. Efendimiz buyurur ki Kurayza kabilesine git Yahudilere. Onlar Efendimiz aleyhisselam Medine'deler ama Mekkelilerle koalisyon gücüyle ittifak ettiler. Onlara git söyle. O da gider oraya, der ki siz bu koalisyon gücüyle ittifak ettiniz. Onlarla berabersiniz. Ama yanlış yapıyorsunuz. Yarın onlar gidecekler. Gatafan'la gidecek, Mekke'de gidecek. Siz Muhammed'le burada kalacaksınız. İşte o zaman Muhammed'in karşısında durabilecek misiniz? Dayanabilecek misiniz? Mekkeliler gitmesin, sizi burada yalnız bırakmasın diye onlardan rehin alın diyor. Adamlar alın, onlar bu şekilde size bağlı kalsınlar. Doğru diyorlar. Yarın bunlar gittiği zaman biz burada yalnız kalırız. Müslümanlar, peygamber üzerimize gelir diyorlar. Sonra Mekkeliler haber gönderiyor Kurayzalılara, diyor ki 25 gün devam ediyor hendek kuşatması. Artık bu kuşatma bu kadar, daha uzun zaman devam etmez. Toparlanalım, bütün kollardan Medine'ye Müslümanlara saldıralım diyorlar. Kurayzalılar olur, fakat siz bize adam rehin verin diyor. En iyi adamlarınızı verin ki yarın siz eğer bu kuşatma başarısı olursa ayrılıp giderseniz burada yalnız ve çaresiz kalmayalım. Diyorlar ki bak, bu Nuaym bin Mesud doğru söyledi. Nuaym bin Mesud oradan kalkıyor.

Mekkelilerin yanına gidiyor. Onlara diyor ki, bak bunlar sizden rehin isteyecek Yahudiler. Rehin eğer onlara verirseniz yarın Muhammed'le anlaşacaklar. Sizin adamlarınızı, en iyi savaşçılarınızı Muhammed'e teslim edecek. O da onları idam edecek. Dolayısıyla sizden rehin isterse anlayın ki Kurayzalılar Muhammed'in safına geçecekler. Mekkeliler saldırmak istiyorlar. Kurayzalılara hadi deyince onlar da rehin talep ediyorlar. Diyorlar ki hakikaten bu adamlar safların değişiyor Yahudiler. Alacaklar bizden rehinleri, sonra Muhammed'e teslim edecekler. Olmaz diyor. Efendimiz Nuaym bin Mesud'u gönderirken aleyhissalatu vesselam buyurmuşlardı ki el harbu hudatun. İşte harp bu. Yani İslam devleti öyle yapısını kuracak ki burada bir Sis'in adamı var. Bu Arap. Bu Arap. Onun yanında Araplar var. Burada başka bir millet ama Müslüman. Onlar bu Sis'in adamlarıyla beraber cihad ediyorlar. Mücadeleleri var. İşte bu Sis'in yanındaki bir Arap oradan ayrılacak, buraya gelecek. O orduyu dağıtmak için her ne kadar ırkı oraya aitse işte bura adına çalışacak. İslam bunu emreder, bunu telkin eder. Yani ırkınız, kabileniz, milletiniz eğer onlar kazanırsa, Gatafan kazanırsa Nuaym bin Mesud da kazanacaktı. Medine'den, hurma bahçelerinden ona da pay düşecekti. Ama iman onu oradan aldı, Efendimiz Aleyhisselam'ın safına getirdi. Dolayısıyla her Müslüman olmuş olduğu yerde, bulunmuş olduğu yerde eğer kafir bir topluluk varsa, her ne kadar onun dil, lisanın konuşuyor olsa bile eğer onlar Allah ve Resulüne düşmansa o yapıyı çökertmek için tuzak kuracak. Ona dair planlar geliştirecek. İşte bir Nuaym bin Mesud, onun koalisyon gücün dağıtma noktasındaki muvaffakiyeti ve Allah katında kazanmış olduğu sevabı, ecri düşünün. Müslüman olmak. Yani niye biz bunları okuyoruz? Niye biz hendeye bakıyoruz? Yani Müslüman olmuş olduğu yer, yaşamış olduğu zaman, orada kendi ırkına, kendi milletine ait Marksist bir yapılanma, Leninist bir yapılanma, Allah'ı, peygamberi tanımayan faşist bir yapılanma varsa, karşıda da Müslümanlar varsa, Müslümanların muvaffakiyeti adına kendi de oraya ait kanıyla değil, diniyle, imanıyla topluluğun içinde Müslüman yer alabilir. Orayı dağıtabilmek için Nuaym bin Mesud gibi ne kadar gücü yetiyorsa o kadar bir gayreti, o kadar bir cehdi olacak kardeşlerim. Allah'ın inayetiyle sonra 25 gün sonrasında yani Müslümanlarda o ihlas, o samimiyet, o teslimiyet, ırki bütün aidiyetlerden, faşist duygulardan kurtuluyorlar. Diyorlar ki bizim tek birlikteliğimiz var, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın millet yapısı, İslam ümmet yapısı, bunu korumaya memuruz ya Rabbi deyince Allah Teala o koalisyon gücünü dağıtıyor işte. Bir adam Nuaym bin Mesud, sonra Nusirtu bir sabah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah diye bir rüzgar çıkıyor. Onların çadırlarını havada uçuruyor. Çadırlar uçuyor. Atlar yerinde durmuyor. Birbirlerinin üzerine gidiyorlar. Bir panik havası oluyor. 25 günün sonrasında 12 bin kişiyle Medine'ye gelen koalisyon gücü ayrılıyorlar. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, artık bundan sonra onlar gelemeyecekler. Siz gideceksiniz. Ve sonrasında hadiseler var tabi ama daha sonrasında Allah Teala Fethi Mekke'yi bu ümmete ihsan ediyor. Peki şimdi bizi oraya götürecek Hendek'in yaşandığı topluma, oradaki koalisyona, oradaki yapılanmalara sen nerede duruyorsun diyecek. Senin kolun neresi, kiminle berabersin? Durduğun yeri Kur'an-ı Kerim çerçevesinde kendini Hendek'e götürerek orada değerlendir, orada tahlil et. Ve iz akhadna minen nebiyyine mithaqahum ve minke ve min Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa bin Meryem ve akhadna minhum mithaqan galiza. Yani ve iz akhadna demek uzkur hine akhadna, o zamanı hatırla, ta öncesine git.

Belki Kur'an-ı Kerim sahabeyi konuşur. Sahabeyi konuşurken bugüne de konuşuyor. Yani Kur'an-ı Kerim sadece zamanla gitmez. Zamanla giderken de zamanın önünde gider. Dolayısıyla her ne kadar sahabeyi o gün siz hatırlayın derse de, onlarla aynı zamanda dursa da, o zamanda yürürken de zamanın öncesinde gider. Yani onlara şimdi önceki milletleri anlatıyor, peygamberleri anlatıyor. Hendekteler onlar. Siz sayı itibariyle az. Daha dün bir yıl önce Uhud'u yaşamıştınız. Bu koalisyon gücü karşısında nasıl durabiliriz ya Rabbi diyorsunuz. Ama öncesine bakın. وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاكَهُمْ Nebilerden biz misak almıştık, hatırla. Yani neyi almıştı Cenab-ı Hak? Onlar risaleti tebliğ edecekti. Allah ve Resul yoluna çağıracaklardı. Yalnız kalsalar, Musa olsalar, Nuh olsalar bile, bütün yollar kapansalar bile devam edecekti. Misak bu. Misak, risaleti anlatmak, bu yola davet etmek. Şimdi siz ona memur oldunuz. Şimdi siz Allah yolunu açacaksınız. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرَاهِيمَ وَمِنْكَ diyor, zaman itibariyle en son Allah Resulü. Fakat Allah katında rütbe olarak en yüksek Hazreti Muhammed Aleyhisselam olduğundan dolayı وَمِنْكَ diye Efendimiz'den başlıyor. Şimdi لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ değil mi? اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ كُلُّنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Yani biz onları ayırmıyoruz demek. Ne demek? Derecelerini ayırmıyoruz anlamında değil. Biz onlara iman noktasında ayırmıyoruz. Yani birine inanıp birini Yahudiler gibi reddetmiyoruz. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Peki neden bu ayete böyle mana veriyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ O peygamberleri kendi arasında derecelendirdiğini, bir kısmının diğerinden daha üstün olduğunu Allah Teala haber veriyorsa, o zaman peygamberler arasında bir üstünlük, bir sıralama varsa, bu ayet-i kerimenin anlamı nedir? Biz hepsine iman ediyoruz. İman noktasında onları ayırmıyoruz demektir. Ama maalesef böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani neden bunu oluşturuyorlar? Allah Resulü Aleyhisselam'ı sıradanlaştırmak, yani diğer peygamberlerin seviyesine indirmek, diğer peygamberlerin seviyesine indirerek onun Hatemül Enbiya olmasının önüne açmak, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini itibarsızlaştırabilmek. Yani baktığınız zaman Nuzul-i İsa'da, şefaat-i inkarda, işte bu peygamberler arasındaki dereceyi reddetmek, hepsi nereye döner? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın itibarını tartışmaya açmak. Resulullah Aleyhisselam'ın itibarını tartışmaya açtığınız zaman inneddine indallahil İslam, İslam'ın yegane Allah katındaki din oluşunun onu da tartışmaya açmış olursunuz. O halde bu lokal bir olay olarak değerlendirilemez kardeşlerim. Yani birisi çıkıyor bir yerde ders anlatırken kürsüde böyle bir cümle kuruyor. Hayır, o değil. Arkada bir üst akıl var. Baktığınız zaman bütün bunları yan yana koyarak onlara bunları inkar ettiren, onların bile görmediği, haberdar olamadığı dışarıda bir üst oryantalist akıl var. O akıl işte onlara bunları inkar ettirir. Belki de göremiyor. Bunları inkar etmenin neticesine, nihayetine, nereye gidecek? Yani belki bunları inkar ederken Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a karşı onun kalbinde bir husumet hali yok. Ama sonunu, nihayetini görmek gerekiyor. Peki وَمِنْكَ diye Efendimiz'den başlıyor. وَمِنْ نُوحٍ sonra Nuh Aleyhisselam'a gidiyor. Ondan bir söz almıştık. Hani hatırla ey sahabe, kuşatılmış insanlar, Muhammed Mursi, Doğu Türkistan, Arakan, Şam, zindanda olanlar. Tarihselci bu ayeti okurken ne diyor? Tarihsel diyor. Peki Müslüman okuyor şimdi. Suriye zindanlarında. Belki dünyada şiddet noktasında bu Arapların zindanları gibi yok, başka bir yerde bulamazsınız. Amerikalılar bile bunlardan işkence teknikleri

aldılar. Müslümanlara bunların o kadar bir adaveti var. İhvan-ı Müslümine Mısır zindanlarında dünyada bir işkence şekli sureti var. Yapmadılar yok. Bütün işkence şekil ve suretlerini Müslümanlara yaptılar. Ama Kur'an-ı Kerim'i siz o Hendek'in şartlarında Uhud'un ortamında okursanız Seyyid Kutub'a yaptıkları gibi aç bırakırlar bir yaz gününde, susuz bırakırlar, gözünüzün önüne suyu dökerler, vermezler size ama yine siz o kafirlerden, dinsizlerden özür dilemezsiniz. Aç köpekleri üzerine salıyorlardı dönsün diye. Bütün bunlara direnebilmek, ayakta kalabilmek, yıllar böyle geçiyor. Yıllar sizi yok etmiyor, eritmiyor. Olduğunuz yerden geri adım atmıyorsunuz. Sa'd bin Rebi, Sa'd bin Muaz'ın dediğini söylüyorsunuz. Neden biz Hende okuyoruz kardeşim? Neden Uhud'u okuyoruz? Yani bir anda durum ve şartlar değişebilir. Öyle adamlar görürsünüz ki yani konuşurdur bir anda dağılabilir. Her yer dağılabilir. İmam Hatip okullar dağılmadı mı kardeşim? Müslümanlar çocuklarını göndermediler işte. Okulların önü kapalı diye Kur'an kurslarına, medreselere göndermediler. Göndermediler. Ne oldu sonra? İmam Hatip'e okuma imkanı olmayan çocukları buldular. Onları aldılar. Onlar okudular. Öteki çocuklar üniversiteye gittiler. Başka fakülte okudular. Şimdi KPSS'ye giriyor. Memur olamıyor. Ne yapıyor? İlahiyatı dışarıdan bitiriyor. İmam olabilmek için. Başka fakülte bitirdi. İmam Hatip mezunu imam oluyor. Şimdi bir seviye düştü ayrı ama Allah Teala da şunu söyledi bu ümmete. Sen buradan baktın. Dedin ki bu medreseye, Kur'an kursuna İmam Hatip'e göndermeyeyim. Önü kapalı. Peki gönderdin, fen edebiyatı bitirdi. Bak şimdi öğretmen olamıyor. İmam Hatip'i dışarıdan bitiriyor. İmam müezzin olabilmek için. O İmam Hatip'e dışarıdan kim geldiyse imam oldu. Bu 10 yıllık süre içerisinde. Öyle de bir durum oldu. Yani siz hep benim size tayin ettiğim esaslar çerçevesinde durun, orada bakın. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Misaka riayet edin. Misak, risaleti anlatmak, Allah yoluna çağırmak. Zor diyorsunuz, Peygamber aleyhisselama bakın. Ve min Nuhin, Hazreti Nuh aleyhisselama bakın. Ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi felebise fihim elfe senetin illa hamsine ama. 950 yıl anlatmıştı Hazreti Nuh. 950 yıl reddettiler. Hayır dediler. Alay ettiler. Sonunda yakasına yapıştılar. O da elini kaldırdı. Artık buradan öteye gidemiyorum ya Rabbi. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِيرٍ. Semanın kapısını Allah Teala 950 yıl sonra açtı. Hazreti Musa'dan bahsediyor. Ve Musa diyor. Yani Musa aleyhisselam, o daralma var. وَجَعْلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ السَّلَاءِ. Sokakta dışarıda namaz kılamıyorlar. Allah Teala evinizi mescit yapın. Evinizle direnin. Evleriniz mabet olsun. Yani direnmeye devam edeceksiniz. Hazreti Musa beddua ediyor. Beddua ettikten sonra ne zaman? قَالَ قَدْ اُج۪يبَتْ دَعْوَتُكُمَا. Onların duasını kabul ediyor Cenab-ı Hak. Helak et bunları ya Rabbi diyor. Ama o dua kabul olduktan 40 yıl sonra Firavun Kızıldeniz'de boğuluyor, helak oluyor. Yani bir imtihan süreci var, mihnet var. وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ. Yani marka Müslümanıyla hakiki Müslüman birbirinden ayrılacak. Ve İsa bini Meryem, İsa aleyhisselamdan bahsediyor. Neden? İşte bunlar yalnız kaldılar ama direndiler. Ey Hendek'teki Hazreti Muhammed'in ashabı, siz de onlar gibi direnirseniz Allah Teala size ya şehadeti ya zaferi ihsan edecek. Ve ahadna minhum mithaqan galiza. Bütün bunlardan, minhum minel enbiyai, bu peygamberlerden mithaqan galiza. Yani buradaki mithaq kelimesini ikinci defa mevsuf olarak getiriyor ki o misakın, yani risaleti anlatma, Allah yoluna çağırma ödevi ne kadar önemli, ne kadar hassas, onu galiz kelimesinin sıfat olarak getirecek.
Yani çok güçlü bir söz aldı.

Onlardan ne kadar zor da sıkıntı da olsalar da yine bu davete, tebliğe devam edecekler. Onun için misak kelimesini sıfatıyla beraber burada iade etmiş oluyor. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Peki neden bunu aldık? Yani buradaki lam, lam-ı key de olabilir, talil ifade edebilir veya lam-ül akıbe olabilir. Yani اَخَذْنَا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Niçin aldık? لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ. Sadıklar kim burada? Nebiler, enbiyalar, yukarıda zikrettiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim, Musa, İsa aleyhisselam, bunlardan لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Yarın kıyamet günü insanlar toplandığı zaman ya da tarihin huzurunda, tarihin muhasebesi, muhakemesi yapılırken sadıklar ortaya çıksın diye. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Sadıklara sadakatleri sorulsun. Neye sadakat sorulsun? Yalnız kalsalar da firavunların, nemrutların karşısında Allah ve Resul davasını anlatmaya sadakat göstermeleri sorulsun. Sorulsun ki tarihin vicdanı sonraki nesillere bunun cevabını versin. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Ahirette sorulması için, ama bugün biz de soruyoruz. Kur'an-ı Kerim'e soruyoruz. Hazreti İbrahim'i soruyoruz. Musa Aleyhisselam'ı soruyoruz. Onlar nasıl bir mücadele verdiler? Nasıl ayakta kaldılar ya Rabbi diyoruz. وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا. وَاَعَدَّ nereye atfediliyor? لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Allah Teala'nın sadıklara, nebilere bu mücadelelerin sormaları demek. وَاَثَابَهُمْ. Allah Teala'nın onlara ecir sevap vermesi demektir. Dolayısıyla sadıklara yalnız kalsa da yine insanlara İslam'ı anlatmaya devam edenlere Allah Teala büyük ecirler, mükafatlar verecekse, peki onları durdurmaya çalışanlar, İmam Hatip okullarını, Kur'an kurslarını, medreseleri kapatanlar, yalnız kalan o Müslümanlar mücadelelerine devam ediyorlar. Diyorlar ki bu tarihi süreç içerisinde sadece buraya düşülen bir noktadan ibaretti. Çok böyle 28 Şubatlar gördü Müslümanlar. Hazreti Musa, İsa, Nuh Aleyhisselam, bütün enbiyalar zamanında, nebiler zamanında 28 Şubatlar vardı. Camileri kapattılar, medreseleri kapattılar. Allah demeyi yasakladılar. Allahu Ekber'e gümrük uyguladılar. Ama peygamberler mücadelelerine devam ettiler. Sonunda Allah Teala o kapıları açtı. Eğer buradan bakarsanız, Kur'an-ı Kerim'den bakınca bu ayetler size direnmeyi, ayakta kalmayı anlatır. Yani Kur'an-ı Kerim başka bir kitap kardeşim. Sen ekmek kitabı görürsen bu ayetler tarihsel. Ama bu ayetleri Allah'ın bütün zamanlardaki buyruğu Kur'an-ı Kerim zamanla beraber yürür ama aynı zamanda zamanın önünde gider. Bu hakikate inanırsak işte o zaman Kur'an-ı Kerim daraldığınız anaforlara savrulduğunuz her yerde işte elim diye uzattığınız an keramullah elinizden tutar kardeşim. Millet hayret eder. Ya bu adam deli midir der. Mecnun mudur? Yalnız başına bunları nasıl söyleyebiliyor? İşte deli derecesine ulaşmayınca kamil iman makamına Müslüman ulaşamaz. Deliler gibi, divaneler gibi iman etmek. Diyor ya üstad, beni de ardımdan Allah ve Resul yolunun delisi ve divanesi olarak anacaksanız anın. Yoksa kabrimin başına gelip büyük şair, büyük mütefekkir böyle nutuklar istemiyorum. Sadece Allah ve Resul davasının delisi, divanesi bir Müslüman. Allah bizi yolunun delileri ve divaneleri yapsın. Deli ve divane gibi inanma. İşte böyle inanırsa birisi, Kur'an-ı Kerim onun için tarihsel olabilir mi kardeşim? Bu ayetler tarihsel der mi? İşte buraya iniyorsunuz, seyrediyorsunuz, önünüzde bir manzara açılıyor. Geçiyorsunuz her şeyden artık. Nuaym bin Mesud oluyorsunuz. Babanızın oğlu, Marksist olsa bile babanızın oğlu, aynı anneden döndünüz. Onun ve sisteminin çökebilmesi için
bütün

varlığınızla mücadele ediyorsunuz. İman bu. Ötesi suret Müslümanı. Öteki marka Müslümanı. وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا. Sanmayın ki bu mücadele burada kalacak. Ötesi var, hesabı var. Allah Teala sadıklara sevap verecek ama kafirlere de elim bir azap, onlara da elim bir azap cehenneme hazırladı. Yani lil kafirine bir rusuli, o peygamberleri, onların yolunu inkar eden, engelleyenlere. Yaşasın zalimler için cehennem, işte bu ayeti kerimenin tefsiri değil mi? Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşasın zalimler için cehennem. وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا. Peki buradan sonra şimdi bir girizgah yaptı. Hendek'i hatırlatıyor. Hendek'ten sonra bu ayet-i kerimeler nazil oldu. Hendek'te nasıl ayakta kaldınız? Korkuyordunuz. Şuradan şuraya gidemiyordunuz. Münafıklar sizi aldatmak istiyorlardı. O taşı Efendimiz Aleyhisselam kazarken Hendek Muharebesi'nde vurmuşlardı. Allah Teala Yemen'i size ihsan edecek. Oranın anahtarları, Kayseri'nin anahtarları, Bizans'ın anahtarları, İran'ın anahtarları, Mısır'ın anahtarları buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıklar da şuradan şuraya gidemiyorlar, abdest alamıyorlar. Muhammed onlara sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın, Bizans'ın saraylarını vaat ediyor demişlerdi. Hayal ediyorlardı. Siz de korkuyordunuz ama Allah Teala karşınızdaki o düşman birliktelerini, sizin salabeti imaniyenizle Abdurrahim kardeşim nasıl dağıttı değil mi? Onu hatırlatıyor. Sen de hatırla diyor bak. Sen de hatırla. Sen de bu zeminlerde olduğun zaman nasıl ayakta kalacaksın? Peki ya eyyühellezine amezkuru ni'metallahi aleyküm. Üzerinizdeki Allah'ın nimeti hatırlayın. Ey ehli iman, Resulullah Aleyhisselam'a kayıtsız şartsız iman eden. İman eden demek, madem ki efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Parçacı bir iman yok. Kur'an-ı Kerim bunu kabul etmiyor. Bir şeyi inkar edince tamamını inkar etmiş oluyoruz. Oluyor kişi, hafizanallah. O zaman amenu diye iman ediyorsa, İslam'ın esaslarının, amentüsünün tamamını kabul eden amenu o kadronun içine girer. Elhamdülillah. Ya eyyühellezine amenu zükürü ni'metallahi aleyküm. Yani her bu ayet-i kerimeyi okurken şöyle yoklamalı. Yani içimizde, dünyamızda. Acaba bu iman esasları içerisine giren Kur'an-ı Kerim'in talimatlarından kabul etmekte zorlandığımız esaslar var mı diye sor kendine. Sor. Eğer varsa o zaman bu ayet bize konuşmaz. Ya hep İslam ya hiç İslam. Ya hep İslam ya hiç İslam. Ni'metallahi aleyküm. Ne zaman? اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ. Sanki canlandırıyor. Yani şu anı hatırlayın. اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ. Size ordu gelmişti. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا. Biz de ona 25 gün kuşatma devam etti. Şuradan şuraya gidemiyorsunuz. Açlık var, darlık var. Allah Teala 25 gün sonunda sabah rüzgarını gönderdi. وَجُنُودَ لَمْ تَرَوْهَا. Bir de görmediğiniz orduyu gönderdi. Meleklerin ordusunu gönderdi. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا. Sizin 25 günlük direnişinizi Allah görüyordu, ondan haberdar. Yani şunu söylüyor sanki. Neden sabah rüzgarını gönderdi? Neden görmediğiniz orduları gönderdi? وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا. Allah Teala sizi 25 günlük bir imtihana aldı. Bunlar Gatafan kabilesine teslim olacaklar mı? Medine'nin hurmaların üçte birini Mekke ordusundan, koalisyon gücünden çekilme karşılığında verecekler mi? Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısına çıkıp olmuyor ya Resulallah, buradan daha öteye Medine'yi, İslam'ı müdafaa edemiyoruz, gücümüz, takatimiz yok deyip de münafıkların safına geçecekler mi? Yoksa

bunu mu söylersin? Bu kolay değil. Şimdi bunu söylersiniz ama söyleyenlerin bile önemli bir bölümü bu karenin içinde yer almak istemez kardeşlerim. Onun için susarlar. Derler ki zaman böyledir ama bir de bunun yarını var. Bugünler yarın olunca bu kayıtlar, bu ifadeler, bütün bunları önümüze getirirler, koyarlar, sorarlar. Elbette bu dünyanın firavunlar, nemrutları sorarlar. Ama biz onların sorup sormamasına göre değil, Rabbimizin sorup sormamasına göre bütün bu ifadeleri sarf edecek, bütün bu adımları atacak. Dolayısıyla bütün İslami oluşumların, yapıların bir imtihan süreci olacak. Ve kâne Allahu bima ta'melûne basîrâ. Allah Teala orada o hendeği kazışınızı, aç karınlarınıza taşlar bağlayışınızı, Peygamber aleyhisselam önünüzde oluşunuzu ama asla teslim olmayı, onların safına geçmeyi, münafıklık yapmayı aklınıza getirmeyişinizi hep Allah görüyordu işte. Peki bütün bu nimetler o halde o direnişinizin, duruşunuzun ihsanıdır. Allah'ın inayetiyle Mısır zindanlarındaki bu direniş belki 25 gün değil, belki 25 yıl devam edecek. Ve kâne Allahu bimâ te'amelûne basîrâ ayeti tecelli edecek Rabbim inayetiyle. İşte bu teselli edecek. Buradan bakacaksınız. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِزَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ buyuruyor. Yani olayı biraz daha mahrem noktaya taşıyor, biraz daha ayrıntısına iniyor. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ birinci izden medel. اِذْ جَاءَتْكُمْ cunudun oradan medel. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ yukarıdan geliyorlardı, Medine'nin üst tarafından. Ve min esfele minküm, aşağı taraftan geliyorlardı. Hatırlayın o anı ki, ne olmuştu o zaman? Ve izzâgatil absâr, gözünüz bir sağa gidiyordu, bir sola gidiyordu. Kendinizden geçtiniz. Sağa bakıyorsunuz, orada Gatıfan kabilesi. Öteye bakıyorsunuz Yahudiler. Beriye bakıyorsunuz Mekke. Ebu Süfyan'ın ordusu. Buradan insan ölümü çıkar, sağ mı diyorsunuz? Geride çocuklar var, aile var. Ve izâgatil absâru ve belagatil kulûbul hanâcire. Kalpleriniz korkudan, yürekleriniz boğazlarınıza gelmişti. Konuşamıyorlardı. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'a geliyorlar. Burada normal hale gelebilmek için, bu korku ikliminden çıkabilmek için okumamız gereken dualar var mı ya Resulallah diyorlardı. Yani öyle bir durum vardı. Ve tezunnûne billâhi zunûna. Aklınıza farklı şeyler geliyordu. Acaba Allah Teala'nın vaat ettiği bu yardım tahakkuk etme noktasında, gerçekleşme noktasında bir burada problem olur mu? Allah Teala bizi burada yalnız bırakır mı diye aklınıza kötü zanlar geliyordu. Yani diyorsunuz ki ya Rabbi, yani oradaki adamlar rahatta, onlar çocukların yanında, onlar akşam evlerine gidiyorlar. Ama biz burada zindandayız, çaresiziz, çocuklarımız şehit ettiler, buralarda yalnız başınayız. Yeryüzünde senin dinini temsil edecek Müslüman olarak sadece bizler mi kaldık diye. Nefsiniz daralınca size böyle baskılar yapabilir. وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ acayip aklınıza zanlar geliyordu. هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَد۪يدًا İşte öyle sarsılmadan zafer kapıları açılmayacak. Sarsılmadan, sarsılacaksınız. Bir bela eleğine gireceksiniz ki orada eleneceksiniz. هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ Allah orada sizi o zeminlerde bela eleklerinde alacak, böyle imtihana tabi tutacak, eleneceksiniz. Ve zulzilu zilzalen şedida, şiddetli bir deprem gibi sallanacaksınız ki aranızda Medine'yi kurarken münafıklar mühürlensinler, münafıklar ayrılsınlar, onlar Hendek'te sizinle beraber o insanın ölümü diri mi çıkacağı noktasında tereddüt ettiğiniz,
korkuya kapıldığınız yerde sizin

beraber olmasınlar. Hendek'te olmasınlar. Mısır zindanına münafık girer mi? Girer mi? Muhammed Mürsi ile Biltacı ile orada durur mu? Rabia meydanına eğer kurşun yağdırıyorlarsa münafıklar oraya girer mi? Hunalike butuliyel mu'minun ve zulzilu zilzalen şedida. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle şereftir diyor. Şeref. Meydanlarda, Rabia meydanlarında o keskin nişancıların kurşunlarına hedef olacağınız anlarda Allah ve Resul davası temsil edebilmek şereftir. Neden? Çünkü orada sadece Müslümanlar var. Sadece Müslümanlarla berabersiniz. Ama cami öyle değil. Camiye herkes gelir. Okula herkes gelir. Hele okulun sonunda diploma varsa, vazife varsa, ya yani iyi bir hayat varsa herkes orada olabilir. Ama burada olmaz. Onun için Allah Teala ve kâne Allahu bima ta'malûne basîrâ. Ve iz yekûlul munâfikûne vellezîne fî kulûbihim merdun mâ va'adallâhu ve rasûluhu illâ gurûrâ. Tam münafıkların konuşma iklimi. Münafıkların konuşma zamanı. 7-8 yıl önce Almanya'daydım. Bu Türkiye'de bir karışık olayların olacağı zamandı. Program için gittim. İşte bir muhtıra verilmişti. Muhtıranın sabahında akşam konferans olacak. Belki öğle vakti. Orada Müslümanlar var. Hepsi cami cemaati. Konuşuyorlar. Diyorlar ki şimdi zamanı mıydı işte başörtüsünden bahsetmenin? Yani böyle bir topluluk. İşte bunlar hunalike butuliyel mu'minun. Burada ortaya çıkarlar. Yani sizin üzerinize eğer başörtüsünü İslam'a hakikati müdafaa ettiğinizden dolayı birilerinin muhtıraları varsa ya da siz cami yapacaktınız Taksim'e, sonra birileri olmaz dediler, sizin üzerinize geldiler. O zaman ne der iman zayıf olanlar? Zamanı mıydı kardeşim Taksim'e cami yapmadın? Ya cami yapmak Müslüman vazifesi değil mi kardeşim? Ama karşı taraf öyle bir algı operasyonuna gider ki cami yapmayı bile siz, yani haddi aşmak, haddi aşan bir ameli olarak görebilirsiniz. Yani tam bu iklim münafık iklimidir. Şimdi Muhammed Mürsi için Mısır'da ne diyorlar? Erkendi kardeşim, zamanı mıydı işte, yani dursalardı, bekleselerdi. Ne zamana kadar bekleyeceksin ya? Allah ve Resul davasını anlatmanın beklemesi olur mu? Bak bu peygamberler yalnızdılar ama beklemediler işte. Musa Aleyhisselam, 100 bin kişi olayım, Firavun'un sarayına dayanayım, o halde Rabbim Allah'tır diyeyim demedi. Yalnız başına gitti. Aldı yanına Harun'u Aleyhisselam'ı, onunla beraber gitti. Demek ki böyle bunlar masal kardeşim. Ha böyle zamanlarda münafıklar çıkarlar. İçinizdekilere akıllar verirler. Ve yekulul munafikun, hatırla diyor o münafıklar ne diyorlardı? Vellezine fi kulubihim maradun. E münafıkla vellezine fi kulubihim maradun aynı adam değil mi? Kalbinde hastalık olanla münafık aynı. Ama Allah Teala bunları iyi tanıyın bak. Bunları iyi tanıyın. Böyle zor zamanlarda karşı tarafa geçerler, size akıl vermeye çalışırlar. Bir gün bir yerdeydik böyle 28 Şubat zamanında, Hatme-i Hacegen var. Çok iyi bir Müslüman, öyle biliyorsunuz. O da orada sizinle beraber bir dairede Hatme-i Hacegen var. Ben de oraya İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okuyordum. Onun için gitmiştim. Yanında bir daire var, orası inşaat. Samsun'da, bulvarda oluyor bu. Orada büyük bir apartman vardı. Polis orayı bastı. Geldiler, girdiler içeriye. O içimizdeki bir Müslüman o an karşı tarafa geçti. Orada sanki ustalık yapıyor. Eline o boruları aldı, kirli su boruları. Onlarla beraber geldi. Ya dedi, doğru aslında. Belki oradaki cemaati kurtarmak istiyor. Şimdi bu kadar cami varken neden buraya gelip burada ibadet ediyorsunuz? Orada ibadet etseniz diye. Yani içinizdeki birisi bir anda oraya gider, iki tane boruyla yanınıza gelir, karşı taraftan size şimdi zamanı mıydı burada oturup da İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okumak gerekir diyebilir buyuruyor Allah Teala. Bunları bilin, sarsılmayın. Çünkü siz ve tevekkel alallah, eğer Allah'a tevekkül ettiyseniz o zaman etrafınızdaki bütün insanlar yıkılsa da

siz yalnız başınızda Hakkari'de de aynı hakikat tebliğ edersiniz, Edirne'de de, İstanbul'da da, Samsun'da da, her yerde aynı şeyi söylersiniz. Çünkü sizin hakikati söylerken insanlardan değil, imanınız der ki Allah'tan güc alacaksın. Ve tevekkel alallah. Peki, yani tanıyalım diye Allah Teala bunların bize vasfını getiriyor. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Bu münafıklar, kalbinde arıza olanlar, böyle zor zamanlarda, hendek gibi olan iklimlerde ne derler? مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği, işte böyle Şaban kardeşim nedir derler? Boş şeylerdir, içi dolu değil derler. Masaldır der bunlar, değil mi? مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا Peki orayı tafsil ediyor. Başka bir grup var. Kim? Bizzat münafık olmalarıyla tescil edilen grup. Normal zamanda bile zaman zaman böyle karşı tarafa geçen, Müslümanların karşısında yer alan bir Abdullah bin Übey tipi var. Değil mi? Münafık tipi. Yani bu gözü başkanlıkta, ben idare etmeliyim diyor. Onun için Resulullah Aleyhisselam'la Medine'ye geldiği andan itibaren husumeti olan, zor zamanlarda Uhud'da başka yerde ayrılan, giden Müslümanları yalnız bırakan, bu haliyle onları moralsiz yapan bir grup var. Hatırla diyor. Ve iz kâle taifetun minhum ya ehle Yesribe. Şunları da hatırlayın ki onların içerisinden bir taife, bir grup, Abdullah bin Übey, onun grubu ne diyorlardı? Ya ehle Yesribe la mukame lekum. Yeriniz burası değil sizin. Yani burası ölüm mahşeri. Buradan insan ancak tabutla beraber çıkar. Hadi dönün Medine'ye. Bırakın Muhammed'i hülyaların burada. Size ne? Yani siz mi İslam'ı koruyacaksınız? Bu kadar bir sayıyla Mekke koalisyon gücü karşısında durabilir misiniz? Ya ehle Yesrib'e la mukame leküm. Ey ehli Yesrib. Medine'de demiyor değil mi? Halbuki Yesrib ne olmuştu? Medine olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlar? Men kâle Yesrib felyestagfirillah. Kim Medine'ye bundan sonra Yesrib derse istiğfar etsin. Çünkü Yesrib demek Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'ye vurduğu Tayyip'e mührünü görmemek demektir. Allah Resulü o şehri mühürlemiştir artık. O şehrin sokaklarında Allah Resulü'nün mühürlediği insanları görürsünüz. Yüreklerine Kur'an'ı tab ettiği bastığı Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri radıyallahu anhüm onları görürsünüz. Fakat Yesrib'in anlamı fitne, fesat demek. Efendimiz Aleyhisselam olduğu yer fitne, fesadın merkezi olarak anılabilir mi? Elbette hayır. Ama onlar Medine'yi eski haliyle görüyorlar değil mi? Eski haliyle görüyorlar. Dolayısıyla siz onların, şimdi demin bir kardeşim geldi, Mezopotamya dedi. Nereye diyorlar? Fırat'la Dicle'nin arasına, değil mi? Peki senin şeriatın ne diyor? Bilad-ı Şam diyor, Urfa'dan Sina'ya kadar olan yere. Oranın arasına ne diyor? Sevad-ı Irak diyor, değil mi? Sevad-ı Irak diyor. Ama Mezopotamya diyerek, bununla Anadolu'da eski Hitit vesaire uygarlıklarını çıkararak aslında bir şey yapmaya çalışıyorlar. Nedir? Bu coğrafyadaki Medine mührünü silmek için bu kavramları kullanıyorlar. Müslüman kardeşim, ibare okumak Kur'an'ı anlamak değildir işte. Bütün kavramlarımızı, eşya ve hadiseye bakışımızı, her şeyimizi Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü Aleyhisselam sünnet-i seniye değiştirir. Burada bir incelik var. Neden ehle Medine demiyor da ehle Yesrib diyor. Ya ehle Yesrib diyor. Çünkü o münafık orayı eski haliyle görüyor. Yani orası o faşist anlayışa sahip olan orayı ne olarak görüyor? Zerdüş olarak görüyor. Zerdüş olarak gördüğünden dolayı oraya o ismi veriyor. Ya da ne diyor? Hitit uygarlığı diyor Anadolu'da. Kazıyorlar. Hepsini kazıyorlar. İslam'la alakalı mabetleri yıktılar, ahır yaptılar ama bu

bunları yaparken eski İslam'dan önceki uygarlıklara ait ne kadar yerin altında kalıntı varsa, put varsa onları çıkardılar kardeşim. Değil mi? Çıkardılar. Ne yapıyorlardı aslında? Bütün bunlar bir üst aklın okumalarıdır. Bir üst aklın talimatları. Anadolu'daki Medine mührünü sileceksiniz kardeşim, sileceksiniz. İslam, ya hep İslam ya hiç İslam. Peki ya ehle Yesrib'e la mukame leküm. Diyor ki siz Yesrib milletisiniz. Medine değilsiniz. Yani Mezopotamya'sın. Sen Sevad-ı Irak değilsin. Sen Bilad-ı Şam değilsin. Sen Anadolu değilsin, Hititsin diyor. Eski Hunlara, şunlara, bunlara aitsin. O halde la mukame leküm. Sen burada ne yerin var ki? Sen Zerdüştlerle beraber ol diyor. Sen Şamanistlerle beraber ol. Ferci'u, dönün. Ayrılın, gidin. Ve yestezinu ferikum minhumun nebiyye. Bir grupta geliyor, bunlardan etkileniyor. Neden? Mezopotamya kültüründen etkileniyor. Neden etkileniyor? Hitit, Hun, eski İslam'dan önceki o yapılanma hala zihninde olanlar ya da o İbn-i Übey'den Medine Yesrib diyen anlayıştan etkileniyor. Geliyorlar, Allah Resulü Aleyhisselam'dan izin istiyorlar. وَيَسْتَئِذِنُ فَر۪يكُمْ مِنْهُمُ النَّب۪يَّ يَقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ diyorlar ki evlerimiz avret ya Resulallah. Yani hırsızlara karşı, eşkıya karşı evimiz korunaklı değil, avret, açık. Gelir evlerimize girerler, evlerimizi, şehirlerimizi talan ederler. Gidelim, bahane. Tatlı su Müslümanı bunlar. Yani belki bunlar İbn-i Übey'in kadrosuna ait değil. Ama bunlar da iyi gün Müslümanları. Efendimiz Aleyhisselam'a bahaneyle geliyorlar. Diyor ki sen git oraya Ayasofya yürüyüşüne, istersen işçilerimden göndereyim ama benim işim var, ben gelemem diyor mesela. İnne buyutena avratun ve ma hiye bi avra. Aslında onların ne evleri ne dükkanları avret değil. Onların hepsi korunaklı. İn yuridune illa firara. Onlar ben gelmeyeyim falan gelsin derken aslında şunu düşünüyorlar. Birileri oradan fotoğrafları alırlar. Yarın bizi onu sorarlar. Onun için biz burada olmayalım. Kim kazanacaksa, kim galip olacaksa onların içinde yer alalım. Onu söylüyorlar. İn yuridune illa firara. Onlar kaçmayı istiyorlar. Biliyorlar ki burada bir sıkıntı var. Burada bir musibet hali var. Allah Teala buyuruyor ki eğer öyle değil de şöyle olsaydı وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْدَارِهَا eğer Medine'nin dışından o Medine مِنْ اَقْدَارِهَا مِنْ جَوَانِبِهَا bütün yönlerinden Medine sarılmış olsa, Medine kuşatılmış olsa ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةِ sonra bunları da fitneye davet etseler, ne deseler? Deseler ki ey münafıklar gelin dönün İslam'la, bırakın dini, açın başınızı bakalım. Hadi bırakın İmam Hatip Kur'an kursu medrese davasını, gelin buraya. Şu Mısır'da Muhammed Mürsel'in yanında duranlar bir kısmı ayrıldılar. Hacca Umre'ye gidince konuşuyorsunuz Mısırlılarla, adam yani zannediyor ki siz belki Muhammed Mürsi'nin değil de Sisi'nin tarafından görevlendirilmiş bir ajan olabilirsiniz. Orada bile böyle düşünüyor. Oturduğunuz zaman Sisi'ye medih cümleleri kullanıyor. Muhammed Mürsi'ye lanet ediyor. Belki kalbinde seviyor onu ama korku işte. Korku. Tatlı su Müslümanı. Sümme su'ilul fitne. Bunlar İslam'a ait bütün o kutsalları bir anda reddedebileceklerini görürsünüz. Yani bunlar fitneye çağrıldıkları zaman nedir o? Riddet, inkar. Bırakın bu İslam'ı. Bundan sonra artık İslam'ın yolları kapandı dendiği zaman لَاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا اِلَّا اِس۪يرًا لَاَتَوْهَا hemen bunu yaparlar. Yani karşı tarafın hadi riddet, dönün, bırakın İslam dedikleri zaman لَاَتَوْهَا koşarlar bunu yaparlar وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا اِلَّا اِس۪يرًا orada çok az
beklerler.

0: Durmazlar yani bunların dediklerini yerine getirirler buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani demek ki bunlar aslında evleriyle alakalı söylemiş oldukları bu ifadeler bahane. Hakikat şu ki وَلَكَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Bunlar önceden Allah'a söz vermişlerdi. سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا demişlerdi. İşittik, itaat ettik. Her gün namazda şu kadar defa Allahu Ekber demişlerdi. Dolayısıyla Allah Teala'nın onun ordusu karşısında başka bir güç tanımayacaklardı. وَلَكَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ Önceden söz verdiler. لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Düşmana arkalarını dönmeyeceklerdi. Cafer bin Ebi Talib İbni Kesir'de var El-Bidayesinde. Mu'te'de şehit olduğu zaman İbni Ömer diyor ki 90 darbe vardı Cafer bin Ebi Talip'te. 90 kılıç ve mızrak darbesi. 90'ı da ön taraftan almıştı. Bir tane arkasında darbe yok. Yalnız başına ordunun komutanı ordunun içine giriyor. Atını kesiyor. Düşmanın eline geçmesin diye geriye dönüş olmayınca atından iniyor. Orada şehit olana kadar kolları kesiliyor. Sancağı pazların arasına alıyor. O halde koruyor. Şehit düşene kadar göğsüyle beraber vuruşuyor. 90 mızrak darbesi, 90 kılıç darbesi. Çünkü onlar söz verdiler. La yuvellûne ledibâr. Düşmana sırtlarını dönmeyecekler. Cafer gibi. Allah Teala o en zor zamanlarımız, zor zamanlarımız olacaksa وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Sırtını dönmeyenlerden, İslam'a, Allah Resulüne dönmeyenlerden onların kadrosuna Rabbim bizleri ilhak eylesin. وَكَانَ عَاهَدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا Çünkü onlar neden sırttan dönmüyorlar? Allah'a verdikleri sözün bir karşılığı var. Ondan tevellüt eden, doğan bir mesuliyet var. Bundan dolayı karşıda ölüm bile olsa onlar sırtlarını dönmezler. Ve kâne ahdullâhi mes'ûlâ. Peki bir ara daha verelim. Estağfurullah ve tûbileyh ve elhamdülillah.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.

0: Baki olmasan sen, kalbim elemler içinde kalır. Lezzetlerim dudağımda yarım kalır. Sevdiklerim uzakta, yoklukta kalır. Aşklarım anlamsızlığa yuvarlanır. Sonsuzluğu isteyen ruhum sonsuzcasına yetim kalır.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Güneşin doğanı doğan

Ben

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زرت.

بسم الله الرحمن

Ümmü!

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
9: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
10: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İslam köleliği kabul etmiyorsa neden kaldırmadı?
2: İslam bir kere kula kulluğu sonlandırmak için gelen bir dindir. Hürriyeti gerçekten esas alan ve bu hürriyet içinde gayret gösteren bir dindir İslam. İslam eşittir özgürlük yani, eğer gerçek İslam'dan bahsediyorsak, yani Allah'ın yeryüzüne ve insanlığa gönderdiği dinden bahsediyorsak bu böyle. Kula kul olmayı sonlandıran bir din eğer ortada böyle bir mesajla durmuyorsa Allah aşkına o din nasıl Allah'ın dini olabilir? Yani bir din düşünün ki insanları kula kul ediyor. Bir din düşünün ki birileri birilerini sömürüyor. Bir din düşünün ki birileri birilerinin kanını emiyor. Böyle bir din Allah'ın dini olamaz. Zaten din dediğiniz şey hayata bu düzeni, bu hukuku oluşturmak için gelmiştir. Eğer bundan mahrumsa bir din, bir kere kabul edelim ki o din kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın dini değildir. Çünkü bu dinin anahtar cümlesi la ilahe illallah cümlesidir. La ilahe önce onunla başlıyor biliyorsunuz, reddediyorsunuz. Bütün kullukları, kölelikleri, sömürüleri, yanlışları, her şeyi la ilahe diyerek reddediyorsunuz, temizliyorsunuz, izale ediyorsunuz. Sonra illallah diyerek yalnızca Allah diyorsunuz ve Abdullah oluyorsunuz. Zaten Abdullah olmak aslında yeryüzünde başka hiçbir şeye kul ve köle olmamaktır. Abdullah olmak mutlak manada hürriyeti elde etmektir. Kim diyorsa eğer hürriyet başka yerde, zaten o meseleyi anlamamıştır. Eğer bir insan gerçek manada Allah'a kul değilse birçok şeyin kuludur. Ama Allah'a kulsa başka hiçbir şeyin kulu değildir. Onun için önemli olan burada İslam'ın bu özelliğini çok iyi fark etmektir ve buna göre meseleleri değerlendirmektir. Bu birinci mesele. İkinci meseleye gelelim. Şimdi şu anda işte insanlar konuşuyor, bazıları diyelim ki kölelik meselesiyle İslam'ı özdeşleştirerek konuşuyor. Allah aşkına benim güzel kardeşlerim, yani öyle ön yargılardan kurtararak kendimizi meseleye bakalım. Miladi 6. asra gidiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dine ait meseleleri, işte kulu la ilahe illallah tufluhu diyerek davetini, yani la ilahe illallah deyin kurtulun diye davetini Mekke'nin sokaklarında dillendirdiğinde hür olanlar da onun o davetine koştular, geldiler, iman ettiler. Köleler de mevali dediğimiz azat edilmiş kölelerde, ama asla mevaliler biliyorsunuz o günkü mantıkta, o günkü sosyal kurallar çerçevesinde hürler gibi karşılanmıyordu. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimize gelen kölelere bakın. Mesela Yasir'e bakın, Sümeyye'ye bakın, Ammar'a bakın, Süheyb'e bakın, siyah inci olan Bilal'e bakın, Zinnure'ye bakın, Ümmü Huzeyye'ye bakın, bir sürü var. Bunlar gelip iman ettiler. Ve Mekke'nin aristokratları, işte soyluları, seçkinleri Allah Resulü'nü bunun için tenkit ettiler. Ne dediler? Bu nasıl bir din ki köleyle beni eşit görüyor? Bu din köleyle hürü eşit görüyordu. Ama şimdi 21. asırdan mesele değerlendirilince sanki köleliği İslam ortaya çıkarmış gibi bir algıyla bazıları bu meseleyi ele alıyor. Sanki İslam bunu devam ettirmiş, ettirmek istemiş gibi bir algıyla ele alıyor. Bu din ne yaptı? Bu din Bilal gibi birisini Kabe'nin damına çıkardı. Ve o günküleri gerçekten çileden çıkaran bir şeydi. Zeyd bin Harise gibi birisini peygamberin sevgilisi yaptı. Bilal'e Hazreti Ömer, Bilal bizim efendimizdir. Onu bir başka efendimiz olan Ebu Bekir hürriyetine kavuşturmuştur diyerek efendimiz diye hitap ettirdi. Onlarca şey söylerim bu konuda da Allah Resulü son sözü söyledi gitti. Çünkü biliyor birileri bu meseleyi kaşıyacak. Zeyd'in oğlu Üsame'yi 17 yaşında yüzlerce sahabenin, büyüklerinin, Kureyş'in ulularının olduğu bir ordunun komutanı kıldı. Allah aşkına Allah Resulü'nün o son mesajı nasıl anlaşılacak? O sadece bir gence alan açmak değil. köle diye sömürdüğünüz, köle diye işte farklı hallere koyduğunuz, alaya aldığınız, horladığınız o insanlar sizin komutanınız. Zaten ileri geri konuşanlar oldu o günkü toplumun içerisinde. Allah Resulü onlara hitaben dedi ki siz dün onun babası için de ileri geri konuşuyordunuz. Şimdi de Üsame için ileri geri konuşuyorsunuz. Başınızda Habeşli bir köle bile olsa ona itaat etmek mecburiyetindesiniz dedi. Allah Resulü bunu niçin söyledi? Üstünlük asla ve asla ailede, soyda, sopta, renkte, cinsiyette değil. Üstünlük takvada. Bunun için söyledi ve bunu anladı o günkü Müslümanlar. Benim güzel kardeşlerim, ne olur meselelere biraz bütüncül bir nazarla bakalım ki anlayabilelim. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miladi 6. asırda Mekke'de, Medine'de nübüvvetin mesajlarını duyurmaya başladığında yüzlerce köle vardı o gün etrafında. Pazarlar vardı kölelerin ve insanlar köleleri kendi malları gibi alıp satıyorlardı. Bu noktadan neler yaşandığını en azından o günkü bazı rivayetleri bilen kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Pazarın en ciddi para getiren alanı o insan ticaretiydi. O kölelerin ticaretiydi. Peki 23 yılın sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'e nasıl bir Medine emanet etti? 5-6 tane hizmetli olarak görev yapan kölenin dışında Medine'de bir tek köle kalmamıştı. Hicri 23'te Hazreti Ömer yaralanıp yatağa düştüğünde biliyorsunuz onu bir köle işte hançerledi. Bazı hadiseler yaşandı o günlerde öncesinde. Hazreti Ömer'e rapor getirildi. O gün Hicri 23'te Medine'de 5 ya da 7 tane köleden bahsediliyor. Bütün bunların hepsini anladığımızda çok net bir biçimde görüyoruz zaten. İslam tedricen bu kölelik sömürü sistemini ortadan kaldırmak için çok ciddi bir biçimde çaba verdi ve bunun için adımlar attı. Peki şöyle bir soru gelebilir akıllarımıza. Yani genelde bazen kardeşlerimiz öğrenmek için de bu soruyu soruyorlar. Niye faiz gibi nihai anlamda İşte yasaklanmadı kölelik? Diyelim ki içki nihai anlamda yasaklandı, netice belli. İşte faiz nihai anlamda yasaklandı, netice belli. Neden kölelik nihai anlamda yasaklanmadı? Şimdi benim güzel kardeşlerim, İslam evrensel bir din. Hayat devam ediyor ve hayatın sonuna kadar İslam söz söyleyecek. Bu hayatın sözünü söyleyen de hayatın da alemlerin de Rabbi olan Allah'tır. Rabbimiz biliyor ki insanlık var olduğu müddetçe savaşlar bitmeyecek. Savaşlar var olduğu müddetçe de kölelik bitmeyecek. Bugün de var, bakın 21. asırda kölelikten bahsediyoruz. Kim ne derse desin, bugün belki biraz mahiyeti değişmiş olsa bile kölelik en üst düzeyde ciddi bir biçimde hayatlarda yeniden yine yerini almış bir vaziyette. Şimdi İslam ne yapıyor? Bu gerçeği ihmal etmiyor. Bu gerçeği ıskalamıyor. Her şeye hukuk koyduğu gibi, fıkıh koyduğu gibi, kural koyduğu gibi, ahlak koyduğu gibi savaşa da ahlak koyuyor. Savaşın içerisinde kölelik meselesine de ahlak koyuyor. Ganimete de ahlak koyuyor. Onunla alakadar olan her meseleye de ahlak koyuyor. O ahlakı koyması o olayı kabul ettiği anlamına gelmiyor. Bir şeyin fıkhının varlığı o şeyin devam etmesinin istenmesi anlamında değil. Mesela savaşın fıkhı var da İslam diyor mu gidin savaşın ikide bir? Hayır, İslam barış dilidir. Savaş en son meseledir. Aynı şekilde kölelik de bunun gibi. İslam köleliğin hukukunu koyuyor, fıkhını koyuyor ama demiyor ki bunu devam ettirin. Bilakis ortadan kaldırmak için bakın Kur'an'a, hadislere göreceksiniz zaten. Şu hatayı ettiniz köle azat edin. Şöyle davrandınız köle azat edin. Köle azat etmek şu kadar sevap. İşte sınıf zekat sınıflardan 8 tanesinden bir tanesinin onlara zekat verilmesi olduğu. Bütün bunların hepsi var olan ve bundan sonra da var olacak o sınıfın hayata katılmasıyla alakadardır. Ne olur bunu bir kere doğru anlayalım. Şimdi peki İslam bu köleliğe nasıl bir hukuk koyuyor? İnanın meseleyi şu çerçeveden anlasak zaten birçok şey zihnimizde oturacak. Evlatlarınız gibi göreceksiniz diyor kölelerinizi. Yediklerinizden yedireceksiniz, içtiklerinizden içireceksiniz, giydiklerinizden giydireceksiniz. Evlendireceksiniz yaşları geldiği zaman. Hastalandıklarında hastalıklarıyla ilgileneceksiniz. Onlara ağır yükler yüklemeyeceksiniz. Onların iş güçlerini sömürmeyeceksiniz. Ücretlerini tas tamam ödeyeceksiniz. Köle eşittir evlat aslında. İslam nazarında bu. Ve ilginç olan bir şey söyleyeyim size. Belki bazı kardeşlerim bunu ilk kez duyacak. Savaş diyelim olmuş. Köleler dağıtılacak işte o günkü askerlere. Sahabe efendilerimizin çoğu almıyor. Almıyor. Niye biliyor musunuz? Allah'ım diyorlar, bu zor iş ya, zor iş. Eğer adaletsizlik yaparsak senin katında bunun hesabı ağır. Almama, eğer başka birileri varsa onlara havale etme gibi bir durum söz konusu oluyor. Neden? Çünkü onun bir vebal, bir emanet o. O emanet eğer istenilen oranda korunmazsa yarın bunun karşılığının ne olacağını bildikleri için birçok sahabe efendimiz almıyor. Sahabeden sonraki süreçte de biz bunu yaşıyoruz. Mesela Hicri 1. yüzyıla, 2. yüzyıla, 3. yüzyıla bakın. Şöyle 1000 tane alim ismini alt alta yazsanız inanın %70-80'i kölelerden oluşuyor. Düşünebiliyor musunuz? Köleden alim çıkaran bir medeniyetten bahsediyoruz, İslam medeniyeti. Ve o alimlerin önüne diz çöküyor o günkü halifeler, o günkü sultanlar, o günkü aristokratlar. Bakın biz bugün Malik bin Enes, İmam Malik rahmetullahi aleyh, onu konuştuğumuz zaman hemen onun hocasını konuşuyoruz. Hocası kim? İmam Nafi rahmetullahi aleyh. İmam Nafi kim? Abdullah İbni Ömer'in kölesi. Köleyken Abdullah İbni Ömer onu otorite olabilecek bir ilme taşımış. Bunun onlarca örneğini de İslam tarihinde görüyoruz. Ama üzülerek bir hakikati de burada paylaşmak durumundayız. Ne yazık ki ne Kur'an'ın ufku, ne nebevi ufuk dediğimiz Allah Resulü'nün ufku, ne sahabenin ortaya koyduğu ufuk, ne de ondan sonra gelen işte birkaç asır içerisindeki Müslümanların bazılarının ufku, genel anlamda Müslümanların tarih boyunca ufukları olmadı. Allah Resulü'nün bitirmek istediği bir şeyi bir daha diriltti bazıları cahiliye mantığına yeniden dönerek. Zaten bugün geldiğimiz noktada bazı uygulamalardaki hatalar İslam'ın suçu değil ki, onların suçu. İslam'ın ufkundan uzaklaşan o insanların sonra kendilerinin işte yaptıklarını meşru göstermek için uydurdukları ve bazı şeylere yasladıkları şeyler. Asıl ana damar burada, Allah Resulü'nün uygulamaları, sahabenin uygulamaları burada. Bu uygulamayı eğer esas alsaydık kölelik meselesinin nasıl bu noktada anlaşılacağı net bir biçimde ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla yapmamız gereken o ana damarı çok daha iyi anlamak, Kur'an'ın ve sünnetin bu noktadaki mesajlarını iyice kavramak ve dünyaya bu mesajları en gür seda ile duyurmak, en önemlisi de şu olsa gerek, duyurmaktan da ziyade temsil etmek. Eğer bunu yapabilirsek her meselede olduğu gibi bu meselede de İslam'ın kızaracak yüzü yoktur. İslam'ın her meselesi mutlak adalet üzere bina edildiği gibi bu meselede onun üzerine bina edilmiştir. Bütün mesele bunu doğru anlayıp dediğimiz gibi temsil etmektir. Allah bizlere de doğru anlamayı nasip eylesin.

0: İslam'da şefaat anlayışı var mıdır?
1: Birçok kavramda olduğu gibi ne yazık ki şefaat kavramında da ifrat ve tefrit, yani iki uçta gezinme, iki uca ait çok ciddi bir biçimde görüşler ileri sürme ve bu noktada işte bazı düşünceler ortaya koyma hastalığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hiçbir şeyde ifrat ve tefrit işe yaramadığı gibi burada da yaramıyor. Mesela şefaat meselesinde ifratta olanlar bir yerlere mensup olmayı mutlak manada kurtuluş olarak görüyorlar ve o konuda söyledikleri birçok şeyler var ki burada söylemeye gerek yok. Tefritte olanlar şefaat meselesinde, şefaat meselesinin aslında çok batıl bir mesele olduğunu, Mekke müşriklerinin içine düştüğü bir yanlışlık olduğunu, bu meselenin adalet meselesine, bu meselenin tevhid akidesine aykırı olduğunu, dolayısıyla asla kabul edilemeyeceğine dair bir görüş ileri sürerler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in rehberliliğinde bu meseleye baktığımızda ifradın da tefridin de bu meselede bize hiçbir fayda sağlamayacağını görürüz. Çünkü Kur'an her meselede olduğu gibi mutedil, itidal çizgisini ortaya koyduğu gibi şefaat meselesinde de itidal çizgisini ortaya koyar. Hele hele aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu beyanlarında birçok şey var ama genel anlamda şefaat meselesi mevzubahis olunduğunda hep Kur'an üzerinden konuşulduğunda biz de Kur'an üzerinden konuşalım. Yani hiç burada bir sürü hadislerimiz var o konuda. Onlara değinmeden sadece Kur'an üzerinden meseleye cevap vermeye çalışalım. Ama öncesinde şöyle bir hakikati sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Bakın İslam tarihi boyunca yaklaşık 14 asırdır ilk etapta, yani böyle çizgi dışı işte fırkaların oluştuğu zamandan itibaren bu son sürece, yani bizim modernizm dediğimiz o büyük kırılmaya gelinceye kadar öyle çok ciddi bir biçimde şefaatin aleyhine konuşan fırkalar, hizipler hiç olmamıştır. Bu çağdaş aslında bir mesele. Ve şu anda şefaat meselesi konuşulmaya başlandığında dört tane önemli fikirle karşı karşıya kalıyoruz. Yani dört tane iddia ile aslında karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan birincisi şu. Diyorlar ki şefaat inancı İslam'da yoktur. Müşriklerde ve bazı batıl inançlarda olan bu anlayış sonralardan İslam'a sokulmuştur. İkincisi diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de şefaatin Allah'ın dilemesiyle bazı kimselere izin verileceği yönünde ayetler, çünkü böyle ayetler var, doğru anlaşılmamıştır. Onların iddiaları böyle. O ayetler şefaatin varlığına delil olarak kullanılamayacaktır. Çünkü oradaki o ifadeler aslında izin değil, men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni var ya, oradaki illa bi izni, illa edatı aslında bir istisna edatı değil, bir tekit edatıdır. Dolayısıyla oradaki mana farklıdır. Buradan da şefaate izin verileceğine dair bir delil çıkmaz diye bir iddiada bulunuyorlar. Üçüncüsü diyorlar ki Kur'an-ı Kerim birçok meselede olduğu gibi şefaat meselesinde de tedriciliği esas almış, önceleri tenkit etmiş, sonraları tamamen ortadan kaldırmıştır. Son olarak diyorlar ki şefaat anlayışı İslam'ın tevhid akidesine ve Allah'ın adalet vasfına aykırı olduğu için kabul edilemez bir anlayıştır. Bundan dolayı reddedilmelidir. Şimdi bu iddialara birer birer cevap verilebilir ancak o uzayıp gidecek, onun için biz ona girmeyeceğiz. Ancak burada şu hakikati iyice anlayalım. Her meselede olduğu gibi şefaat meselesinde de bütüncül bir okumayla ancak biz hakikate ulaşabiliriz. Öyle birkaç tane ayeti alıp diğer ayetleri devre dışı bırakmak, birkaç hadisi alıp diğerlerini görmemezlikten gelmek bizi hakikate ulaştırmaz. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim üzerinden konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de şefaat dediğimizde bakın karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Şefaat kavramı 19 sürede 31 ayette geçmektedir. 31 ayet. Eğer biz şefaat konusunda gerçekten hakikati istiyorsan bu 31 ayetin tamamını tek tek ele alıp ondan sonra evet bu ayetlerde böyle geçiyor, bunun neticesi de şudur diyerek değerlendirme yapmamız lazım. Bu 31 ayetten bir tanesi sözlük anlamında Fecr suresinin 3. ayeti, 13 yerde terim anlamında, diğer yerlerde de fiil ve isim kalıpları şeklinde geçmektedir. Şimdi biz bu ayetleri incelediğimizde Kur'an-ı Kerim'in iki tür şefaati bizim nazarlarımıza verdiğine şahit oluruz. Bunlardan bir tanesi sahih ve geçerli olan şefaat, bir diğeri ise batıl ve geçersiz olan şefaattir. Geçersiz şefaat, müşriklerin kendilerine şefaatçi olacaklarına inandıkları o putların fayda sağlamayacağı şefaattir. Onun için örnek olarak şu ayetlere bakılabilir. Mesela Yunus suresi 18. ayet, Zümer suresi 3. ayet, Müddessir suresi 48. ayet. Başka ayetler de var ama bunlar yeterli. Geçerli yani sahih olan şefaatin ise Allah'a ait olan, şefaat yetkisi Allah'a aittir zaten ve sadece

onun razı olup izin verdiği kimselerin ama müminlere sadece yapılacak olan şefaat, yapılacağını bildiren şefaattir ki o geçerli ve sahih olan şefaattir. Buna örnek olarak da Enbiya suresi 28. ayet, Necm suresi 26. ayet, Taha suresi 109. ayet, Sebe suresi 23. ayet verilebilir. Başka ayetler de var. Bu kadarlar yeterli olur. Şimdi tüm bu ayetler dikkatle okunursa Rabbimizin şefaatin geçerli olabilmesi için üç temel şartı ortaya koyduğunu görürüz. Ayetlerden çıkarıyoruz bunları. Birincisi nedir biliyor musunuz? Allah'ın şefaat edenden razı olması. İkincisi Allah'ın şefaat olunandan razı olması. Üçüncüsü Allah'ın şefaatin gerçekleşmesine izin vermesi. Bu üç şey olursa eğer sahih ve geçerli şefaat oluyor. Yoksa kimse kendi kafasına göre şefaat edemiyor. Kimse kendi kafasına göre birine şefaat edeyim diye birini seçemiyor. Bir kere burada bilinmesi gereken Allah'ın şefaat edenden razı olması, Allah'ın şefaat olunandan razı olması, Allah'ın şefaatin gerçekleşmesine izin vermesi. Çünkü şefaatin tamamı Allah'ın iznine bağlıdır. Allah'tır ancak bu yetkiyi verecek olan. Allah bu yetkiyi vermedikten sonra hiç kimse kendi kafasına göre böyle bir şeyi söyleyemez, konuşamaz, yapamaz. Böyle bir şey aklı başına bir müminin asla kabul etmeyeceği bir durumdur. Şimdi benim güzel kardeşlerim, meseleyi fazlaca uzatmaya gerek yok. Ayetleri arka arkaya dizip okuduğumuzda Kur'an'ın şefaat noktasında bizde şöyle bir bilinç uyandırdığına şahit oluruz. Birincisi, şefaat asla Allah'a rağmen ortaya konacak bir amel değil. Allah'ın izni, rızası ve hoşnutluğu ile takdim edilecek ilahi bir bahşiştir. İkincisi, şefaat asla bir torpil değil. Allah'ın mümin kullarına bir ikramıdır. Bunun da yasaları var. O yasalara ait de Kur'an'daki o ayetlerden zaten bilgileri alıyoruz. Üçüncüsü, şefaat asla bir adam kayırıcılık değil. Allah'ın mümin kullarına büyük bir mükafatıdır. Dördüncüsü, şefaat asla insanın emek ve çabasını görmemezlikten gelmek değil. Bunları dikkate alarak Allah'ın mümin kullarına rahmetini tecelli ettirmesidir. Beşincisi, şefaat asla sadece mensubiyetlere verilmiş bir ödül değil, kulun gayret ve azmini takdir etme adına Allah'ın mağfiretinin bir izharıdır. Dolayısıyla bu beş tane önemli çıkarımı belki siz ayetler üzerinde yoğunlaşsanız daha güzel şeyler çıkarabilirsiniz ama ben en azından bunları çıkarabiliyorum. Bu beş tane önemli maddeyi anladığımızda Kur'an'da o geçerli olan yani sahih olan şefaatin ne olduğunu anlarız. Onu anladığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu beyanlarını da bu anladıklarımızın üzerinden daha doğru bir biçimde anlamış oluruz. Dolayısıyla burada bir hakikate dikkat çekerek sözlerimizi bitirmiş olalım. İslam'da gerçekten şefaat vardır. Sahih ve geçerli olarak bir şefaat vardır. Bu mümin kulları için büyük bir umut vesilesidir. Bu umut vesilesi hepimiz için de umut olmalıdır. Allah hepimizi şefaate mazhar olmuş kullarından eylesin.

0: İslam'ı temsil edebiliyor muyuz?
1: Edemediğimiz hepimizin malumu aslında. Bu soru bize bir sorulduğu zaman, soru olarak bunun muhatabı olduğumuz zaman, eğer gerçekten bu işin ızdırabını çekiyorsak zaten bir sarsılırız. Bugün İslam'ın gerçekten temsiliyet adına bir problemi var. Bu aziz dine mensup olanlar bu dinin azametine, yüceliğine uygun bir biçimde bir temsiliyet, bir hayat, bir örneklik ortaya koyamıyorlar. Asr-ı Saadet'le bugünün dünyasını bu manada mukayese ettiğimizde, Asr-ı Saadet'te din konuşuluyordu ama konuşulduğundan daha fazla din yaşanıyordu. Bugünün dünyasına geldiğimizde din konuşuluyor ama konuşulduğu kadar yaşanmıyor. Bugün hayatımızda güzel örnekler o kadar az ki, ne biz çoluk çocuğumuza güzel örnek olabiliyoruz, ne bir yerde bir memursak, bir amirsek, bir işçiysek, bir işverensek, hayatın içerisinde neredeysek, orada inançlarımızın bizden istediği, inancımızın bize yüklediği mükellefiyet çerçevesinde bir duruş ortaya koyamıyoruz. Bakın, bir mukayese yapabilmemiz için bir örnek vermek istiyorum. Bir sürü örnek verilebilir ama bu örnek belki biraz daha çarpıcı olduğu için biraz bu temsiliyet meselesini de muhasebe yapmamıza vesile olsun diye bu örneği vermek istiyorum. Bedir gazvesinden sonra Müslümanlar Medine'ye 70 esirle döndüler. Netice itibariyle bu esirler biraz Medine'de kalacaklar. Fidyeleri ödendiği zaman da geri gidecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 tane Mekke müşriğini, esir olan Mekke müşriğini evlere dağıttı. Medine'deki evlerde bir miktar kalmalarını istedi. Efendimizin bunu yapmasındaki maksadı anlamış olmanız lazım. Müslümanları görsünler. Nasıl ahlakları var? Aileleriyle münasebetleri nasıl? Çocuklarıyla münasebetleri nasıl? Çevreyle münasebetleri nasıl? Eşyayla münasebetleri nasıl? Allah'la iletişimleri nasıl? Birbirleriyle münasebetleri nasıl? Bunu görsünler. Görsünler ki bu noktada zihinlerinde eğer bir ön yargı oluşmuşsa, yürekleri ön yargı olmuşsa bu dağılmış olsun. Allah aşkına bugün bizi görüp de imanla tanışabilecek kaç tane insan çıkar içimizden? Biz etrafımıza baktığımız zaman kendimize de çocuklarımıza da örnek olarak gösterebileceğimiz ne kadar insan var? Ama bunu artık arayacak bir durumumuz yok. Mesele şu, ciddi bir temsiliyet problemi yaşıyoruz. Bu temsiliyet probleminin altından kalkmak için kimselerden bir şey beklemeden benim temsil etme sorumluluğum var diyerek bu sorumluluğa kendimizi muhatap kılıp gereğini yerine getirmek durumundayız. Eğer bunu yapmazsak İslam'ı konuşanlarımız çok olacak, rivayet edenlerimiz çok olacak, belki tebliğ edenlerimiz de çok olacak ama temsiliyet hiçbir zaman hak ettiği değeri ve kıymeti bulmayacak. Eğer bir din yaşantı adına örneklik noktasında hayatta karşılığını bulmayacaksa o din insanlara nasıl gerçek manada tebliğ edilmiş olacak? Dolayısıyla bu noktada çok ciddi bir problemimiz olduğu hepimizin malumu ama bu malumu artık bizim başka bir noktaya doğru kaydırmamız gerekiyor. Benim güzel kardeşlerim, şu hakikati biliyorsunuz ama bir de bu kardeşinizden bir daha duyun. İslam bugün dünyanın dört bir tarafına yayıldı elhamdülillah. Sayı itibariyle Müslümanların sayısı dünya nüfusunun %20 küsürünü oluşturuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu kadar kalabalık bir kitlenin, bu kadar kalabalık bir nüfusun ve dünyanın her tarafına giden bu İslam'ın ordularla gitmediği hepimizin malumu. İslam iki zümreyle yayıldı dünyaya. Bunlardan bir tanesi sadık tüccarlar, bir diğeri ise amil alimler. Sadık tüccarlar güvenilir, emin tüccarlar, amil alimler ise yaşayan hocalar. Söylediklerini hayatlarında oluşturan insanlar. Söylediğine insanları davet edenler. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den veraset adına o nebevi mirası alıp gereğini yerine getiren insanlar. Eğer yeniden istiyorsak İslam'ın muhataplarda yankı bulmasını, yeniden istiyorsak bu noktada bazı şeylerin oturmasını, yapacağımız şey belli. Bu temsiliyet problemini, bu temsiliyet sorununu çok iyi fark edeceğiz ve temsil etmenin gayret ve mücadelesini vereceğiz. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

0: İslam'ın güncellenmeye ihtiyacı var mı?
1: İslam ilahi bir sistemdir. İlahi bir sistem eskimez ki güncellesin. Beşeri sistemler eskir. Beşeri sistemler aciz kalır. Beşeri sistemler belli bir noktadan sonra ya da zamandan sonra ihtiyaç

epeyce ilerledi ve birçok o günkü coğrafyaya, medeniyete İslam'ın mesajlarını ulaştırdı sahabe. Nereye gittilerse, mesela Yemen'e gittiler, mesela Mısır'a gittiler, koca Mısır medeniyeti, Sasanilere, İran, Kisra, Pers İmparatorluğu, Roma'ya gittiler mesela Heraklius'un karşısında ve oradaki topraklarında nice nice işte alim, arif insanın karşısında konuştular. O gün konuşan sahabe efendilerimize bakın, müthiş bir özgüvenle konuşuyorlar ve biliyorlar ki o din onları sömürüden kurtaracak ve özgürlüğe kavuşturacak. Ve o coğrafyalarda birçok yeni yeni bir sürü meseleyle karşı karşıya kaldılar. Hiçbir zaman sahabe, tabi'in ya bu din ihtiyacımıza cevap vermiyor demediler, diyemediler. Çünkü neye ihtiyaçları olduysa din onlara o ihtiyaçlarını takdim etti. Çünkü Allah'ın dinidir, Allah'ın sistemidir, Allah'ın hayata koyduğu yasaların adıdır İslam. Allah eğer hayata yasa koyarsa o yasalar eskir mi Allah aşkına? Allah bilmez mi gelecekte ne olacağını? Son din olarak bu dini seçti, son peygamber olarak peygamberimizi seçti, gönderdi. Kıyamete kadar bu din asla ve asla güncelliğini yitirmeyecek. Ama burada güncellenmesi gereken İslam değil, başka şeyler var, onların konuşulması lazım. Güncellenmesi gereken İslam değil nedir biliyor musunuz? Müslümanların zihnidir. Güncellenmesi gereken İslam değildir biliyor musunuz nedir? Müslümanların din dilidir, tebliğ dilidir, davet dilidir, irşat ve vaaz dilidir. Bu dillerinin aslında güncellenmesi gerekir. Çünkü İslam'ın bu noktadaki güncellenmeye hiçbir zaman ihtiyacın olmayacağını söyledik zaten. Ama Müslümanların zihinleri bir sürü farklı şeylerle etkileniyor. Özellikle 250 senedir İslam coğrafyalarının yaşadıkları fiili ya da işte görünmez işgallerden dolayı o kadar zihin dünyalarımız kirlenmiş ki her birimiz bugün Müslüman olarak bile o modern İşte rüzgarlardan etkilenerek konuşuyoruz. Bugün kimimiz işte feminizmden, kimimiz hümanizmden, kimimiz liberalizmden, kimimiz kemalizmden şöyle ya da böyle etkilenmişiz. Bu kadar kirlenmiş zihinlerimiz var ve biz bu kirlenmiş zihinler üzerinden İslam'ı anlamaya çalışıyoruz. Onun için güncellenmeli ve güncellenme yapılırken de ümmileşmeli aslında. Yani anadan doğmuş gibi saf, duru, berrak olmalı. Aynen sahabenin olduğu gibi aslında la ilahe de o ummileşmeye, o saffete vardırıyor. Zaten saffet olmadan da asla tevhid olmaz. Önce bir kere saflaşmak gerekiyor. Bu saflaşmayı yapmamız lazım. Müslüman zihinlerinde böyle bir devrim niteliğinde bir güncellemeye acilen hemen hem de ihtiyacımız var. Bir diğeri de şu, bizim din dilimizin, bizim davet dilimizin, bizim tebliğ dilimizin, bizim vaaz dilimizin güncellenmeye ihtiyacı var. Çünkü inanılmaz derecede zaman değişti, şartlar değişti, aletler değişti, vasıtalar değişti. Çocuklarınızdan bunu görebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 20 yaşında bir çocuğunuz varsa, bir de 10 yaşında bir çocuğunuz varsa, o 20 yaşındaki çocuğunuzla 10 yaşındaki çocuğunuz aynı dilleri konuşmuyorlar. Aynı hassasiyetlerde değiller. Çünkü bu kadar hızlı bir değişimin içerisindeyiz. Bu kadar hızlı değişimin içerisinde siz eğer bu noktada bazı şeyleri güncellemezseniz, eğer bu değişime ayak uydurmazsanız sizin o insanlara tebliğ adına, irşat adına verebileceğiniz bir şey yok. Aslında burada söylenen tam da merhum Akif'in söylediğidir. Asrın idrakine İslam'ı söyletmek. Asrın idrakine İslam'ı söyletmek, İslam'ın sabitelerinden taviz vermek değildir. İslam'ın hükümlerini, ahkamını yok saymak, yumuşatmak demek değildir. İslam'ın temel meselelerinden, kat'i, nasla belli olmuş olan meselelerinden vazgeçmek değildir. Ya nedir? Bugünkü muhataplara o hakikatleri ulaştırma adına yeni bir dil, yeni bir uslup, yeni bir güzel yöntem bulmaktır. Asıl mesele budur. Şimdi mesele anlaşılsın diye somut bir örnek verelim. Bizim nesil mesela, ben ellere merdiven dayamış bir kardeşinizim. Biz ne yapardık namazı öğrenmek için? Ya bir ilmihale bakardık veya bir namaz hocasına bakardık. Çoğu insan bilir. Bizim namaz hocalarımızda ya da ilmihallerimizde bizden istenen ibadetlerin

nasıl yapılacağı anlatılırdı. Ve bu bize yeterdi. Nasıllığı öğrenir yapardık. Abdestin farzı şu, abdest şöyle alınır. Namazın işte şartları şunlar, farzları bunlar, namaz şöyle kılınır. Bunları öğrendik mi yeterdi. Şu anki nesle yetmiyor bu, yetmiyor. Ve eğer biz geçmişteki şeyi dayatırsak inanın ki nesli kaybedeceğiz. Güncellenmesi gereken bu işte. Yeni namaz hocaları yazılmalı ve o namaz hocalarında nasıllığın yanında niçin ve neden yazılmalı? Niçin abdest almalıyım? Neden abdest almalıyım? Neden namaz kılmalıyım? Niçin namaz kılmalıyım? Neden tesettüre girmeliyim? Tesettürün hikmeti ne? Bunlar öğretilmeli. Çünkü bunlar öğretilirse eğer ve bunlar eğer ikna yoluyla karşıdaki muhataplara onların anlayabileceği şekilde aktarılırsa o zaman mesele halledilmiş olur. Dolayısıyla güncellenmesi gereken İslam değil, o zaten güncel. Her zaman, her zaman 18 yaşındaki delikanlı gibi İslam. Her zaman genç. Zaman ihtiyarladıkça İslam gençleşiyor aslında. Zaman geçtikçe İslam daha da farklı bir biçimde güç ve kuvvet kazanıyor. Ama Müslüman zihnine, ama Müslüman diline, ama Müslümanın tebliğ ve davet dillerine güncelleme gerekiyor. Bu olmazsa eğer çağa bu manada İslam mührünü vurmak mümkün olmayacak. Allah hepimizi anlayıp gerçek manada bu manada sorumluluğunu yerine getirenlerden eylesin.

0: Kerbela hadisesi neden yaşandı?
1: Meseleye tarihi açıdan bakarsak, tarihi kitaplar bize bu bilgileri çok detaylı bir biçimde veriyorlar. Mesela bizim en temel kaynaklarımızdan İbn-i Kesir'in El-Bidayesinde, İbn-ül Esir'in El-Kamil'inde, Taberi'nin tarihinde olaylar çok ciddi bir biçimde detaylarıyla anlatılır. Bu kaynakların Türkçeleri de var ama özellikle mesela merhum Asım Köksal Hoca Efendi'nin Hazreti Hüseyin ve Kerbela Faciası kitabında derli toplu bir biçimde meselenin başlangıcından sonuna kadar süreci tamamen okuyabiliriz. Ben şöyle bir özetlemeye çalışayım meseleyi. Muaviye bin Ebi Sufyan kendisi daha hayattayken Velil Ahd olarak oğlu Yezid'i atadıktan sonra vefat etmeden biat almak istedi ve biat aldı birçoklarından. Sadece bazı isimler biat etmedi. O bazı isimler biat etmeyince de Hazreti Muaviye oğlu Yezid'e zorlama o isimleri dedi. Onlar çünkü önemli isimler. O isimleri zorlamak başka kırılmalara sebebiyet vereceği için oğlu Yezid'e böyle bir vasiyette bulundu. Ama oğlu Yezid saltanata geçince babasının bu vasiyetinin gereğini yerine getirmedi. Ve o gün Medine'nin valisi olan Velid bin Utbe'ye emrederek hayatta olan ve halen kendisine biat etmemiş olan Abdullah İbni Zübeyir ki Zübeyir bin Avvam'ın oğlu, Abdullah İbni Abbas ki Hazreti Abbas'ın oğlu, babalarını özellikle anmamız gerekecek burada. Abdullah İbni Ömer ki Hazreti Ömer'in oğlu ve Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali'nin oğlu. Bu isimlerden ne pahasına olursa olsun kesinlikle biat alınması gerektiğini söyledi. Velid bin Utbe de bu görevi alarak, üstlenerek Yezid'in bu emrinin gereği onları yanına çağırdı ve ne şartta olursa olsun biat etmeleri gerektiği konusunda onlara bir baskı oluşturmaya çalıştı. Tabii o gün o sahabi efendilerimiz farklı tavırlar sergilediler. Hazreti Hüseyin hemen anında Medine'yi terk etti, Mekke'ye geldi ve Mekke'ye geliş sebebi burada Kufe ile o zaman yazışmalara başlamıştı. Belli bir sürece geldiği zaman da bir kıyam gerçekleştirerek bu zalim ve meşru olmayan yönetime karşı bir direniş ortaya koymak istedi. Ve Hazreti Hüseyin mektuplaşmalar devam ederken Kufe'den gelecek neticeleri de tam olarak beklemeden bu noktada harekete geçti ve Kerbela denilen yerde 75 insanla 4000 kişilik bir orduyla karşı karşıya kaldı ve tarihin en acı, en elim, en hüzünlü sayfaları orada yaşandı. Şimdi bu meselenin tarihi boyutu. Ancak Kerbela hadisesi neden yaşandı diye bir sorunun cevabı sadece bu tarihi malumat olmamalı. Çünkü bahsettiğimiz isim Allah

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin torunu bahsettiğimiz isim, cennet gençlerinin efendisi bahsettiğimiz isim öyle sıradan bir isim değil. Ve o ismi öldürmek için orada bulunan o 4000 kişi de namaz kılan insanlardan oluşuyor. Hatta yine tarihi kaynakların bize verdiği bir bilgi, Hazreti Hüseyin'in arkasında namaz kılmak için karşı taraftaki askerler can atıyorlar. Onu Resulullah'ın evladı olarak biliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle hatıralarına birçokları şahit. Buna rağmen bu hadise yaşanmışsa biz Kerbela hadisesi neden yaşandı sorusuna sadece orada olmuş tarihi malumat üzerinden cevap veremeyiz. Neden yaşandı biliyor musunuz? İlmin yerini cehalet aldığı için, merhametin yerini menfaat aldığı için, hamiyetin yerini taassup aldığı için, imametin yerini saltanat aldığı için. Zaten bu üç tanesi gittiği için yönetimden netice itibariyle değişecek. Nasılsanız öyle idare olunursunuz kaidesi gereğince, başa geçen adamlar da alttaki insanlar gibi olacak. İlim vardı, asr-ı saadette kaybedildi. Cehalet insanların azığı oldu ve o cehalet ocaklar batırdı. Aslında Kerbela'yı yaşatan, o faciayı ortaya çıkaran da bu cehaletti. Merhamet olması gerekir. İslam toplumunun temel esasıdır merhamet. O ama o merhametin yerini menfaat aldı. Mesela o gün o meydanda bir zarf gösteriyordu Ubeydullah İbni Ziyad. Kendi askerleri olan Ömer İbni Sa'd ile Şimir İbni Zilcevşen'e o gösterdiği zarfta Rey Valiliği ve İsfahan Valiliği vardı. Ya bu valilik ya Hüseyin'in başı diyordu. Dolayısıyla menfaati o kadar öne çıkarmıştı ki o gün valilik hatırına, o gün mevki hatırına, o gün makam hatırına birçoklarının gözünün önüne perdeler gelmişti. Bugün de bu şeyleri yaşıyoruz. Yani çok da bugünün dünyasında görmediğimiz, duymadığımız şeyler değil bunlar. Hamiyetin yerini taassup almıştı. İslam bir hamiyet yükler sahiplerine, ama o hamiyet gider de yerine taassup gelirse, aile taassubu, meşrep taassubu, mezhep taassubu, ırk taassubu, cinsiyet taassubu ve her türlü taassup hakikati öldüren bir şeye dönüşüp insanın ocağını batıran bir şeye sevk ediyordu. Ve Kerbela'yı hazırlayan süreçte ne yazık ki bunların hepsi yaşandı. Bu üç şey olmayınca yönetimin kalitesi de bozuluyor ve imametin yerini saltanat alıyor. İmamette asıl olan ilkelerken saltanatta asıl olan ailedir ve ailenin menfaatidir. Baştaki insanın menfaatidir. O menfaatte neyi gerektirirse onu yaptırır ve onları yaptırdı. Bütün bunların hepsi de Kerbela gibi bir facianın yaşanmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla biz bu meseleyi şahıslar üzerinde değerlendirip durmamızın bir anlamı yok. Tarihi malumatı sadece işte tarafgirlik yaparak ya da kavga malzemesi yaparak bir yerlere de varamayız. 14 asırdır ümmet bunu yaptığı için Kerbela'yı doğru dürüst anlayamadı ve halen Kerbela yaşamaya, halen Kerbelalar yaşamaya, halen Kerbela'nın acılarını taze olarak bugünlere taşımaya devam etti. Eğer biz bugünlerden hakkıyla istifade etmek istiyorsak, neden oldu sorusunu çok isabetli bir biçimde sormalıyız. Sebep sonuç meselesini çok ciddi bir biçimde irdelemeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Güzide torununu öldürecek kadar insanların gözünün önüne çekilen o perdelerin sebeplerini bulmak zorundayız. Ve onların hepsini bugünün dünyasında da güncellemek zorundayız ki yeni yeni Kerbelalar yaşanmasın, yeni yeni acılar yaşanmasın, ümmet yeniden bu kanlı sayfaları tatmasın ve ümmet kaybettiği değerlere yeniden kavuşmuş olsun. Rabbimiz bir an önce o kaybettiğimiz değerlere hepimizi ulaştırmış olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız

0: tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, biz Allah'ın bir sözünü duyduğumuzda onu hiçbir tereddüt, hiçbir tartışmaya açmadan olduğu gibi dinler, itaat eder, uygularız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü duyduğumuzda da hiç tereddüt etmez, tartışmaz, olduğu gibi iman eder ve uygularız. Bu ikisinin dışında bir söz duyduğumuzda, bir olay bize intikal ettiğinde güzelliğini alır, çirkinliğini bırakırız. Tereddüdünü tereddütle karşılarız. Velev ki İmam-ı Azam olsun, velev ki Ömer olsun, velev ki Ebu Bekir olsun. Güzel söylediğini, Kur'an'a ve sünnete uygun söylediğini alırız. O ölçülere uymayan, Kur'an ölçüsüne, sünnet ölçüsüne uymayan, eğer bir yanlışlığı varsa da,

onu yok sayarız. Ama Kur'an'ı ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetini, hadisi şeriflerini akıl süzgecinden hiçbir zaman geçirmeyiz. Bir menkıbe anlatacağım. Bu menkıbe ayet gibi anlaşılmasın. Böyle bir şeye prim vermiş olmamak için bu girişi yaptım. İbrahim Edhem isimli birisi var. Abbasiler döneminde yaşamış. Ona ait bilhassa tasavvuf alemiyle meşgul olanlar çok fazla menkıbeler duyarlar. Menkıbe demek ayet hadis dışındaki büyük insanlara ait olayların nakledilmesi, hikayeler demek. Bu çok müreffeh, zengin, lüks bir hayat yaşıyormuş. Abbasi sarayıyla da bağlantısı olduğu söyleniyor. Bir gün yatağında, kuş tüyü gibi güzel bir yatak var, yatağında Allah-u Teala'ya yakın olmanın nasıl olacağını merak ediyormuş. Hem işte uyumaya çalışıyor, hem de iyi Müslüman, takva hayatı nasıl yaşarım diye düşünürken, yattığı odanın çatısında gürültüler duymuş. Gece yarısı kim orada dolaşıyor? Demiş. Yukarıdaki adam da demiş ki, devemi kaybettim, devemi arıyorum demiş. O da bağırmış, be adam demiş, gece yarısı evin damında deve olur mu demiş. Çatıda deve olursa yanlış yerde arıyorsun demiş. Ne kızıyorsun demiş, sen o yatakta Allah arıyorsun da ben burada deve arasam ne olur demiş. Bu menkıbe, baştaki uyarıyı yaptım, ayet değil, hadis değil arkadaşlar. Ama bugünkü dersimiz için çok lazım arkadaşlar. Şimdi Allah'ı ve cenneti aradığımız, cennete gireceğimizi umut ettiğimiz yerler hakkında ufkumuzu açsın diye bu örneği anlattım. Arkadaşlar, Müslümanlığı kimseye bırakmıyoruz. Ölür ölmez herkes rahmetli oluyor zaten. Ölene öldü denmiyor, rahmetli deniyor. Şarapçı birisi bile rahmetli çok içerdi ama iyi adam da oluyor. Rahmetli, herkes rahmetli. Neden? O kadar kendimizi Allah'ın rahmetine ve cennetine yakın hissediyoruz ki aslında aldanıyoruz. Evet, bir mümin kendisini Allah'ın rahmetine layık ve yakın hissetmelidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? Dese ki Allah, cennete tek kişi alacağım, başka kimseyi almayacağım, o benim diye umut ederim diyor. Ama bir kişi cehenneme girecek, gerisi girmeyecek dese ödüm patlar, benimdir o diye diyor. İmanımız bizim böyledir. Ancak arkadaşlar, bir de vakıaya bakmak lazım. Evlerimiz, iş yerlerimiz, hatta ve hatta namaz kıldığımız camilerimiz cennete girmeye müsait, cennetlik alameti olan insanların evleri, o insanların iş yerleri, o insanların camileri mi acaba? Ashab-ı kirama kendimizi kıyas edelim. Allah'ın diğer bilinmiş samimi dostlarına kıyas edelim. Eski ümmetlere kıyas edelim. Kime kıyas etsek, kime benzetsek, işte cennetlik Müslüman böyle olur denebilir. Ciddi bir şekilde dünyevileşme, dünyaya göre yaşama hastalığına yakalandık arkadaşlar. Emin olun, kapitalizmin mucidi olan, kapitalist diye bilinen Avrupalılarla boyu ölçüşecek hale gelmiş bulunuyor kapitalist anlayışımız. Eşya ambargosu altındayız. Arabaya bile binmiyoruz, arabalar bizi biner hale geldi. Koltuğa oturmuyoruz, koltuklar bize oturuyor. Evlerimizi mobilya dükkanına çevirdik. Mutfaklarımız züccaciye mağazasına döndü.
kafalarımızda varsa yoksa taksit, alışveriş, daire, arla, arsa, tatil, Allah'ın dostlarının kafalarını dolduran şeyler bizde yedek parça gibi. İkinci konu hep. Cennete gireceğine Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şahit olduğu Ebu Bekir radıyallahu anh ölürken ne demişti? Baş başa kalayım, razıyım demişti. Yani ne günahım olsun, ne sevabım olsun, razıyım. Yeter ki Allah beni cehennemine koymasın. Cennet filan da yani kesin görmüyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam onun cennete gireceğini söyleyerek ölmüştü. Şimdi arkadaşlar, neyimize güvenip Allah'ın cennetine ait garantiyi kendimizde %100 görüyoruz. Ama bizi işgal eden, beyinlerimizi işgal eden şeyler cennete ait düşünceler değil. Mesela merdivenlerden inerken, evin merdivenlerinden inerken bir gün 4 kişi beni buradan indirecek, nereye gideceğim diye ağlayanımız var mı arkadaşlar? Bir gün en yakınımız, babamız, dedemiz, nenemizin cenazesini gömdükten sonra üzüntüsünden, ölümün acısından 3 gün, 4 gün yemek yiyemeyenimiz var mı? Ramazandan çıkarken zayıflayanımız var mı? Herhangi bir tanemizi gece sabaha kadar seccadede gözyaşı akıttığı için sabahleyin zoraki yatağa kaldırıldığımız oldu mu? Herhangi bir tanemiz televizyonda haber izlerken veya bir haberden başka bir şey izlemeyiz yani. Haber izlerken yahu Allah'ın haramlarından birisi lanet olsun estağfurullah deyip abdest almaya gittiğimiz oldu mu? Gıybet ettiğimiz için bir Müslümanı helallik istemeye gittiğimiz oldu mu? Yani bir mümini cennet konusunda endişeye düşürecek şeylerden endişe ediyor muyuz? Ama öbür taraftan işe gireli 6 ay olmuş, emeklilik hesabı yapıyor adam. 34 sene var emekliliğine. Emeklilikteki parayla ne yapacağını düşünüyor. Evlenmemiş, oğlunun düğününü düşünüyor. Daha evlilik yoktu, çoluğu çocuğu yok. Daireler, iş yerleri, taksitler, alışverişler, kredi kartları, cebimiz dünyalıklarla dolu. Evlerimiz dünyalıklarla dolu. Kafalarımız dünyalıklarla dolu. Kartla, eşyayla dolu. Ama kaza ara öldü, rahmetli hemen. Hemen rahmetli. Yeter ki ölsen. Cennetle aramızda tek engel ölüm. Ölür ölmez cennete giriyorsun. Kerim olan Rabbimize karşı aldanıyoruz arkadaşlar. Evet, Allah rahimdir. Gafurdur, latiftir, kerimdir. Tamam, amenna ve saddakna. Ama kime? Kime böyledir Allah? Kara kaşımıza mı hayran? Adımıza mı hayran? Şu dünyevileşme arkadaşlar, ahiretimizi sildi süpürdü. Emin olunuz, ashab-ı kirama ait şeyler duygulandırmıyor bile bizi. Hepimizi. Bu hocamız için de geçerli. Hacımız için de geçerli. Birey cemaat için de geçerli. Hepimiz için çok büyük bir abluk altındayız. Yani filan toprak parçasında Kudüs'teki, Irak'taki kardeşlerimiz tanklarla kuşatıldı. Biz o tankları üretenlerin kapitalizmiyle kuşatıldık. Onları mermiyle susturdular, bizi parayla susturdular. Biz sabah namazına gitmediğimiz için, camide kılmadığımız için eriyip gidiyoruz. Onlar akşam evleri bombalandıkları için, sabahleyin kapısında bomba patladığı için eriyip gidiyorlar. Ama onlar belki de şehadet mertebesini yakalayıp gidiyorlar. Biz berbat olup gidiyoruz. Dünyevileşme arkadaşlar, evet, kafir olma, dinden çıkma anlamına gelmiyor kesinlikle. Yani dünyevileştin, evine mobilya aldın, dinden çıktın demek değil bu. Ama Allah'tan soğuma böyle başlıyor. Bir kalbe Allah'ın girmesi için oradan şeytanın çıkması lazım. Bir kalpte
cennetlik duyguların, takva duygularının, kaliteli mümine ait duyguların girmesi için kapitalizmin çıkması lazım. Paranın put olduğu bir yerde Hacerül Esved sevgisi az olur. Ciddi bir eriyiş içerisindeyiz arkadaşlar. Eriyoruz. İmanımız eriyor. Düşünebiliyor musunuz? Abdullah İbni Ömer'e birisi bir ot tavsiye etmiş. Ben bunu aldım, bu ottan sana getireyim demiş. O da demiş ki bu nedir demiş, yiyecek çeşidi midir? Yok demiş, midenin hazmetmesine yarıyor demiş. Yedin mi iyi hazmediyor miden demiş. Abdullah İbni Ömer kim arkadaşlar? Hazreti Ömer'in oğlu. İşte ölçüm yapacağız kendimize. Allah razı olsun bu otu getirdiğin iyi oldu dememiş. Adama dönmüş demiş ki, biz yememek üzerine iman etmiş müminleriz demiş. Bunu yemeyi gerektir, yani bu hazmedici otu yemeyi gerektirecek kadar yedikten sonra ben Rabbimin önünden nasıl giderim demiş. 2 aydır sulu yemek yediğimi hatırlamıyorum ben demiş. 2 aydır yemek yememiş. Arkadaşlar, İbni Ömer dediğimiz insanın babası, dünyanın en büyük 2. devleti olan İran İmparatorluğunu yıkmış bir adamdı. Ömer radıyallahu anh. Devletin hazinesini koyacak yer bulamıyorlardı. Oğlu 2 aydır sıcak yemek yememiş. Hangimizin evinde rejim sorunu yok arkadaşlar? Amerikan rejimi kastetmiyoruz değil mi? En büyük derdimiz ne? Fazla yemekten ne yapacağız? Patlayacak hale geldik arkadaşlar. Patlayacak hale geldik. Ashab-ı kiram 2 ay sıcak yemek yemediğinden söz ediyor. Babası İran'ı fethettikten sonra ama. Devletin malını koyacak yer yok. Altın develerle taşınmış Medine'ye, mücevherler taşınmış. Oğlu sıcak yemek tanımıyor. Ölürken de rahmetli olmadılar hiç. Umutla Allah'a gittiler sadece. Şimdi bizim sorunumuz, bundan yersem 100 gram fazlalaştırır herhalde. Bunu yersem uyuyamam. Bunu yersem hazmedemem. Patladık arkadaşlar, patladık. Patladık. Doktora gidiyorsun, ya bir koli ilaç veriyor sana, ya da bir liste veriyor, bunları yemeyeceksin diyor. 50 sene önce insanların adını duymadığı yiyecekleri yemek yasak oldu şimdi. Daha önce tek parti döneminde silolarda çürütüldüğü için buğday insanlar yiyemiyorlardı. Şimdi yemek yasak. Ekmek kavgası yapıyoruz, doktor ekmek yemeyeceksin diyor. En büyük düşmanımız ekmek oldu. Halbuki ekmek için yaşıyoruz güya. Bu çelişkinin kaynağı ne arkadaşlar? Bizi tank değil, kapitalizm kuşattı, dünya kuşattı. Sadece dekoru değiştiği için evimizdeki mobilyayı değiştirir olduk. Filan malzeme evimizde filan ihtiyacı göreceğinden dolayı değil, filancaların evinde de olduğu için alınıyor. Bu niye duruyor bu evde? Hiç kullandınız mı bunu son 3 senedir? Yok. Niye bunu bu eve getirdiniz? Takım satıyorlar onu. Ya bana lazım değil. İhtiyacım olmayan bir şeyi niye alıyorum ben? Bu vatandaşlık hakkımı, yani vatandaşsın, vergi ödüyorsun, mecbur ödeyeceksin bunu. Vatandaş olarak ben mobilya almaya mecbur muyum? Bu takımı almaya mecbur muyum? Bu bardak takımı bu evde niye duruyor? Takım olarak satılıyor bu. Peki likör içmek için üretilmiş bu bardağı niye alıyorsun sen? Takım olarak sattılar. Takım olarak sattılar demek ben sürüyüm, sürünün peşinden gittim demek. Sen içki kullanıyor musun? Yok. Bu takım niye senin evinde duruyor? Sigara içiyor musun? Yok. Niye küllük var senin evinde? Herkesin evinde var. İşte arkadaşlar, Irak'ı tankıyla işgal eden bizi kapitalizmiyle, parasıyla işgal etti. Bizi sömürdü. İhtiyacımız kadar değil, kudurabildiğimiz kadar harcatıyor bize. Ödemeyeceğini, ödeyemeyeceğini, 10 sene para biriktirse ödeyemeyeceğini bile bile taksite sokuyor bizi.

0: Her yer mantar gibi evle doldu. Ev. Bu insanlar çadırlarda mı yaşıyorlardı? Depremde bir sürü evler yıkıldı da bu kadar ev yine yapılmadı. Sevgili peygamberim aleyhissalatu vesselam, haklı çıkacak çare yok arkadaşlar. Haklı çıkacak o. O meşhur Cibril hadisinde kıyamet alametinin ne olduğu sorulduğunda ne cevap vermişti? Daha önce giyecek ayakkabısı bulunmayan adamların şehirlerde apartman yarışı yaptıklarını görürsen kıyamet yaklaştı buyurmuştu. İstanbul'a gelirken bu apartmanların sahipleri kaliteli kundurayla mı gelmişlerdi İstanbul'a arkadaşlar? Ayakkabısı olmayanlar apartman yarışı yapacaklar buyurmuştu. Billahi hak çıktı peygamberimin dediği. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, ciddi bir şekilde dünyevileşme hastalığına yakalandık. Kanser gibi yiyip bitiriyor bizi. Bu ne enteresan hastalık ki, hem namaza vakit bırakmıyor, Kur'an okumaya vakit bırakmıyor. Niye bırakmıyor? Çoluk çocuk için uğraşıyoruz. Çoluk çocuğun yüzü ak olsun. Çocuğunla da uğraşmıyorsun kaç aydır? Çocuğunla da bir parka çıktığın yok senin. Hani çoluk çocuk içindi?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: O da doğru değil. Çoluk çocuk lafı mazeret arkadaşlar. Samimi bir şekilde çocuğuyla oturduğu, çocuğuna bir yemek yedirdiği de yok. Çocuğunu öptüğü de yok. O da samimi değil. Aslında ne bizim namazımızı ihmal edişimiz, Kur'an okumayışımız, sıla-i rahim yapmayışımız, çoluk çocukla uğraşmayışımız bir zorluktan, vakit kıtlığından filan değil. Hayatı tek başına putlaştıran, sadece kendini düşünen bir anlayışa mahkum yaşadığımız için böyle yaşıyoruz. İşte afet bu, çöküntü bu. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günleri böyle eliyle koymuş gibi gidip bulmak var ya hani, o şekilde tarif etti, elimizle koymuş gibi bulduk hadisi şeriflerde bu günleri. 1 milyarız güya, kalabalık bir kitleyiz, insan yerine koymuyorlar bizi, adımızı anmıyorlar, toprağımızın altındaki serveti alıyorlar, üstünde bizi öldürüyor adamlar, bizi süpürgeyle süpürüyorlar. Ne devletlerimizin saygınlığı var, ne bir insan olarak saygınlığımız var. Adamlar ülkelerine girmek için bize vize veriyorlar, havaalanında fare ilacıyla dezenfekte ediyorlar bizi. Mikroplusun, pissin, girme Londra'ya diyor. Ondan sonra da biz lanet olsun senin Londra'na bir daha uğramayız diyemiyoruz. Tamam, ilaçla al beni oraya diyoruz. Dezenfekte edilmeyi, mikroplu olmayı kabul ettik. Zilleti benimsemiş bulunuyoruz. Bu afet değil de nedir arkadaşlar? Bu Irak'ın işgal edilmesinden daha tehlikeli değil mi? Beynim işgal edilmiş. Düşüncem işgal edilmiş. Ona göre yemek yiyorum, ona göre konuşuyorum, ona göre, ona her şeyim ona göre. Yani arkadaşlar, peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem sağ elle yemek ye diyor. Sol elle yemek yiyene beddua etmiş, elin kurusun demiş. Eli kurumuş adamın. Fakat şimdi hocalarımız bile, kitap okumuş, Kur'an okumuş hocalarımız bile, yani çok önemli değil, yeter ki toplantıda hor görmesinler seni diyor. Sol elle de yiyebilirsin. Yahu yemek şeklime bile şekil vermiş adamlar. Sol elle yiyor, sağ elle çatalı ağzına koymaya utanıyor adam. Utanıyor. Bu fikir istilasıdır. Emperyalizmin en ağır çeşididir bu. Bir gün tankları kovarsın arkadaşlar. Tanklar, askerleri defolur gider. 3 sene, 5 sene sonra da işgal ettiği yerlerde pırlanta bir medeniyet kurabilirsin. Defalarca, asırlarca böyle oldu bu. Ama fikriyle seni işgal ettiği zaman, yemeğine bile şekil verdiği zaman, içeceğin suya bile şekil verdiği zaman, yatacağın saati bile o belirledi. Yani kafaları işgal ettiği zaman, çekip gidiyorum dese bile izi gitmiyor arkadaşlar. Asırlarca kalıyor. Medeniyet işgali bu. Ciddi bir şekilde biz dünya işgali altındayız. Bütün dünya milletleri bizi çöpe çevirdiler. Samanın su üstünde sürüklendiği gibi sürükleniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günleri nasıl haber vermişti? Sizi oburların sofraya oturup bir çanaktan yemek yedikleri gibi oturup yiyecekler sizi buyurdu. İşgal edecekler sizi. Ashab-ı kiram, o gün biz çok az olacağız, az olduğumuz için mi bize böyle yapacaklar buyurduğunda, sorduklarında hayır buyurmuş. Siz çok olacaksınız, çok. Ama Allah sizin kalbinize vehn hastalığı atacak, onlar da sizden korkmayacaklar. Ne bu ya Resulallah diye sormuşlar. Buyurmuş ki vehn hastalığı dünya sevgisi ve ölümden nefrettir. Dünyayı sevdiğin için sen, dünyalığı sevdiğin için, o sana vursa da bir daha vur der gibi olacaksın sen. Sağ yanağına vuracak, sol yanağını göstereceksin. Zillet hoşuna gitmeye başlayacak. Demek ki bunun temelinde ne yatıyor? Dünya sevgisi yatıyor. Dünya yani sevgisiyle ne kastediliyor? Dünyaya tapınmak kastediliyor. Bir bardağı hayat görmek kadar, bir koltuğu yaşamak veya yaşamamak gibi görmek kadar, büyük bir afeti içimize sindirmiş bulunuyoruz. Bunun için kardeşler, bu fani alem elbette bizim de yaşamamız için yaratılmış bir yer. Allah Teala tarlaları bırakın, hanları bırakın, arabaları bırakın demiyor kimseye. Dünyadan da nasibini unutma diyor. Evet, hepimizin arabaları olsun, hepimizin serveti olsun, hepimiz zekatlar dağıtacak hale gelelim ama parayı kalbimize değil cebimize koyalım. Zararı yok, evimizde mobilya olsun. Ama eve girecek kadar da bir yerimiz olsun hiç olmasın. Yani böyle yürüyecek bir koridor bırakalım evde. Neredeyse şimdi mobilyanın üstüne mobilya konacak. Yer yok, yer yok. Evin çocuğunun dolaşacak yeri yok. Dikenlikte yürür gibi yürümesi gerekiyor. Orada vazoya çarpacak. Burada dantellere çarpacak. Burada kırlenta çarptı. Dikkat, dikkat. Ya trafik bile o kadar sıkıntılı değil. Yani normal sabah saatlerinde, sabah namazında çıktın mı bir yere çarpmadan gelebiliyorsun. Yani emin olun, Boğaz Köprüsü trafiğinden fena bizim evlerin içi. Mutfakta kazara herhangi birimizin mutfağında velev ki gece kondu olsun. 3 tane tabak devirmeden bir tane almak mümkün değil ya. Tabaklar üst üste. Yani mutfak leş gibi, kanalizasyona bile bağlı değil belki. Orada kovanın altında üstte milyarlık tabak takımları. Neden? Çünkü ashab-ı kiram ahiret için biriktiriyorlardı. Bir Subhanallah diyordu. Rabbim bana ne verecek cennette diye merak ediyordu. Biz arkadaşlar 450-500 milyon aylığı var adamın, ayda 300 milyon taksit anlaşması yapmış. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Demek çalıyorsun sen. Sonra ne oluyor? Gencecik 18 yaşında kızını 20 tane erkeğin ortasında konfeksiyonda çalışmaya gönderiyorsun. Bu süreç böyle başlıyor. Kimse namusunu bedavadan satmıyor. Önce seni bir yerden kilitliyor şeytan. Ondan sonra kızını çalıştır, hanımını çalıştır. Sen yalan konuşuyorsun. Haramlar helalleşmeye başlıyor. İftira ediyorsun, hırsa bürünüyorsun. Bedava olmuyor bunlar. Bunun için arkadaşlar, şeytanı ilk düğümden yakalamak lazım. Evet, dünya metaı, dünya varlığı bizde de olsun. En iyi arabalarımız olsun. Lakin ayağımızla yorganımız arasında denklik olmalı. Yani sen, Allah seni ancak belediye otobüsüyle gidecek kadar bir imkanla yarattıysa, zengine tenezzül etme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sevmediği kullarından örnek verirken, Allah'ın fakir yarattığı halde zengin rolleri yapanı da sevmez buyuruyor. Öbür taraftan, zengin yarattıysa Allah bir kulunu, onun üzerinde de verdiği nimetlerin izini görmekten de hoşlanır buyuruyor. Zengin de numara yapıp, bu fakir dünya 5 kuruş etmez deyip patlak lastikli arabayla o da dolaşmasın. Ama arabasını da fakirlerin ortasında görünüşte böyle oluyor diye de teşhir etmesin. Nimet bu. İyi bitsin, helal olsun, hoş olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, her gördüğün şeyi yemen israfın ta kendisidir. İsraf budur zaten. Her moda çıkan, her çıkan arabadan almak zorunda mısın? Bu arabayı niye değiştiriyorsun? Bu mobilyayı niye değiştiriyorsun? Bu elbiseyi niye değiştiriyorsun? Arkadaşlar, şu İran'ı fetheden adam var ya, 400 deveyle mücevherler Medine'ye taşınmış. 400 deveyle Kisra'nın sarayındaki mücevherler Medine'ye taşınmış. Bir deve en az 250-300 kilo taşıyor. Kumaş stoğu filan değil, mücevher ve altınlardan söz ediyoruz arkadaşlar. Fetih'ten 2 ay sonra çıkmış cuma hutbesini okuyor. Ey Müslümanlar diye konuşmaya başlamış. Şu İran'ı fetheden adam Ömer, Allah ondan razı olsun. Sahabeden biri kalkmış. Ömer, kes sesini bakayım demiş. Resulullah'ın vekili, müminlerin emiri, imparatorluk yıkmış adam arkadaşlar. Kes sesini Ömer demiş. Kim konuşuyor diye dönmüş cemaatten biri. Şu üzerimizdeki elbiseler yamalı, sen o cübbeyi nereden yaptın kendine demiş. Nereden yaptın kendine o cübbeyi demiş. O da biliyorsunuz arkadaşlar demiş. Fetihlerden sonra Allah mal mülk verdi. Biz de ganimetten bir cübbe yaptık. Cübbe, cübbe arkadaşlar, makam arabası değil. Namaz için giydiği cübbesi. O dağıttığın kumaştan ben elbise yapamadım, sen nasıl yaptın demiş. Ömer'le konuşuyor şimdi. Abdullah neredesin oğlum demiş. Oğlu Abdullah kalkmış, buyur baba buradayım demiş. Şahit misin oğlum demiş. Senin kumaşını ödünç aldım, benim kumaşımla birleştirdim de cübbe yaptım. Şahit misin oğlum demiş. Şahidim baba demiş. Benim kumaşımla yaptım, bak benim üstümde yok demiş. O itiraz eden, şimdi konuş Ömer, şimdi konuşabilirsin demiş. Arkadaşlar, bu din böyle başladı. Kazara bir tanemiz devletin bir hastanesinin kapısında süpürgeyi toplama ihalesi aldı mı abat oluyor, 2 ay sonra arabası oluyor. 3 ay sonra daire taksitlerine giriyor. Ama öldü mü merhum, o kesin. Merhum, cennetlik. Arkadaşlar, dünya yedi bitirdi bizi. Irak'tan önce işgal edildik biz. Irak'ın toprağı işgal edildi. Burnundan geldi, tankların altında geberip gidiyor, görüyorsunuz. Ama biz bu doların altında, euronun altında, mobilyaların altında helak olduk arkadaşlar. Helak olduğumuzu da anlayamadık üstelik. Zor günler geçiriyoruz. Çocuklarımız daha henüz buluğ çağına gelmedikleri halde, daha erkek mi kız mı olduklarını anlamadıkları halde tam kapitalist mantığıyla yetişiyorlar. Çikolata beğenmiyorlar, peynir beğenmiyorlar, makarna beğenmiyorlar. Çocuklarımız 7 yaşında marka tutkunu oldular arkadaşlar, marka. Öyle basit markaların çikolatasını da yemiyorlar. Bu çocuklar nasıl hayat yaşayacaklar, bunu düşünüyor muyuz biz ya? Ayakkabı beğendiremiyorsun çocuğa. Yiyecek beğendiremiyorsun. Bir çocuğu sofraya oturtup güzel pişmiş bir mercimek çorbası içittiremiyorsun arkadaşlar. Bir tas mercimek çorbası içecek, 200 gram çikolata rüşvet istiyor. Ver çikolatayı, çorba içeyim diyor. Yahu sonra koy o zaman sofraya diyor. Bunun trafik polisi olduğunu düşünün bu çocuk büyüyünce arkadaşlar. Annesinden rüşvet alıyor, yiyeceği içeceği yemek için ya. Bu trafik polisi tabu memuru olduğunu düşünün maazallah. Adamın plazasını satar, hiç şakası yok. Hayat tarzını tenkit ediyorum arkadaşlar. Hayat tarzı böyle oldu. Neden? Akşam reklamını gördüğü çikolata varken anasının çorbasını enayi mi içsin o? Allah yardımcımız olsun. Ne hale gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Dünya bizi aldı götürdü. Yahu sanki 3 günlüğüne ahirete gidip ebedi dünyada kalacakmış gibi olduk. Halbuki 3 günlüğüne, o 3 günde kesin değil tabii, 3 saniyesi bile garanti değil. Misafirhane gibi istasyonda bekliyoruz arkadaşlar. Hepimizin bileti de kesilmiş. Ertelemesi mümkün değil, koltuk numarası belli. Hepimizin bileti belli, istasyonda bekletiyor Allah bizi. Ama ebedi burada kalacağız sanki. Ve izâ bataştum cebbârîn. Ne bu haliniz Allah buyuruyor. Sanki hep orada mı kalacaksınız? Koca koca binaları ne yapacaksınız? Depreme dayanıklı bina yapılıyor. Dünyanın aslı dönüyor arkadaşlar. Bunun neresi depreme dayanır ya? Aslı dönen bir şeyin dayanıklı binası olur mu? Süleyman aleyhisselam Mescid-i Aksa'da kendi sarayını yaptırmış ve çok yorulmuş. En son sarayı yapmış.

Hoş geldin demiş ve teslim etmiş emanetini. Bu dünyanın arkadaş, aslı dönüyor. Fırıldak gibi dönüyor dünya. Sen üstünde depreme dayanıklı, ölüme dayanıklı bina yapsana göreyim seni. Ölüme dayanıklı bina. Hepimiz biliyoruz bunu. Ölüme dayanıklı bina olmaz. Ölüme dayanıklı vücut olmaz. Çürük, ölü cesetleriz arkadaşlar biz. Deden nerede? Mezarda. Baban mezarda. Amcan mezar. Ulan sen ölü oğlu ölüsün ya. Ölü çocuklarıyız aslında arkadaşlar. Ölü, çürük cesetlerden üretildik biz. Bu dünyaya böyle ebedi kalacakmış gibi dayanmamız Müslümana yakışmıyor. Elbette kafirin başka bir derdi yok ki. Niye Allah Teala kafirlere her istediğini veriyor? Zavallı cennet göreceği yok. Dünyada ne isterse veriyor Allah, başına bela olsun diye. Azabı çok olsun kıyamet günü diye. Ve başına kakacak Allah Teala. İstedin de bir şey vermedin mi diyecek. Verdin ya Rabbi diyecek. Niye iman etmedin? Atla cehenneme. Ama mümin öyle değil ki. Hem Firdevs-i Ala'yı istiyorsun, hem de 3 sene geçti diye koltuğa oturmuyorsun bir daha. Yani bu sene niye siz boyadınız evi? 2 sene oldu. Kardeşim sen soba yakmıyorsun, bir şey yakmıyorsun. Kirlendi mi bu? Yok. Yani üstünde yazıyor muydu 2 sene sonra değiştirmezsen mahkeme kararıyla evine el koyuyorlar. Kirlenmediyse bu boyayı niye değiştiriyorsun? Ama komşular boyadı. Komşu perest, dedikodu perest, reklam esiri bir hayat, çok kötü hayat arkadaşlar. Hepimiz bir noktadan bu hayata yakalandık. Yani ne hoca olmak kurtarıyor insanı, ne hacı olmak kurtarıyor, ne de vatandaş olmak kurtarıyor. Fakir de bunun istilası altında, zengin de bunun istilası altında. Ama arkadaşlar unutmuyoruz, Hazreti Ömer'in şu nasihatini hepimiz kulaklarımıza küpe edelim arkadaşlar. İnşallah dünyada onun sözünden etkilenip ahirette de şefaatine erenlerden oluruz. Şu İran'ı fetheden Ömer'den bahsediyorum. Radıyallahu anh ve arda. İran fethedilmiş. Mücevherler 400 deveye yüklenmiş. Ganimetler filan. Medine imparatorluk merkezine dönüyor. İran köy oldu. Ordu komutanı hızlı bir atlı süvariye tembih etmiş. Git Medine'ye müjde et, fetih bitti. Çünkü develerle 2 ay sürecek yolculuk, o 4 günde gelecek. Git müjde et, 2 ay sonra Medine'deyiz. Elhamdülillah. Peygamber Efendimiz'in 2 büyük isteği vardı. İran'ın fethedilmesi, Konstantiniyye'nin fethedilmesi. İran fethedildi, %50 peygamber müjdesi gerçekleşti. Bu da Ömer'e nasip oldu. Müjde ettiği atlıyı göndermiş Medine'ye. Bir hafta sonra atlı gelmiş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kisra'nın işi bitti. İslam oldu İran demiş. Hazreti Ömer sevincinden secdeye kapanmış. Yani ben büyük muzaffer komutan oldum diye değil. Resulullah'ın hayali bende gerçekleşti. Böyle bir arzusu olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle olmuş. Ömer gözleri yaşlı, kindi yaşlı. Sabah olmuş. Ömer'in durumu iyi değil. Ömer rahatsızlandı, eve gitti. Ömer arıyorlar, rahatsız. Allah Allah, Ömer'e ne oldu? Yani bu kadar büyük bir fetih gerçekleştirmiş birisi. Yani insaf, Ömer niye üzülüyor ki, ne oluyor? Demişler sevincindendir. Kime nasip olur? 2000 yıllık imparatorluğu yıkmışsın arkadaşlar. Kime nasip olur? Fakat bir hafta geçmiş, Ömer'in durumu iyi değil. Bir ay olmuş, Ömer'in gözleri yaşlı. Bir gün demişler ki, çok endişeleniyoruz. Rahatsız mısın? Ne oldu sana demişler. Arkadaşlar demiş, niye dikkat etmiyorsunuz demiş ya. İran'dan ne kadar ganimet gelecek düşünmüyor musunuz demiş. Bunun için ağlaman mı gerekiyor demişler. Ne yapacaktım ya demiş. Ne güzeldi Ebu Cehil'le imtihan olmak demiş. Şimdi Allah bizi mücevherlerle imtihan edecek. Zor kazanırız bunu demiş. Basiret bu işte arkadaşlar. Bunun adı basiret. Nitekim o mal için Ömer'i şehit ettiler. İşçi aylıklarına zam yapmıyorsun diye Ömer'i şehit ettiler. Osman o mal için gitti. Ali o mal için gitti. Hala o malın kavgası yapılıyor arkadaşlar. Şiiliyle, Sünniliyle hala o kavganın

0: devamını yaşıyoruz. Ne basiret arkadaşlar. 1350 sene sonrasını gören bir anlayış bu. Ne diyor? Ebu Cehil'le kavga etmek ne kolaydı diyor. Şimdi mücevherler geliyor, kazanamayız bu imtihanı diyor. Parayla imtihan, dolar imtihanı, kredi kartı imtihanı, mobilya imtihanı, çanak çömlek imtihanı, züccaciye imtihanı, daire imtihanı, tarla imtihanı, tatil köyü imtihanı arkadaşlar, Irak'taki imtihandan hafif değil. Iraklı sabahleyin çıkıyor, sokakta bomba patlamadıysa bugünü kurtardık elhamdülillah diyor. Sen namaza o züccaciyelerle gidiyorsun, o mobilyayla gidiyorsun. Hacca gidiyorsun, oradan telefon ediyorsun, çocuklar bankanın taksitini ödemeyi unutmayın diyorsun. Ravza-i Mutahara'dan çocuklarını arıyorsun, bağladılar mı filancı tesisi diyorsun, daireyi bitirdi mi müteahhit diyorsun. Çocuğunu Kur'an okutuyorsun, telefon çalıyor o arada, tamam yazdığın anahtarı teslim edilecek diyorsun. Taksit çıktı. Senin hep bombasın, sen içinde bombayla dolaşıyorsun. Dünyanın istilası arkadaşlar, Amerika'nın istilasından daha vahim. Ama bu şu manaya değil, hepimiz gömleklerimize varıncaya kadar çıkarıyoruz, dünyayı terk ediyoruz, kafirlere bırakıyoruz, öyle de değil. Biz dünyayı kullanıyoruz. Biz arabaya bineceğiz, araba bizi binmeyecek. Koltuğumuz olacak, üstüne de oturacağız böyle. Koltuğu üstümüzde taşımayacağız. Koltuk benden kıymetli olmayacak. Araba çocuğumdan kıymetli olmayacak. Evim olacak, iffetimle, ahlakımla evde yaşayabilmek için. Komşuların ne dediği demediğinden dolayı değil. Balkonu olacak mı evimin? İhtiyaç varsa olacak. Komşu apartmanlarda da var diye değil. İhtiyacım varsa olacak. Kışlık yazlık evim olabilir. Tabii. Allah Teala 1400 sene önce sosyal hak olarak Müslümanlara yazlık ev hakkı verdi. Li ilafi Kureyş, ilafihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf. Yazlık, kışlık evleriniz serbest. Hiçbir şeyin Allah haram demiyor ki. Ama yazlık evinde 2 ay oturacaksan bir ayını da 20 tane talebeye ver, orada kamp yapsınlar. Kur'an okusunlar orada. Pintilik yapma. Allah sana acımadı. Bir çarığın yoktu İstanbul'a geldiğinde. Şimdi 200 milyarlık dairen var, 500 milyarlık yazlığın var. Ne olur orada 10 tane talebe oturup bir hatim indirseler, onlar da bir dinlense, Allah razı olsun, Allah bereket versin bu malın sahibine deseler ne olur? Ne olur kapıları çizseler biraz? Yani evet, malımız mülkümüz olsun. Lakin Allah'ın hakkını unutmayalım. Dünkü halimizi unutmayalım arkadaşlar. Tek bir odada yemek yeniyordu, bir kazandan bir çorba içiliyordu. Şimdi mülk sahibiyiz hepimiz. Rabbim sen ki bunu bana verdin. Ben de haftada bir gün bunu mümin kardeşlerime ayırdım. Cemaatimin hizmetine ayırdım diyebilelim. Yoksa dünya malı bize haram değil. Bilakis mümin dik durması, iffetli durması, aziz olması için kendi mülkü olması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Dünyada üç şey müminin gururudur. Müminin yüzünü güldürür diyor. Bunlardan bir tanesi geniş bir evdir. Geniş ev çok değerli arkadaşlar. Nedir geniş ev? Her aile bireyinin bir odası olur. Anne babanın müstakil odası olur. Bu böyle geniş bir ev Allah'ın bereketidir. Yasak değil, günah değil. Araba yasak değil, günah değil. Ama sen arabayı bineceksin o şartla. Araba seni bindi mi battın demektir. Kardeşler, büyük bir imtihan halindeyiz. Allah bu imtihanı kazanmayı hepimize müyesser eylesin. İnşallah gayret edeceğiz. Yarından itibaren düzeldik artık, yarından itibaren ashab-ı kiram gibi olduk demeye gerek yok. Bu sulu bir iddia olur. Bu yapamayacağımız şeyi konuşmak olur. Ama bugünden itibaren adım adım Ömer'e benzemeye çalışabiliriz arkadaşlar. Adım adım Allah'ın izniyle. Ne yaparız? Önce evimize bir bakarız. Ya biz bunu kaç aydır kullanmadık. Demek gerekmiyor bu. Gerekmiyor. 40 yıl sonra gerek. Al bunu bir fakire ver gitsin ya. Zigon takımı ver gitsin, ne olacak? Bu koltuğun zaten sıkışıyor. Bunu çıkar, ihtiyacı olan birisine verin. Bu da rahat oturalım biz ya. Böyle hiç olmasın. Yani nefsimizi de kudurtup intihar ettirmeyecek şeyler yapalım. Bir de tabii arkadaşlar, evlerde biliyorsunuz yeni kanunla sen fabrika kuruyorsun, çalışıyorsun vesaire. boşanırken %50'si senin, %50'si kadınların oluyor. Bu da Avrupa Birliği'nin bağışı bize. Türk erkeği bunu nasıl kabul edecek merak ediyorum. Yani bu kanuna da biraz uyup evimizde tek başına devrim yapmayalım. Ortak devrim yapalım, cici devrim olsun. Devrimin altında kalır, devriliriz sonra. Allah yardım eylesin. Arkadaşlar, kimi Allah kurtarırsa o kurtulur. Karar verip kurtulmak yok. Allah seni kurtarmayı dileyecek, yardım edecek sana, elinden tutacak, bakacaksın ki her şey yolunda yürüyor o zaman. Bu haftaki ders notumuz arkadaşlar, hepimize lazım olacak temel maddeler üzerinde özetlenmiş bir ders notu. Evde de bunu yavaş yavaş okuyacağız inşallah. Zalim bir kral varmış. Zevk için işler yaptırırmış insanlara. Bir gün mıhçıya gitmiş. Mıhçı ne? Çivici. Tek tek çivi yapıyor adam. Mıhçıya gitmiş. Sen demiş kaç tane mıh yaparsın bir gecede? 100 tane yaparım efendim demiş. Sabaha kadar bana 10.000 tane yapacaksın demiş. Bakmış adam demiş gitmiş. Kral mı kral? Adam ulan ben yapsam 100 tane 200 tane yaparım demiş. Ne yapacağım ne edeceğim? Bakmış olacak gibi değil. Gitmiş karısına demiş. Ben yarın öleceğim demiş. Çünkü kral beni öldürmeyi göze koydu. 100 tane mıh yaparım dedim, 10.000 tane istedi benden. Ben seninle helallaşmaya geldim demiş. Gel yatalım boşver demiş. Gitmiş yatmışlar. Ya karı etme, öleceğim gel helallaşalım demiş. Ya boşver sabaha kadar neler olur demiş. Sabah uyanmadan bunlar güm güm kapıyı vurmuş birisi. Kim o demişler? Asker demiş adam. Sana demedim mi demiş bak. Adam beni öldürecek şimdi demiş. Kadın demiş ben açarım kapıyı demiş. Açmış ne istiyorsunuz demiş. Ya bizim kral öldü toran için tabut mabut lazım. Mıh var mı demiş. Mıhçı da mıh istiyor. Sabah olmadan arkadaşlar ne mıhlar gerekir. Yani 2 Eylül'e kadar ne kadar zaman var. Allah hepimize sıhhat ve afiyet versin. Arkadaşlar çoğumuz tatile Anadolu'ya gideceğiz. Allah rızası için gittiğimiz yere dinimizi de götürelim. Dinimizi iki türlü götüreceğiz. Giderken buradaki kıyafetinle git. Çoluk çocuğunu rezil etme. Burada Allah var, Antalya'da kim var? Bizim enteresan, burada İslami kıyafetlerle dolaşıyor kadınlar. Çorum'a köyüne gitti mi, burada köylü kardeş herkes. Ulan köydekiler erkek değil mi, orada haram helal yok mu? Cennet mi sizin köy? Dinimizle gidelim, bir. İki, gittiğimiz yerde arkadaşlar, 15 gün bir köyde kaldıysan sen, niye 5 kişi namaza başlamasın? 5 kişi namaza başlasın. Gittiğimiz, niye biz hep basit günlük konuları konuşuyoruz? Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar, ya şu namaz meselesini bir görüşelim. Niye siz köydeyken mesela köyün camisinde cemaatin farkı olmasın? Yani dinimizi de götürelim arkadaşlar. Gavur geliyor sigarasıyla geliyor. Her şeyini, her rezilliğini getiriyor. Biz niye takvamızı götürmeyelim? Niye mesela otobüste bilet alırken ben filan yere gideceğim, namazda duruyor mu sizin firmalarınız? Niye sormuyoruz? Namazdan utanan Müslüman arkadaşlar ne yapar kıyamet günü ya? Namaz kılıyorum demeye utanıyorsun, çişim geldi demeye utanmıyor koca adam. Çok sıkıştım şoför bey, bir kenara çeksene diyor. Ulan bezlen filan diye hakaret edecek ona şoför. Ondan utanmıyor adam. Sıkıştım demeye utanmıyor. İsalim demeye utanmıyor. Allah'a secde edeceğim durur musun demeye utanmıyor. Olur mu böyle bir şey? Gittiğimiz yere dinimizle gidelim arkadaşlar. Bir kişi bir mümin kazanalım. Belki adam namaz kılacaktı. Bir kişinin uyarmasını bekliyordu. O uyarı bize nasip olur. Ebedi sevap kazanırız. Allah yardımcımız olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i Resul kabul eden kişi imanın tadını almıştır diyor Peygamberimiz. Allah'ı Rab olarak kabul etmek demek, Allah'ı her şeyin sahibi ve her şeyi yönlendirmeye yetkili merci kabul etmek demektir. Yemek, içmek, giymek, almak, vermekten tutun, ekonomiye, sosyal, siyasal hayatın her yerini belirleyen olarak Allah'ı bilmek, Allah'ı Rab kabul etmek demektir. Din olarak İslam kabul edildiğinde, insan yapımı ideolojiler, kültürler, yaşam biçimlerinden uzaklaşmak, sadece ve sadece İslam'ı eksen almak demektir. Peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı örnek almak demek, onun yolunda olmak demektir. İyi ve kötüyü ondan öğrenmektir. Modadaki, spordaki, kültürdeki, siyasetteki kişileri taklit etmek değil, peygambere tabi olmak ve sadece peygamberi taklit etmek demektir. Allah'ın, Resulünün sünnetinin falanca kişinin sünnetinden yani yaşam biçiminden daha üstün olduğunu bilmek demektir. Yani kendisine uymaya layık olan başkası değil, ancak ve ancak Hazreti Peygamber'dir. Allah'ı, İslam'ı ve Peygamber'i böylece kabul eden kişi, İslam'dan, ibadetten tat alır, zevk alır.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

sensiz dünya yaban bana. Sana bu şarkı ne olur anlar.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakana ve razakana ve cealana minel muslimin. Ve sallallahu ala Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini mübinini, tebliğini ve onun devrinde nasıl yaşandığını ve nasıl hareket edildiğini paylaşmıştık. Giderek aziz sahabilerin fıkhi açıdan daha ön planda zekası daha kıvrak olanların da belirgenleşmeye başladığını söylemiştik. Bunların içerisinden diğerlerine idari açıdan, hayat örnekliği açısından gerçekten numune olanlar olduğu gibi giderek fetvalar açısından, fıkhi bilgi verme açısından, hüküm verme açısından da belirginleri olmuştur. Mesela Abdullah İbni Mesud'un zikretmiştik Hazreti Ömer hakkındaki cümleleri. O nereye gitse ben o vadiye gitmeyi tercih ederim diyerek ona olan bağlılığını, onu takdir edişini dile getiriyoruz. Görüyoruz, onların sözlerinden anlıyoruz. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Ubeyde İbni Cerrah için eğer o hayatta olsaydı şüphesiz geriye hilafeti kime bırakacağım endişesiyle düşünerek gitmezdim dediğini biliyoruz. Çünkü Allah Resulü bu ümmetin emini odur buyurmuştu. Ebu Ubeyde İbni Cerrah çok güzel ahlakı olan bir insandı. Merhametliydi, şefkatliydi, zeki idi. Çizgileri açık ve net idi. Belki biraz günümüze göre ağır gelecek ama Hazreti Ömer'in herhalde hoşuna giden çok keskin bir tarafı daha vardı. Bunu şöyle diyeyim isterseniz. Hazreti Ömer'in Bedir Savaşı hakkında, esirleri hakkındaki kanaatini paylaşmıştık. Ne kadar keskindi, ne kadar kesin idi. Ebu Ubeyde İbni Cerrah ile ilgili olarak da onu tarif edenler şöyle tarif etmeyi tercih ediyorlar. Çok zarif bir insandı. Sanki zarif, ince uzun, çifte su verilmiş, sağlam, çelikten yapılmış bir kılıca benzerdi. Sanatkarane, zarif, dayanıklı, kibar ama savaş meydanında, cihat meydanında fırtına gibiydi. Hızına ve zekasına zor yetişilirdi. Kolay kolay eğilmez, bükülmez, sarsılmaz bir yapısı vardı diyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Ebu Ubeyde radıyallahu anh ahlakında, davranışlarında yumuşak başlı, yumuşak huylu bir insan olmasına, son derece kibar bir insan olmasına rağmen savaş meydanında gerçekten fırtınadır. Bedir Savaşı'nda önündekileri süren, dağıtan, yaklaşılmayan bir insandır. Ama bir şahıs var. Durmadan onu takip ediyor. Durmadan onun yolunu kesmeye çalışıyor. Durmadan ona engel olmaya, onu kilitlemeye, durdurmaya çalışıyor. Ve Ebu Ubeyde onunla karşılaşmak yerine sağ sol zikzaklarla onun sıkıştırdığı köşeden fırlıyor ve önündekileri dağıtmaya, savaşın hakkını vermeye devam ediyor. Öyle bir noktaya geliyor ki yollar tıkanıyor, yolunu kesen adam geçit vermiyor. Mücahit arkadaşlarından ve savaştan kopma tehlikesiyle yüz yüze geliyor ve kıpırdayamadığı bu noktada Ebu Ubeyde radıyallahu anh süratle kararını veriyor, şimşek gibi atılıyor, çaktığı gibi önündeki adamı yere seriyor ve savaşa devam ediyor. Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın durmadan ilk önce kaçtığı, karşılaşmak istemediği ama sonra kilitlenecek duruma gelince tereddüt etmedi bu şahıs öz babasıdır. Öz babasını Bedir'de yere sermiştir. Ayet-i Kerime'de de onlar Allah yoluna hiçbir şeyi babaları bile olsa, nasıl diyeyim ataları, yakınları bile olsa tercih etmezler manasındaki ayet-i kerimenin nüzul sebebi olarak bu hadise gösteriliyor. Nüzul sebepleri biliyorsunuz bağlayıcı değildir ama aydınlatıcıdır. Bir misal hani biz de verip de arkasından söylüyoruz ya, öne yaşanmış hayatta olan bir misalin sürüşüdür.
Bu ve Allah Resulü'nün söyledikleri yan yana gelince Hazreti Ömer'in zihninde davaya hiçbir kimseyi, hiçbir şeyi tercih etmemesi açısından da herhalde Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh ayrıca sevimli olsa gerektir. Şimdi bunlar sahabi devrinde yaşadığı gibi daha sonraki devirde de giderek belirgin bir şekilde yaşanmaya başlanmıştır. Çünkü tabiiler bu insanların arasında ahlakını Allah Resulü'nden alan insanların arasında yetişmeye başlamışlardır. Onlar Resulullah'ı gören gözleri görmüşlerdir. Onlar Resulullah'ın hatıralarını kendisiyle yaşayarak ona aktaran insanlarla iç içe yaşamışlardır. O havayı, o atmosferleri onların üzerinde görmüşlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh sonraki yıllarda komutanlara verdiği emirlerden bir tanesi de şudur. Allah Resulü'nün sahabileri giderek azalıyor. Onları koruyun, kollayın.

Hatta mümkünse dikenli yoldan bile yürütmeyin. Bu milletin, bu ümmetin onlara ihtiyacı var diyor. Bu gerçekten doğrudur. Bu çok farklı bir hadisedir. Kırılmayan

değerlendirelim. Bilal radıyallahu anh, daha önce hak dava uğruna çilelere çeken bir insandır. Köledir. İnandığı dava uğruna en fazla eza çekenlerdendir. Sonra Mevla ona iman nurunu nasip etmiştir. Ve Bilal olmuştur. Gönlümüzün Bilal'idir. Binlerce mümin çocuğu şimdi Bilal diye isimlendirilir. Onun tatlı hatıraları yaşar. Bilal radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra daima izzet ve ikram görmüştür. Mümin kardeşliğinin sıcaklığını duyarak yaşamıştır. Uğruna çileler çektiği İslam ona şeref getirmiştir. Ve sonraki yıllarda mümin kardeşlerinden hiç acı söz duymamıştır. Bir gün gelmiştir. Bir başka sahabiyle, Aziz adını bilerek söylemiyorum. Aziz bir sahabiyle bir konuda farklı görüş beyan etmişlerdir. Bilal radıyallahu anh kanaatinin iyi olduğuna inanıyor, doğru olduğuna inanıyor, fikrini savunuyor. Karşıdaki insan da fikrini savunuyor. Geri adım atmıyor. Fikrinden vazgeçmiyor. Bu kölelikten gelme bir insan, öbürü kabilesinin en ileri gelenlerinden sözü dinlenen bir insan. Karşısında inat ve ısrarla durulmasını kabullenemiyor. Bilal radıyallahu anh'a karşı sonunda fikren susturamayınca, durmadan sözüne karşılık söz gelince, fikir savunması gelince, Üsküt yebne sevda diyor. Ne demek? Ey siyah kadın oğlu sus diyor. İnat etme manasını. Şimdi Bilal radıyallahu anh o güne kadar böyle bir söz mümin kardeşinden duymamıştır. Kafirlerin hakaretleri onu yıldıramamıştır. Taşları onu vazgeçirememiştir. Ama bu söz çok ağırına gitmiştir. Orada münakaşayı bitirmiştir. Cevap vermemiştir. Üzgün bir şekilde evine gitmiştir. Karşısındaki şahıs da bu sözü sarf ettikten sonra öfke de biraz düşünce yatışmış, hatasının büyüklüğünü anlamış ve pişman olmuştur. Hani söz oka benzer derler. Yaydan bir kere çıktı mı bir daha gerisin geri dönmez. Ama olan olmuştur. Nasıl tamir edeceğini de bilmiyor. Bu şekilde Peygamber Efendimiz'e gelmiştir. Peygamber Efendimiz o şahsa ne demiştir? Ente imru'un fike netnul cahiliye. Sen kendisinde cahiliyenin iğrenç kokusu bulunan bir insansın buyurmuştur. Bu söz çok ağırdır. Ama Allah Resulü sahabilerini tanıyor, kimin neye tahammül edeceğini de biliyor. Ama esasen Peygamber Efendimiz o sahabinin şahsından çok savunduğu ve sözünün ifade ettiği manaya kızıyor. Bunu da belli oluyor. Bazen bize de bir soru soruyorlar. Biz de kızarak cevap veriyoruz. Sonra karşımızdaki insan bizim o öfkemizin karşısında diyor ki hocam ben böyle düşünmüyorum. Sana birisinin düşüncesini aktardım diyor. Biz de ona kızıyoruz. Onun başkasının düşüncesi söylediği olduğunu biliyoruz. Sanki o anda karşımıza o varmış gibi bu sefer o fikre karşı parlıyoruz. Karşımızdaki insanın öğrenmek isteyen insanın öğrenmek istediğini unutuyoruz. Sonra hatırlayınca ya sözüm sana değil bu fikir savunuluyor. Kızgınlığım şu anda ona diyoruz. Peygamber Efendimiz de bu kızgınlığı nasıl diyeyim bu şekilde kelime kalıbına döküyor. Bu zihniyetin içerisinde ırkçılık taşıyan nasıl diyeyim başka insanlara karşı asalet taşıyan onları küçük görme taşıyan bu kelimeye kızıyor ve bu kelime şiddetli kelime kullanıyor. Tabii bundan söyleyen insan da payını alıyor. Ama söyleyen bu insan Peygamber Efendimiz'e küsmüyor, davaya kırılmıyor. Şimdi olsa ters yüz olur gider giden. Ne yapıyor? Hatasının ne kadar büyük olduğunu anlıyor. Doğru okuyor deriz ya, meseleyi esasen doğru okuyor. Arkasından tabii bu sırada da tefekkür dünyasında neler geçtiği, neler diye iş dünyasında neler yaşanıyor onu bilmiyoruz.
Ama mutlaka Allah Resulü'ne

Gelirken de çok şey geçti o gönüllerden. Giderken de çok şey geçti. Varıyor. Bilal radıyallahu anh'ın kapısını çalıyor. Bilal Hazretleri kapıyı açtığında gördüğü manzara şudur. Kendine ey siyah kadın oğlu sus diyen insan, bunu söyleyen o başı kapısının eşiğine koymuştur. Oradan sesleniyor. Ne olur Bilal diyor. Sana bunu söyleyebilen bu ağza basmadan buradan çıkma diyor. Bilal radıyallahu anh onun pişmanlık derecesini anlıyor. Kucaklayarak kaldırmak istiyor. Bu af ettiğinin, gönlündekilerin silindiğinin işaretidir. Ama başını eşiğine koyan insan yalvarıyor. Bilal diyor. Ne olur diyor, bu ağız dersini almalıdır. Yemin ettim diyor. Bunu bana çok görme diyor. Gerçekten yap. Bilal radıyallahu anh yemin sözünü duyunca ayağının altını dokundurmuştur. Sonra kaldırarak birbirine sarılmışlardır ve mümince gözyaşı dökmüşlerdir. Bir milletin nereden nereye geldiğinin de bu müthiş bir işaretidir. Ama bu insanlar, tekrar ediyorum, hatada ısrar etmiyorlar, inat etmiyorlar, vazgeçmiyorlar. Biz de beşeriz. Günümüzde kafamızın tasının attığı olur. Canımızın çok sıkıldığı an olur. Bizim bizde olmadığımız anlar olur. Hata edebiliriz. Ama hata edenlerin en hayırlısı nedir? Hatasından dönmesini bilen, pişman olmasını bilen, tamir etmesini bilendir. Şimdi bunu biraz da şunun için söyledim. Şimdi şu hadiseyi görenler, yaşayan insanlar, bu iki müminin, Allah Resulü sahabisinin nasıl davrandığını gören insanlara elbette ki bu ahlak tesir ediyor. Bir başka hadise anlatayım. Murada daha yardımcı olur ümidiyle. Ebu Rafi'ye, Peygamber Efendimizin hizmetkarıdır. Ashab-ı Suffe'dendir. Dünya malı adına hiçbir şey yoktur. Bir gün Peygamber Efendimiz onu yanına çağırıyor. Ona diyor, evlenip bir yuva kurmak istemez misin? Ya Resulallah diyor, halimi görüyorsun. Ben diyor, neyle bakacağım aileme? Neyle evimi geçindireceğim? Neyle mehir vereceğim? Dolayısıyla diyor, evlenecek durumum yok. Allah Resulü hiç cevap vermedi diyor. Bir müddet sonra yine bana sordu diyor. Evlenip bir yuva kurmak istemez misin? Ben de Resulullah'a aynı şeyleri söyledim. Efendimiz yine ses çıkartmadı. Arkasından Efendimiz uzaklaşıp gidince kendi kendime dedim ki, yazıklar olsun sana. Allah Resulü senin evin olmadığını da biliyor. Paranın olmadığını da biliyor. Durumun olmadığını da biliyor. Ama sana evlilik teklif ediyor. Niye olumsuz cevap veriyorsun dedim. Ve kendi kendime de karar verdim. Bir daha sorarsa evet diyeceğim dedim. Ümitle diyor üçüncüyü bekledim. Herhalde biraz da nasıl diyeyim, günleri iple çekerek beklemiştir. Peygamber Efendim bir daha sorunca diyor, evet ya Resulallah, durumunuzu biliyorsun ama siz buyuruyorsunuz, ben evet yuva kurmak istiyorum dedim diyor. Bana git filanın kızını iste dedi, asil bir ailedir, bir de şok orada yaşadım diyor. Acaba verirler mi? Gittim diyor, Allah Resulü emrettiği için istedim. Allah Resulü'nün böyle buyurduğunu söyledim. Febiha ve ni'me dediler diyor. Kabul ettiler. Dünyalar benim oldu diyor. Şimdi mesele mehir meselesine geldi. Mehri ne yapacağız? Git diyor ailenden. Ailem de fakir diyor. Çevredeki akrabalarım. Ne kadar toplayabiliyorsan topla. Küçük demek ki parçacıklar halinde veriyorlarmış. Topladığım altın birbirine de yapıştırıyorlarmış. Hepsi diyor ola ola hurma çekirdeği kadar oldu diyor. Geldim diyor, Allah Resulüne gösterdim diyor. Biraz da o ilave etti. Git bunu kızın ailesine mehir diye ver dedi diyor. Götürdüm utana utana bu kadarcık mehri verdim diyor. Hiç itiraz etmediler. Yuva kurdum diyor. Mevla bereket verdi. Yuvamda geçindiği anlatıyor arkasından. Geldiği nokta şu, asıl anlatmak istediğim.
Günün birinde diyor Ebu Bekir radıyallahu anh'a bahçe komşusu oldum. Benim bahçemle onun bahçesi bitişik idi. Arada bir ağaç vardı. Onun tarafta mı duruyor, benim tarafta mı duruyor? Duruşu kritikti. Bu ağaç senin bahçemi, benim bahçemde mi diye aramızda ihtilaf çıktı diyor. Dolayısıyla ben inat ettim. Ebu Bekir radıyallahu anh da benim inadıma, o boş bulunuşuma acı bir cevap verdi. Arkasından hemen pişman oldu. Ebu Rafi, ben haddi geçtim. Özür dilerim dedi. Bakınız nereden nereye. Sen de bana acı söz söyle, ödeşelim. Ama ben o devrede kendimi topladım. Ebu Bekir, sana karşı ben asla acı söz kullanmayacağım dedim diyor. Bu sefer ona da kızdı. Beni Allah Resulü'ne şikayet etmeye gidiyor. Ben de kazmayı, çapayı bıraktım, peşine düştüm. Şimdi çevre bahçede çalışan akrabalarım gördü durumu. Peşimden geldiler. Yakın gelmişler onlar da Medine'ye. Ebu Bekir'i tanımadıkları anlaşılıyor. Adamla hem nizalaştın. Adam hem sana kızdı, bağırdı. Şimdi de Resulullah'a şikayet etmeye gidiyor. Sen niye 50 metre, 100 metre arkasından gidiyorsun? Önce git, hızlı git. Resulullah'a olanı sen anlat. Kötü duruma düşme dediler bana diyor. Onlara dedim ki, bu insanın nasıl biri olduğunu siz bilmiyorsunuz. Bu insanlar ne bir ağaç yüzünden, ne bir bahçe yüzünden, ne de bir arsa yüzünden kavga edilir. Vallahi bu insan üzülürse Allah Resulü üzülür. Allah Resulü üzülürse Rabbim üzülür. O öyle bir insandır. Ben boş bulundum. Beşer hali, inat ettim. O da boş bulundu, acı bir söz söylendi. Bu insanla münakaşa edilmez. Ona karşı asla acı söz kullanılmaz. Bahçeyi bile istese veririm. Oldu bir kere. Şimdi yanımdan derhal uzaklaşın. Sizin yardıma geldiğinizi zannetmesin. Sizi bana desteklerken görmesin dedim ve uzaklaştırdım diyor. Allah Resulüne geldi. Yaşanan hadiseyi anlattı diyor. Hiç kendi tarafına yontmadı diyor. Peygamber Efendi dinledikten sonra pekala istenen ne diye sordu diyor. Ya Resulallah, kızgınlığıma geldi, acı söz kullandım. Sen de bana kullandı, ödeşelim dedim. Ama o yaklaşmadı. Beni borçlu, beni kötü duruma düşürdü. Şu anda zulmeden benim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü bana sordu. Sen ne diyorsun dedi. Ya Resulallah, baştan sona anlattıkların hepsi doğru. Ama ben ona karşı kötü söz kullanmak, acı söz kullanmak istemiyorum. Ne olur buna beni mecbur etmeyin, böyle bir şey emretmeyin dedim diyor. Peygamber Efendi ne diyor? Ebu Rafi, ona karşı kötü söz söyleme. Ona dua et. Mevla hatalarını affeylesin de. Mevla hatalarımızı affeylesin diyor. Ebu Rafi de dua ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh gözyaşlarından dökmeye başlıyor. Sarılıyorlar. Ben onun hizmetkarıyım diyor. Ona nasıl acı söz söylerim? Şimdi biz beşeriz. Biz basit bir hadise olsa birbirimizi defterin silmeye çalışırız. Kırmaya çalışırız. Madem o bana acı söz kullandı, ben daha acısını kullandığımın yarışına gireriz. Hayır. Yaşanan bir öfke ve kızgınlık acıları depreştirmemeli, yaraya yara açmamalı, yarayı tamir etmenin güzelliğini, olgunluğunu ve ahlakını yakalamalıdır. Olması gereken budur. Bu insanlar böylece birbirlerinin yaşadıklarından, güzel ahlakından tesir ala ala yaşamış ve filizlenmişlerdir. Bunun için Allah Resulü ne buyuruyor? Asırların içerisinde, zaman dilimlerinin içerisinde en hayırlı asır, en hayırlı zaman dilimi benim yaşadığım asırdır. Asr-ı saadettir, sahabilerdir bir nevi. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ. Daha sonra onun ardından gelenler
ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَرُونَهُمْ Daha sonra onu takip edenler. Bu olgunluk devam ettiği sürece, bu ahlakı koruduğu sürece, bu ahlakı koruyanlar insanların şüphesiz en hayırlılarıdır. Ama genel çağlar düşünüldüğünde bu hız, bu silsile, bu zincir bu şekilde takip eder gider. Bunu biraz da şunun için söyledim. Bu insanlarda hem güzel ahlak vardı hem ilim düşkünlüğü vardı. İlim düşkünlüğü birbirine sirayet eder. Bir mecliste ilim aşkı, azmi ve yarışı varsa bu diğerlerini de yakalar. Bir başka yerde gevşeklik hakim ise, nasıl diyeyim, üşenme hakim ise onları da gevşeklik alır başını gider. Onun için bir insanın doğruya doğru akan selin içerisine, gayretlilerin içerisine karışmasında hayır vardır. Peygamber Efendimiz geçmiş ümmetlerden bir hadise anlatıyor. Adam bir sürü cinayet işledikten sonra tevbe etmiştir. Bu tevbe eden insanlara, ben kestirmeden gidiyorum biraz, en son ne tavsiye ediliyor? Tevbe ettin, halini düzelt, bir de hayırlı insanların yaşadığı bir beldeye göç et. Bu son derece önemlidir. Kötülükten kopmak istiyorsan, hatalardan kopmak istiyorsan, çevrendeki dostlarını da sağlam tutmalısın. İçinde yaşadığın atmosferi de sağlam tutmalısın. Aileler ve yuvalar da kendilerine mümince düşünen, davranan, kendi hayrını isteyen dostlardan birer liman edinmelidirler. Onlarla beraber hayat güzel olur. Bu insana da geçmiş hatalarından, geçmiş cinayetlerinden, geçmiş ahlakından kurtulmak isteniyorsa salih insanların bulunduğu beldeye göç etmesi tavsiye edilmiştir. Biliyorsunuz yolda giderken de vefat etmiştir. Ama o beldeye daha yakın bulunduğu için o beldenin halkından haşredileceği müjdelenmiştir. Çevrenin buna uygun olması çok önemlidir. Bir beldede ilim aşkı, azmi, gayreti var ise o beldede o insanların içerisine karışmak ilmi çoğaltır. Evde çocuğunuza hatmettirmek istiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i biliyor. Belki bir yılda zor hatmettirirsiniz. Ama misal olarak yazın bir kurs var. Kursta arkadaşlar arası bir yarış başladı. Bu 3 ay içerisinde hatmedeceğiz diye. Onların arasına verirseniz 3 ay içerisinde belki de birden fazla hatim ettiğini görürsünüz. Çünkü orada bir akıntı var. Sel var onun içerisine karışmıştır. Dolayısıyla onun tesirini yaşamıştır.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
9: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

sahabi devrinde de, tabi devrinde de hem İslam'ı yaşayış hem de öğreniş gibi bir ciddi bir yarış, bir gayret vardır. Bu birçok ilim ehlinin yetişmesine gerçekten hizmet etmiştir. Dolu doludur bu devre. Tabiiler arasından çok büyük alimler çıkmıştır. Ama hala usulü fıkıh çıkmamıştır. Bunu şunun için söylüyorum. O günlerde metodundan ziyade nasıl davranılmıştır? Daha önce dil misal verdiğim gibi, Rabbim ne buyuruyor? Allah Resulü ne buyuruyor? Bunun geçmişte bir örneği yaşandı mı? Dolayısıyla onun hakkındaki hüküm neydi? Biz bunun hakkında ne hüküm verebiliriz? Bütün bunlar tartışılıyor, müzakere ediliyor, ortaya hükümler koyuyor ve bu hükümler birikerek bir milletin gelecek kültürünü, kanun ve nizamlarını oturtmaya başlıyor. Tabi devrinde bu bir basamak daha ileri gitmiştir. Şu nevi bir de kararlar çıkmaya başlamıştır. Ne demek o? Şimdi bir meselede bir hüküm çıkıyor ya, hükmü şöyle yan tarafa koyuyorsunuz. Bu hükmetin illeti nedir? Asıl üzerine bina edildiği sebep nedir? Onu bulma çalışması başlamıştır. Bir basama girerse. Çünkü bunun önemi hissedilmiştir. Şöyle diyeyim misallendirmek için. Bunu kıyasla yeniden göze alacağız, yeniden misallendireceğiz. Hiç arıcılık yapan var mı içinizde? Arıcılıktan anlayan var mı? Arılar, tabiattan uzaklaşmayın. Arılardan da uzaklaşmayın, çok fazla da yaklaşmayın. Şimdi şunu diyeceğim. Arılar genellikle bahar mevsiminde oğul atarlar. Oğul atma ne demek şimdi? Yeni arı yavruları çıkar. Sadece yavruların çıkması değil, bir şey daha. İkinci bir arı beyi, daha doğrusu kraliçesi. Biz hep arı beyi diyoruz ama kraliçe. Arı kraliçesi de dünyaya gelir. Tamam. Sadece arı yavruları doğsaydı, Kuan'daki arı nüfusu, misal olarak söylüyorum, 5.000 iken ne olurdu? 7.000, 8.000, 10.000 olurdu. Çoğalırdı. Yine aynı kuana çalışırlardı. Ama ikinci bir arı beyi, kraliçesi çıktığı an olmaz. Birisi kuanı terk etmek zorundadır. Bu da genellikle ne olur? Yeni doğan yavrularla eski kraliçe terk eder. Acemileri yanına alır. Dolayısıyla o gider kuandan. Yeni dünyaya gelen arı kraliçesi o kuanda kalır, eski işçilerle beraber. Tecrübeli işçiler onda kalır. Şimdi arılar gelirler. Mesela şuraya uçarak gelseler ya şuna asılırlar, şunda başlarlar. Ya bir sarkan köşede, belirgin bir noktada toplanmaya başlarlar. Bütün arılar gelir birbirinin üstüne konar konar orada kocaman bir yumak oluşur. Şimdi arıcı da bu sırada ne yapar? Gelir. Eğer uzun zaman geçmemişse, uzun zaman geçmemişse arı sokmaz. Akşama uzun zaman geçmiş, arı artık yeni bir yuva edinememiş, karar verememiş, dağılmalar başlamışsa o zaman yanına yaklaşmayın, o zaman sokar. Ama ilk devrelerde sokmazlar. Hatta onu iyi bilen arıcı ne yapar? O var, o yumağı eliyle böyle açar açar. Niçin açıyor? Arı beyini bulmak için. Kraliçe arıyı bulmak için. O diğerlerinden birkaç kat büyüktür, belirgindir. Genellikle en dipte olur. En derinde olur. Şimdi onu alır. Onu mutlaka gözüyle görecek. Onu torbasının içerisine kor. Sonra torbayı oraya geçirir, silker, hepsini içerisine alır, ondan sonra gider. Eğer o kraliçe alan arıyı almayınız, 10 bin tane arıyı torbaya doldurunuz, gidiniz bir kova boşaltınız, birkaç gün sonra hiçbirisi orada yoktur. Gitmişlerdir. Olmaz. O olmadan olmaz. O kovana, bu kovana dağılmışlardır. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bir hüküm verildi. Bu hükmün asıl temeli nedir? El aslu fihi diye başlıyorlar. Bu konudaki asıl ana kaide şudur diyerek onun adını koyuyorlar. Bir kenara koyuyorlar. Asıl şudur, temel şudur, hakkaniyet şudur, ölçü şudur, adalet şudur. Bunların örneklerini görürsünüz. Daha sonraki kitaplarda da var. Yani Hicri 3. 4. 5. asırlık kitaplarda da baktığınızda
Bu şu temele dayanır. Bu şu asıldan gelir, şu asıldan gelir. Bir hükmü buluyorlar. Bir hükmün dayandığı temeli buluyorlar. Şimdi misal olarak veriyorum. Biraz kaya döküyorum. Şimdi içki yasaktır. Niçin yasaktır? İçilen şeyin içerisinde alkol bulunduğu için yasak olabilir. Alkol OH grubunu kastediyorum. Tamam? İşte bu üzümden yapıldığı için olabilir. Şundan yapıldığı için olabilir. Şu kadar işte bekletildiği için olabilir. Bunlar ayıklıyorlar. Ve sonunda o aslı buluyorlar. Bu biraz illet bulma dediğimden daha ileri ama nedir içkinin yasak olmasının temeli? Sarhoşluk vermesidir diyorlar. OH grubunun bulunması değildir. Alkol bulunması değildir. Anladınız? Şimdi dolayısıyla ben olmuş armutlar var ya böyle uhu kokulu. Onlar büyük, o fazla olanlarında, kavunların fazla olanlarında, mesela şıralarda birçok şeyde alkol olabilir. Yani o aşk grubu içinde bulunabilir. Ama bunlar fazla yediğinizde veya içtiğinizde ne yapmıyorlar? Sarhoşluk vermiyorlar. O halde ne diyorsunuz? Bir şeyin haram olması, içkinin caiz olmamasının temelinde sarhoşluk vermesi sekir yatıyor diyorsunuz. Günümüzde alkol diye karıştı biraz da onun için. Sekir yatıyor diyorsunuz. Allah Resulü'nün hadisi şerifini de alıyorsunuz. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır alıyorsunuz. Neha Resulullah an kulli müskirin ve müfettir veya müftirin hadisini de her sarhoşluk verenin yasaklandığını da alıyorsunuz. Ortaya ne çıkıyor? Bunun asıl illeti kişiye sarhoşluk vermesidir diyorsunuz. Dolayısıyla çoğu sarhoşluk veren azı da haramdır diyorsunuz. Eğer o aşk grubu İçerisinde var diye haram olacak olsaydı elmanın, armutun, kavunun ve benzerlerinin de haram olması gerekirdi. Dolayısıyla ne diyorsunuz? Veyahut da sarhoşluk çoğu sarhoş verenin azı haram olmasaydı ne olacaktı bu sefer? Az sarhoşluk vermeyecek kadar içilme caiz olacaktı. Bir nizam, bir intizam kuruyorsunuz. Bunları arı beylerini hükmün bina edildiği asıl noktaları yan yana koyuyorsunuz. Bunlar yapılmaya başlamıştır. Ne zaman? Tabiiler devrinde giderek müçtehit imamların ortaya çıkışı devrinde bu hadise Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin İmam-ı Malik'in devrinde de bu üslupla devam etmiştir. Yani ilk önce ortaya kaideler çıkmak yerine usul kaideleri, hüküm nasıl çıkarılır prensipleri çıkmak yerine ayet ve hadisteki hükümler çıkarılmıştır. Bir de ne olmuştur? Ayet ve hadisteki hükümler çıkarıldığı gibi geriye ne çıkarılmıştır, ne kalmıştır? Kaideler çıkarılmış, kaideler kayıtlara geçmiş, daha sonraki gelen milletlere, gelen ümmetlere, gelen alimlere bu kaideler de misal kalmıştır. Nice kaidenin tespiti nedir? Ebu Hanife talebelerine intikal etmiştir. Bu konunun aslı şöyle bir şeye oturur. Şöyle bir prensibe oturur diye. Bunlar giderek işte usul ilminin doğuşuna sebep olmuşlardır. Onun için Hanefiler furudan usule giderler. Daha sonra kaideden furuğa gitme ortaya çıkmıştır. Şimdi ona geleceğim zaten. İlk önce bunun arkasından bütün bu hadiseler gelişince, olgunluk olunca sonraki yıllarda şöyle bir imkan elinize geçiyor. İlk önce bakıyorsunuz şu asıl şudur, şunda prensip şudur, şunda prensip şudur, şunda temel şudur, şöyle bir kaide vardır, bu onun üzerine bina edilse gerektir, o zaman şu da onun üzerine gidilmelidir şeklinde bir bilgi birikim olunca sonraki yıllarda gelenlerin daima önceki yıllardakine kuş bakışı bakmak, onların istifade ettiği şeylerin üzerine bilgi bina etmek kolaylığı vardır. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh bunu yapmıştır. Dolayısıyla geçmiş alimlerin, tabi alimlerinin, Hanefi alimlerinin, nasıl diyeyim Maliki alimlerinin bilgi birikimiyle bir kaideler kitabı, Er-Risale'yi yazmıştır. Bundaki üslup bu sefer nereden başlamıştır? Ters taraftan başlamıştır veya onlara göre doğru taraftan. Nereden başlamıştır? İlk önce biz fıkhın ana kaidelerini tespit edelim. Bu kaidelere göre bir ayet nasıl anlaşılır? Bir hadis nasıl anlaşılır? Hangi gözle bakılmalıdır? Nasıl değerlendirilmelidir?
bunun prensibini ortaya koyalım anlayışıyla böyle hareket etmiştir. Bu şekilde gelişen usulü fıkıh metoduna biz ne diyoruz? Mütekellimin metodu diyoruz. Dolayısıyla bu tarihten itibaren usulde birinci derecede mütekellimin metodu diye adlandırılan külden cüze, yani tümden parçalara varan o üslup kullanılmış, gelişmiştir. Bu yüzden usulü fıkıh kitaplarına bakarsanız Ebu Yusuf'un yazdığı düşünülen kitabın haricinde sık sık ilk defa mütekellimin usulü gelişmiştir derler. Usulü fıkıh açısından. Fıkıh ileriden beri gelişerek geliyordu ama usulü fıkıh, tekrar ediyorum, ilk yazılı eser bize ulaşan kimdir? İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in risalesidir ve mütekellimin usulü denen usul sistemine göredir. Mütekellimin usulünde prensip ilk önce kaideyi yakalamaktır. Yani kaideyi yakalamak şöyle. Mesela diyelim ki bazı hadisler var, bazı ayetler var, size genel kaide verirler. Onları ayırırsanız

üzerinizde çok yekün bir genel kaideler kitabı oluşur. Hiç de az değildir. Ben şimdi söyleyince siz de bileceksiniz. İnnemel a'malu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir. Alın size kocaman bir kaide. Şimdi bunun boyutları nedir? Sınırları nedir? Nereye varır? Nereye kadar gider? Nerede çelişir? Nerede olur? Nerede olmaz? Biz niyetleri dışarıdan nasıl biliriz, nasıl bilmeyiz? Bütün bunlarla da kesişmesi lazım. Ama bu diğer hükümlerine bağlı, onlar ayrı ayrı basamaklanır. Ama bu kendi başına çok ciddi bir kaidedir. Daha önce yine paylaştığımız bir hüküm var. Men sebaka ile ma lem yesbik ileyhi muslimun fehuveleh. Kim bir Müslümanın önceden elinin ulaşmadığı bir şeye diğerlerini geçerek ulaşırsa o onundur diyor. Şimdi bu ne demek? İlk önce bir ne dediğini Allah Resulü'nü anlayacağız. Bu hadis-i şerif. Benden evvel hiç kimsenin eli ulaşmamış olacak. Ne gibi? Bugünlerde ormanlarda güzel kestane var. Ormanlardaki kestane gibi. Kimsenin değil o. Bir başka insan ona el koymamış. Varır sen alırsan, mülkiyet altında da değil, orman kestanesi, bu kestane senin olur. Bir insan toplamış da sepetine onu koymuş, varıp sepetten alamazsın. Senden önce gelen var, onu alan var. Anlaşıldı? Bu hürriyet nereye kadardır, nasıldır? Arkadaşım bir tanesi diyor ki, bu hadisi ben okudum diyor. Suyu diyor, bunun örneği gösteriyor diyor. Bir baktım insanlar diyor çeşmede kuyu olmuşlar, kuyruk olmuşlar diyor. Ben vardım diyor, direkt hemen çeşmeden doldurdum, hiç kimse bana, Allah Resulü böyle buyuruyor, ben sizi geçtim dedim diyor. Bu manaya değildir. Onun da bir sınırı var. Nedir? Gelen insanlar nizam ve intizam için kuyruğa girmişler. Onları önüne geçersen hakkını çiğnersin. Evet, su senin olur. Ama o kadar gecikme konusunda haklarına girmiş olursun. Bir de güzel ahlak değil. Bak bir başka yerde başka şey var. Hepsini iç içe tek taraflı düşünmeyeceksin. Hepsini beraber düşüneceksin. Fıkıh dedik ya, fıkıh bu. Mesela Peygamber Efendimiz ne diyor? Eğer bir su kaynağının başındaysanız, kovanızı dolduracaksanız, yanınıza bir başka mümin kardeşiniz gelmiş ise, önce onun kovasını dolduruverin. Veya kuyudan çektiğiniz su kovasını kendi kabınız yerine onun kabına boşaltı verin diyor. Bu bir müminin mümine iyiliğidir diye de teşvik ediyor. Şimdi bu da bir ahlak kaidesi. Önce senin alma hakkın mı? Evet, senin alma hakkın. Bunu alsan, kendi kovana boşaltsan sana bir şey demez. Ama kardeşinin kovasına boşaltırsan ne olur? Çok teşekkür ederim der. Kendi kovanıza koyun, lüzum yoktu der. Yine de teşekkür ederim. Ben bir daha çekerim dersin. Elimde kova var dersin. Şimdi tesirine devam ediyoruz. Bu insan daha sonra sizi sokakta görse ne düşünür? Size önceki bakışından farklı bakacaktır. Bana iyilik eden dostum diyecektir. Selam verişinizi çok daha içten, çok daha candan alacaktır. Bir yere giriyorsanız önce size buyur edecektir. Bir başka sefer suyun başına geldiğinizde sizden önce o varsa o sizin kovanızı doldurmaya çalışacaktır. Siz ne yaptınız? Ondaki iyilik duygusunu harekete geçirdiniz. Tamam. Bunu da unutmayacaksınız. Şöyle yapsanız. Suya doğru gidiyorsunuz. Bir ayak sesi duydunuz. Sizden evvel suya gelmek istiyor. Sizinkinden hızlı sesler. Siz de hızlandınız. Tam şoför tabiriyle gaza bastınız. Önce suya siz geldiniz. Kovanızı doldurdunuz. Sonra gittiniz. Daha sonra o arkadaşınızı yolda görseniz, selam verseniz, selamınızı daha sönük alacaktır. Belki de almak zorunda kalacaktır. Size hürmeti ve sevgisi azalacaktır. Bir başka sefere o sizin önünüzde gidiyor olsa size geçme fırsatı vermeyecektir. Siz ondaki inatlaşma, hasetleşme, kötülük damarını ayağa kaldırdınız. İyi etmediniz. Dolayısıyla bir mümin neyi düşünecek? Hükmü düşünecek, önce giden alır. Güzel ahlakı düşünecek, kardeşine iyilik eden iyilik etme duygularını canlandırır.
Tamam. Güler yüz sadakayı, hayrı düşünecek. Helal ve haramı da düşünecek. Hepsini düşünerek hareket edecek. Bunun içerisinde mecbur kaldığı, acele olduğu anları hesap edecek. Olmadığı anları hesap edecek. Kısaca bir mümin helaliyle, haramıyla, mekruhuyla, teşvik edilen ecriyle, sevabıyla nasıl hareket etmek istiyorsa bütün onları değerlendirerek hareket edecek. İstenen budur. Şimdi geri döndük. Nedir? Bir müminin varıp elinin uzanmadığı, yani henüz mülkiyet altına girmemiş olan bir şey, önce kim gelirse onundur diyor. Bu bir kaidedir. Kaide olarak buna ayrıca kaide, hem de fıkhi bir hükümdür. Bunu besleyen başka hükümler görüyorsunuz. Bakıyorsunuz hadislerin, ayetlerin yaşan içerisine girdiğinde. Ne diyor mesela bir başka seferinde Peygamber Efendimiz? Hiç ummadığınız yerden ummadığınız hüküm çıkar. Veda haccında Mine'ye iniyor Peygamber Efendimiz. Devesini çöktürüyor. Bir yere konaklıyor. Ya Resulallah, size buraya bir gölgelik, bir çardak yapalım mı diyorlar. Şimdiki Peygamber Efendimiz ne diyor? Hayır diyor. Mina munahu men sebak diyor. Kim önce gelir de devesini ıhtırırsa, munah o demek, ıhtırmaktan geliyor. Bazı kelimeler ses taklididirler. Arapçada da var, Türkçede de var. Çatlamak mesela ses taklididir. Çatlamak, patlamak, mesela şırıldamak, çağlayan, çağlayan, şelaleye çağlayan diyoruz. Ses taklidinden de, çağıltıdan gelen ses taklitlerinin tesiri vardır. Ses taklididir. Deveye de çök manasına ıh derler. Dolayısıyla ıhtırdı ifadesi munah, ıhtırılan yer demek. Kim önce gelir devesini bir yere çökertirse o onundur diyor. Yani oradan o istifade eder diyor. Peygamber Efendimiz kendisine bir yer yapılmasına bile izin verilmiyor. Niye? Mülkiyet ifade ettiği için. Burası mülkiyet ifade etmez. Önce gelenin konması gereken yerdir diyor. Anlıyorsunuz ki siz Mina ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Dolayısıyla şahıs mülkiyetine girmez ve girmemelidir. Ayrıca bunun gibi kamu alanlarından kişiler önce gelen istifade eder, sonra gelenin önce geleni oradan kaldırma, kovma hakkı ve salahiyeti yoktur. Bunun üzerine parklar böyledir, bahçeler böyledir, piknik alanları böyledir, deniz sahilleri böyledir ve benzeri içerisinden bakıyorsunuz birbirini destekleyen, birbirini besleyen bir hüküm nizamı çıkıyor. Dolayısıyla o kaideleri yazıyorsunuz. Bunu işte İmam Şafii rahmetullahi aleyh, mesela bir misal daha vereyim de sonra geçeyim isterseniz sık sık. Bunun gibi yüzlerce, biliyorsunuz mecellerinin başında 100 kaide vardır. Kaide-i külliye dediğim 100 kaide vardır. Hepsi fıkıh kaideleridir. Kaide giderek usul prensiplerine dönüşür. Fıkıh kaidesi ayrıdır. Onlar usul prensiplerine, kaidelerine hazırlayıcıdırlar. Mesela hadis-i şerifte bir şey görüyorsunuz. Eddelilu ala meniddaa vel yeminu ala men ankar. Bu hadis-i şeriftir. Lafzı olduğu gibi budur. Ne demek? İddia eden iddiasını ispat etmek zorundadır. Delili o getirmelidir. Şimdi bugünkü hukuk diline tercüme ediyorum. Tercüme nedir? Davacı davasını ispata mecburdur. Bu olduğu gibi hadisin tercümesidir. Bugünkü hukukun da temel prensiplerinden biridir. Hukuka şeriat karışmış. Yiğitse çıkartsınlar. Yiğitse çıkartsınlar. Bu nasıl diyeyim? Dünyada bir prensiptir, olamaz. Eğer aksi olsaydı davacı davasını ispata mecburdur. Herkes iddia eder, karşısındakini zora düşürürdü. Kolunda bir saat var. Hoşuma mı gitti? O saat benimdir diye dava açarım. Sen uğraş dur, ondan sonra o saatin kendine ait olduğunu ispat edeceğim diye. Faturayı aradım bulamadım. Bilmem neyi ne bulamadın, sıkıntı olur. Hayır. Bir insan onun içinde var. Zilyetlik mülkede karinedir. Bu da var. Eski hukukta da var, yeni hukukta da var. Şimdi bütün bunları düşünürseniz dünya kadar var. Bu bir genel prensiptir. Davacı davasını ispata mecburdur. Ama öyle bir durum oldu ki
davasını ispat edemedi. Konu ciddiye benziyor. İddialar, verilen bilgiler, nasıl iddia edilen şeyin yapısı ona müsaittir. Davacı davasını ispat edemiyor ama durumda şüphe var. Gerekirse hakim inkar konumunda olan insana yemine çağırabilir. Bugün de var yemin. Biraz İslam'dan uzaklaştırılmış şekilde var. Şimdi İslam'dan uzaklaştırılmış şekilde var derken sadece İslami olmayan yemine kastetmiyorum. Olacak olmayacak şeylerde de veya edilecek edilme şekli de bozulmuş, yapısı da bozulmuş, istenecek şey de bozulmuş. Ama halen davacı davasını ispata mecburdur. Halen yemin üslup olarak kullanılır. Şimdi dolayısıyla yemin celseleri İslam mahkemelerinde en ağır celselerdendir. Yemini reddeden karşılığında ben istiyor mu alsın diyen nice insan vardır. Allah'ın ismini böyle bir şey için kullanmayacağım. Alsın onun olsun diyen nice insan vardır. Bunun için Peygamber Efendimiz de ne diyor? Bakınız o da ayrı bir kayde. Kim içinizdeki insanlar davalarını çok farklı şekilde anlatıyorlar. Kimisi delillerini yeteri kadar öne sürüyor. Kimisi delilleri nasıl kullanacağını bilemiyor. Dolayısıyla delil öne sürmesini bilen, iyi kullanan, iyi yönlendiren başka kardeşinin hakkını almış olabilir. Peygamber bunu kim için diyor? Kendi için. İçinizden birisi davasını çok iyi dile getirmiş, çok iyi delillendirmiş olabilir ve ben onun hakkını bundan dolayı başkasına vermiş olabilirim. Bunu ta kıyamete kadar olan bütün hakimlere örnek olarak bir nevi gösteriyor. Arkasında ne diyor? Siz böyle bir gerekçeyle, böyle bir sebeple kardeşiniz hakkını almışsanız, biliniz ki bu avucunuzda bir kordur, onun hakkını kardeşinize iade edin diyor. Yani delil kullanmakta haddi geçmeyin. Delil ispatında karşıladığınızdaki insanın çaresizliğinden ve suskunluğundan istifade etmeyin buyuruyor. Mahkemeler her zaman adaleti temin edemezler. Husumeti önlerler. Adaleti belli bir oranda kişilerin vicdanları da, dolayısıyla hırslarına gem vurmaları da, doğru olanı yakalamaya çalışmaları da gerçekleştirir. Her şey dıştan bakıldığı gibi her zaman olmuyor. Dolayısıyla insanoğlu bu konuda da içiyle dış dünyası, adaletine inandığı hukuk sistemiyle imanının gereği de aynı noktada buluşmalıdır ki yaptığının haklılık veya haksızlık, adalet veya adaletsizlik olduğu kanaatine varsın ve adalete o da yardımcı olsun. Ben bunu aldım ama şu benim hakkım değildi, şu doğru değildi ve benzeri diyebilsin. Bu son derece önemlidir. Bu da mesela eddelilu ala men iddia, davacı davasını ispata mecburdur. Hem bir hükümdür hem de bir genel kaidedir. Bütün iddialarda uygulanması gereken ana bir prensiptir. Şimdi bunların ilk önce mütekellimin usulü, umum ifade şöyle mesela, emir gelmişse, emir birinci derecede farziyet ifade eder. Veya onların ifadesiyle vücub ifade eder, vücubu farz manasında kullanıyorlar. Bir sıyga ayette, hadiste, emir şeklinde gelmişse, bu ne ifade eder? Farziyet ifade eder demişlerdir. Ondan sonra gelen bütün ve ayet ve hadislere dolayısıyla bu gözle bakmışlardır. Mesela اَقِيمِ الصَّلَاةَ namazı kılın gibi. صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَفْتِرُوا لِرُؤْيَتِهِ görerek orucunuzu tutun, Ramazan'a başlayın, görerek bayram yapın emrinde olduğu gibi. Emir gelmiş de bunun istisnasına kullanılıyor ise o zaman ne yapmıştır? Şu şu sebepten bu emir vücub ifade etmez denilmiştir. Bunun içinde kaideleri kurmuştur. Buna da aklıma geçen de o gelmişti. Yine o geliyor yani konuşurken. Mesela siz ihramdan çıktığınız zaman feiza halaltum, ihramdan çıktığınız, helal olduğunuz zaman fastadu, avlanın diyor. İhramdan çıkın ve avlanın. Şimdi emir vücub ifade ederi farzı burada genel manada alacak olsak ne olması gerekiyor? Bu insanların ihramdan çıkar çıkmaz silahını kapanın ava gitmesi gerekiyor. Fastadu, avlanın demek. İhramdan çıkar çıkmaz avlanın. Hayır diyorlar, bu önceden yasağın gelmesi,
sonradan kalkması sebebiyle

Bu devrede Hanefilerin usulü oluşmaya başlıyor. Onlar ayet ve hadislerde genel kayda çıkartmak yerine o önceki alimlerinin, Ebu Hanife'nin ve talebelerinin yaptıkları o ayet ve hadislerden çıkan hükümler var ya, onlar içinde bunun aslı şudur, temeli şunu oturur, şu şu dendi ya, onları alt alta sıralıyorlar, nizama sokuyorlar, tertibe sokuyorlar, onun içerisinden bir usul sistemi çıkarıyorlar. Bu birinci sisteme, tekrar ediyorum, ne deniyordu? Tariqul mütekellimin veyahut da usulül mütekellimin deniyor. İkincisine usulül fukaha deniyor. Dolayısıyla usulü fıkıhta iki metot vardır. Birincisi mütekellimin metodu, ikincisi fukaha metodu. Bunları kaydetmelisiniz. Yine söyledim birkaç kere ama tekrar edeyim. Mütekellimin metodu anı kaideyi bulup kaidelerden füruya gitme metodudur. Füru dediğimiz nasıl diyeyim, ayet ve hadislerin ifade ettiği diğer hükümler. Füruya gitme. Füru dal demek normalde. Asıl da gövde demektir ve kök demektir, biliyorsunuz. Evet. Hanefilerinki ise dallardan, furudan usule gitme, gövdeye gitme metodu ve sistemidir. Şimdi tabii iki tarafın birbirlerine ithamları var. Günümüzde de var. Yani ellerindeki kitaplarda da görüyorum. Bazıları haksızlık ediyorlar. Bir metodu iyi tanıyorlar, öbürünü iyi tanımıyorlar. Bir tane kitapta gördüm. Zannediyorum yine Zekiyüddin Şaban, başka da kullanıyor. Hanefiler ne yazık ki ayet ve hadislerden kayda çıkartmak yerine geçmiş imamlarının füruatına bakmışlardır. Nas'a itibar etmemişlerdir. Bu çok yanlış bir şeydir. Töhmettir, doğru bir şey değildir. Doğru olan nedir? Ayet ve hadisten çıkarılan hükümlerin asıllarına bakıyorlar olmalıdır. Neticede ikisi de ayet ve hadislere, nas'a dayanır. Ama bir tanesi direkt kayda çıkartmaya meyillidir. Bir tarafı çıkan hükümlerin kaidelerini bulup onları bir araya getirmeye meyillidir. Bana sorsanız, belki taraf tutuyor olabilirim ama Hanefilerinki daha tabii geliyor. Doğal demek istemiyorum. Daha tabii geliyor. Niye tabii geliyor? Bunu önceden söyledim. Hanefiler sanki konuşulan dilden kayda çıkarır gibi yapıyorlar. Biz konuştuğumuz dili daha önceden fiil niye denir? Fail niye denir? Tümleş niye denir? Ekler nasıl getirir? Arapçada fiil, fail, mef'ul niye denir? Cümle kalıpları nasıldır? İsim cümlesi, fiil cümlesi. Nasıl diyeyim? Herhangi bir şekilde işte devrik cümle ve benzeri kaidelerini öğrenerek konuşmuyoruz. Nasıl konuşuyoruz? Konuşuyoruz, konuşulan dilin içerisinden kaide çıkarılıyor. Bakılıyor ki Hanefiler bu üslubu kullanmışlardır. Diğerleri ise sonradan dil öğrenenler gibi baştan, nasıl diyeyim, fiil nereye konur, fail nereye konur, özne nereye konur, yüklem nereye konur, ne şekilde yapılır, böyle bir sistemden dil öğrenmeye giden grup, ekip, metot şeklindedir. İkisinin de kendisi açısından haklı yönleri var ama böyle farklı bir yaklaşım var. Şimdi aleyhte konuşanlar, eskideyi kastediyorum, yenileri söylemiyorum, yeniler biraz töhmetlice konuşuyor ama eskiler şöyle bir ithamda bulunuyorlar. Hanefilerinki en az usul kitabına benzediği kadar füru kitabına da benziyor, içi fıkıh dolu diyorlar. Hanefiler çok misal verir. Şunda olduğu gibi her cümlenin arkasından ne olur, misaller gelir. Şöyle olduğu gibi çok misal zikrediyorlar. Okuduğumuz kitap mübarek diyorlar. Nasıl diyeyim, usul kitabı mı yoksa furu kitabı mı birbirine karıştırıyoruz. Aşırı denecek derece misal var. Hanefiler de diyorlar ki bu kalıplarca değil. Neticede fıkıh öğrenecek biz bundan. Misaller yaşanılan şeyi anlatmaya yardımcıdır. Mutlaka kullanılmalıdır ki tesirinin nasıl olduğu, nasıl yaşandığı fıkıhta eseri görünsün diyorlar. Yine bir başka itham gördüm bir başka yerde. Bu yüzden Hanefilerin usulleri fıkhına hakim olamamıştır. Hayır, Hanefilerin usulleri fıkha hakim olmak için değildi zaten. Fıkıhtaki neticeleri usul kalıplarına dökmek içindir. Anlaşıldı. Diğerlerinki hakim olmuş. Belli bir onda hak payı var. Ama bu medih mi, zem mi, iyi mi, kötü mü, o ayrıca bir tartışılması gereken meseledir. Şimdi ben geçmiş alimlerden birisinin

0: metnini bu konuda olduğu gibi okuyorum. Dolayısıyla tabii ben bana göre seçtim. Aleyhindekini de seçebilirdim. Bu tanıdığınız bir insanın metni size bu konuda belli bir oranda bilgi vereceği ümidini taşıyorum. Metin mukaddimeden, İbni Haldun'un mukaddimesinden. Dolayısıyla İbni Haldun'un mukaddimesinde fıkıh ilmi nasıl gelişti? Hadis ilmi nasıl gelişti? Usulü fıkıh nasıl gelişti? Tefsir ilmi nasıl gelişti? Bununla ilgili bölümler bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Size o devirde yaşananları özet bilgisini verecektir. Kesinlikle faydalı olacağını ümit ediyorum. Ben ibareyi Türkçeler nasıl tercüme eder? İnşallah iyidir. Dönüp de bakamadım ama ibareyi olduğu gibi okuyacağım, olduğu gibi paylaşacağız. İbn Haldun'un bununla ilgili kitaptan baskıdan baskıya değişir ama benim aldığım baskının 455. sayfalarında yani ortadan daha sonlara doğru gelen bölümünde. Vakane aynı zamanda şey de öğreniyoruz. Yani o da kabul ediyor ki bu konuda ilk eser veren insan İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh'tir. Vakane evvelu men ketebe fihi Eş-Şafii rahimahullah. Bu alanda ilk kitap yazan insan Şafii rahmetullahi aleyh'tir. Emle fihi risaletehu'l-meşhura. Bu konuda meşhur olan o risalesini kayda geçirtti diyor. Sonra bilgiler veriyor. Arkasından devam ediyor. Sümme ketebe fukaha'ul hanefiyyete fihi. Daha sonra bu konuda Hanefi alimleri kitap yazmaya başladılar. Ve hakkaku tilkel kavaide. Bu kaideleri tek tek elden geçirdiler, tespit ettiler. Ve evsavul kavle fiha. Söyleyecek sözü de oldukça genişlettiler diyor. Yani meseleyi enine boyuna bugünkü tabiriyle iyice incelediler, değerlendirdiler demek. Ve ketebel mütekellimûne eydan aynı şekilde mütekellimin alimleri de mütekellimin alimleri bu konuda kitap yazdılar. Daha önce söyledik yine söyleyelim. Daha sonra bu mütekellimin kaidelerden furuata gitme metodunu aynı zamanda Malikiler de sonradan ya Hanbeliler de benimsemişlerdir. Dolayısıyla mütekellimin metodu hem Şafiilerin hem Malikilerin hem Hanbelilerin usuldeki metodu olmuştur. Bu usulü kullanmışlardır. Fukaha metodu denen metodu bir tek Hanefiler kullanmışlardır. Mütekellimin usulcüleri de bu konuda kitap yazdılar. İlla enne kitabetel fukaha ancak fakihlerin kitapları yani Hanefilerin kitapları fihe bu konuda emessu bil fıkı fıkha daha yakındı. Emessu demek daha yakın temasta bulunandı manasına. Ve elyeku bil furu'i furu'a furu ilmine daha uygun düşüyordu. Likesretil emfileti çok misal olması sebebiyle. Bu da misalin çokluğunu methediyor. Öbürleri zemmederken İbn Kudame diyorum. İbn Haldun rahmetullahi aleyh methediyor. Ve şevahide birçok delil var içerisinde. Ve bina il mesaili fiha ala nüketil fıkhiye birçok fıkhi incelik ne yapalım fıkhi mesele fıkhi incelikler kaideler üzerine bina edilmiştir. Bunun bolca örneğini ve misalini görüyorsun o kitaplarda diyor. Vel mütekellimûne aynı zamanda üslupları hakkında bilgi alınabildiği için onun için de okumayı tercih ediyorum. Vel mütekellimûne mütekellimin alimleri ise yücerriduna suvara tilkel mesail alel fıkhi. Fıkhi konudaki bu meseleleri tecrit ediyorlardı. Yani kitabın içerisinden çekip alıyorlar, kaideleri sadece geride bırakıyorlardı. Ve yemilune ilel istidlalil akli, daha çok akli istidlal üslubunu kullanıyorlar. Ma emkene, aklın gücü yettiği imkan derecesinde diyorlar. Liennehu, çünkü bu galibu fununihim, tuttukları yolun, biraz da sanatın, sanatkar sanatın mümkün mertebe yolu budur. Böyle bir yol tutmuşlardır. Ve muktaba tarikatihim, metotlarının da gereği budur diyor. Fekâne li fukahâil hanefiyyete fîhâ el yedü tûlî. Bu yüzden Hanefi alimlerinin usulü fıkıhta oldukça elleri uzundur. Uzun el sahibidirler diyorlar. Şimdi tabii uzun el sahibi denince Türkçe'de birkaç manaya birden geliyor. Eli uzun demek Türkçe'de iyi manaya değildir. Başka manayadır. Ama ilimde eli uzun demek, nasıl diyeyim? Kolu çok yere uzanır ifadesi kullanıyoruz o manada. Yani birçok meselenin inceliklerine aklı sarıyordu manasını. Arapça'da eli uzun cömert manasınadır. Türkçe'de eli uzun başkasının cebine uzanan manasınadır. Hatta biliyorsunuz Peygamber Efendimiz, içinizden bana ilk kavuşacak olan eli en uzun olandır diyor annelerimiz için. Şimdi Ayşe validemiz diyor ki biz onu diyor zahir manasını aldık diyor. Bir duvara dönür diyor, hepimiz ellerimiz uzatırdık diyor. Kimin eli daha uzun diye diyor. Sonra Zeynep vefat edince anladık ki Peygamber Efendimiz en cömertimizi kastediyor. Çünkü içimizde en cömert oydu diyor. Üstelik Ayşe validemiz son derece cömerttir, irsidir cömertliği. Ama demek ki Zeynep validemiz daha cömert imiş. Hatta Zeynep validemizin el maharetlerinin çok olduğu, yani nasıl diyeyim, kaplar yaptığı, hurma dallarından eşyalar yaptığı, işte bugün oyalar ve benzeri diyoruz, el marifetlerinin çok olduğu, bunları satıp paraya çevirdiği ve tasaddukta bazen hediye ettiği, bazen parasını tasadduk ettiği, yani el emeği, alın nuru ile de tasaddukta bulunduğu yine kayıtlarımız arasında bize gelen bilgilerdendir. Ama tavilul ba ifadesi, kulaç uzunluğu ifadesi Arapça'da nasıl diyeyim, bilgisi çok genişti, çok derinlere kadar eli uzanan, bilgi derleyebilen, toplayabilen bir insandı manasına daha ziyade kullanılır. Burada da o manayadır. Ma'al gavsi alen nüketil fıkhiye, fıkhi inceliklere dalma kabiliye. Gavs demek, biliyoruz dalma demek, deniz altının adı gavvasedir o yüzden. Deniz altına gavvas ederler. Fıkhi inceliklere dalma kabiliyetleri yüksektir. Ve iltikati hâzihil kavânin min mesâil fıkh, fıkh meselelerinden kanunları derip toplama ve bir araya getirme kabiliyetleri oldukça yüksektir, imkan derecesinde der. Sonra bilgi verir. Daha sonra sözü döner dolaştırır. Bizim daha önce söylemiştim, 430 yıllarında vefat eden Kadî Ebu Zeyd'in Debusî var. Onun Takvimul Edille diye bir usul kitabı var. Sözü ona getirir ve onu çokça metheder. Şimdi dolayısıyla artık usul oluşmaya başlamıştır İmam-ı Şafii'den sonra, gelişiyor. Ama ilk yazan, tekrar ediyorum, İmam-ı Şafii olmasına rağmen peş peşe eser dökülmeleri Şafiilerden çok Hanefilerden gelmiştir. Her ne kadar kitabı, nasıl diyeyim, Zekiyüddin Şaban'ın kitabı aksine söylüyor ise de. Bunu şöyle vereceğim şimdi. Mesela onlar da ondan sonra en gözde, en temel kitap El-Umde olmuştur. İlk önce Mütekellimin'den başladık, onu bir şey yazalım isterseniz. Mütekellimin metoduna göre yazılmış ilk usul kitapları deyiniz. Mütekellimin metoduna göre yazılmış ilk usul kitapları. Bir de ağırlığı olan usul kitaplarını kastediyoruz. Mütekellimin sonraki asırlarda, mütekellimin usulünün temeli olan dört kitap vardır. Bunlardan birincisi, tabi Risale'yi hep ayırıyoruz. Risale'yi bir kenara, hepsine temel olduktan sonra El-Umde'dir, El-Umde. Kadı Abdülcebbar'ındır. Kadı Abdülcebbar, Hicri 415 yılında vefat etmiştir. Oraya bir not daha düşmeniz gerekiyor. Bu şahıs Mutezili'dir. Evet, zaten herhalde mütekellimin adını oradan alsa gerek. Mutezilidir. Mutezili deyince hepten reddedilmiyor. Usuldeki kitabı kitaptır, kabul ediliyor. Biliyorsunuz çok zeki insanlardır. Tefsirde de keşşaf neredeyse diğer tefsirlerin hemen hemen temel direklerinden birisi olmuştur. Anlaşıldı? El-Mutezili diye onunla özellikle düşerler. Onun için ben de söylüyorum. Ona şerh yazılmıştır. El-Mu'temet diye. El-Mu'temet. El-Mu'temet. Mu'temet diyeyim isterseniz ama ayında. El-Mu'temet. Ebu'l-Hasan el-Basri'nindir. Ebu'l-Hasan el-Basri. Hicri 436 yılında vefat etmiştir. Ona yakın. İlk temel kitapları bir nevi böyle olmuştur. Tamam. El-Umde, El-Mu'temet dedik. Ondan sonra El-Burhan vardır. El-Burhan, H harfiyle. El-Burhan. İmamul Harameyn el-Cüveyni'nindir. İsmi İmamul Harameyn Abdülmelik İbni Muhammed el-Cüveyni'dir. Ben kısaltayım. İmamul Harameyn böyle bilinir daha çok. El-Cüveyni diye bilinir. Evet. Vefatı Hicri 478'dedir. Dördüncü temel kitapları El-Müstasfa. Arapça yazıyorsanız birincisi Sin, ikincisi Sat. El-Müstasfa. Müstasfa diyeceksiniz. Türkçe yazılışı zor. Müstasfa. Tasfa. F'den sonra açık y var. El-Müstasfa. Tamam. Bu kimindir? Muhammed Gazali'nindir. Vefat ettin mi? Muhammed Gazali gibi vefat edeceksin. Hicri 505'te. Orası da kolay. Miladi 1111'de. Dört tane bir yan yana getirdim ama vefat tarihi. 505-1111. Evet. Şimdi bu kitabın, bu dört kitabın mütekellimin usulünde çok ciddi bir yeri vardır. Sonra gelen kitaplar hep bunları süzerek bunların bilgisinin üzerine bilgi bina etmişlerdir. Bir de usulde çok şey değişmediği için dolayısıyla ilk yazılan kitapların yazdığı bilgiler çok önemli. Değişim olmadığı için sonraki kitaplar ne oluyor? Hep onların üzerine bina ediliyor. Ufuk açıcı da olsa onların verdiği temel bilgiyle çok şey ifade ediyor. Bunların üzerine iki çok önemli kitap yazılmıştır. Mütekellimi. Birincisi El-Mahsul'dür. Mahsul. El-Mahsul. Bildiğimiz mahsul. Tarladaki mahsul manasını mahsul. Tamam. Bu Fahrettin Razi'nindir. Bunun vefat tarihi de fena değil. 606. Bir de El-İhkam diye bir başka kitap daha var. O deminki dört kitabın üzerine oturan, onlardaki bilgiyi toplayan, derleyen, tertip eden, tanzim eden kitaplardır. Bunlar oldukça güzeldir. El-İhkam diye. Seyfuddin El-Amidi'nin. Amit biliyorsunuz Diyarbakır'ın adıdır. Evet. Hicri 631'de vefat etmiştir. Şimdi genellikle kitaplarımız tekrar edeyim ne diyorlar? İlk eser verenler mütekellimin alimleridir diyorlar. Hayır, İmam-ı Şafii devreden çıkarsan ilk eser veren nasıl diyeyim Hanefi alimlerdir. Şimdi görülecek. Hanefi metoduna veyahut da fukaha metoduna göre yazılmış usul kitapları diyorsunuz. Hanefilerde bir kolaylık var. Hepsi kitabın adı usul koyuyor. Onun için kolay. El-Usul diyorsunuz. Ebu'l-Hasan el-Kerhi. Yani yazılı olarak bize ulaşan kaynakları şimdi zikrediyoruz. El-Usul Ebu'l-Hasan el-Kerhi. Vefatı Hicri 340. Bakın nasıl diyeyim. Neredeyse 90 yıla yakın vakit arasında daha önce gelmiş ya nasıl diyeyim Kadı Abdülcebbar el-Mutezili'den. Yaklaşık 90 yıl falan önce. 300'lü yıllarda o 400'lü yılların insanıydı. Yine bir başka el-usul diyorsunuz. Yine kısaltıyorum ismini. Ebu Bekir el-Cessas yoksa Ebu Bekir Ahmed İbni Ali el-Cessas adı. Ebu Bekir el-Cessas vefatı Hicri 370'tir. Bu da onlardan önce. Tamam. Onlarla yaştaş olan var. Nasıl diyeyim? Bunun ismi farklı. Takvimul Edille diye biliniyor. Biraz sonra adı uzunca okuyacağım ben. Takvimul Edille. Kaynaklarda da böyle geçiyor. Takvimul Edille. Bir başka usul kitabı. Kadı Ebu Zeyd Eddebusi. Demin ki İbn Haldun'un oldukça methettiği kitap bu kitaptır. Bunun asıl adı Takvim-i Usulü'l Fıkh ve Tahdidu Edilleti Şer'a. Usulü fıkhın yani fıkhın usullerinin kayda geçirilisi şeriatın delillerinin sınırlandırılışı demek yani mana olarak. Oldukça üzün asıl adı budur ama kaynakları da birçok yerde adı Takvim-ül Edille diye geçiyor. Neden ben bu ismi bu kadar uzun ve bu kadar ısrarla söylüyorum? Kitabının ismini kendi el yazması kitaplarından okudum. Anlaşıldı. Ben bu kitabı böyle isimlendirdim diyor. Daha sonraki muhakkik alimler de günümüzde çok defa böyle biliniyor. Tekrar ediyorum. Bildiğim kadarıyla kitabı eğer piyasaya çıktıysa yakın tarihte çıktı. Yakın tarihe kadar el yazması olarak devam ediyordu. Ben de el yazmasının bir nüshası vardır bunun halen vardır. Oldukça yani bu kitap basıldığı yıllarda ilim aleminde nasıl diyeyim büyük bir şok dalga tesiri yapmıştır. O yıllarda herkes usulle meşgul olmaya çalışmıştır. Yani zihinlere usul bilgisini, aşkını, şevkini asalamış. Günün modası ilim aleminde usul ilmiyle uğraşmak olmuştur. Bu şok dalgası nasıl diyeyim diğer alimleri de mütekellimin alimlerine sarsmıştır. Hatta İmam-ı Gazali El-Mahsul isimli eserini herkes Kadı Ebu Zeyd'in Debbusi'nin usulüyle meşgul olmaya kalktı. Bizim usul geride kaldı. İnsanlar dönüp fazla iltifat etmiyorlar. Bu kitabı onun için yazıyorum diye Mustasfa'nın başına yazmıştır. Başında böyle bir girişi vardır. Evet. Vefatı 430 yılındadır. Şimdi bakın buraya kadar olan neredeyse bu tabi biraz tarihe yakın. Bundan önceki nedir? Gördüğünüz gibi mütekellimin usullerinden daha önce yazılmış usul kitaplarıdır. Yine bu yıllarda bir ki yine usul diyeceğimiz bir başka kitap daha var. Onun adı da El Usul. Kısaca usulü filan, usulü filan diye şey yapılır. Buna da usulü Seraksi deniyor esasen. Seraksi'nin usulü. Şemsül Eyme Seraksi. Gene soru cevaba zaman az kaldı ama Allah kerimdir şimdi. Bu İmam Seraksi'nindir. İmam Seraksi yaklaşık vefat tarihi için 483-500 vallahu alem. Yani Hicri 500'lü yıllara yakın vefat etti deniyor o yüzden. Çok net değil vefat tarihi ama 483 biraz daha belirgin. Bu kitap yanına not düşün. İnşallah daha önce anlattım mı bilmiyorum. Bu kitabın bütünü kuyudan yazdırılmıştır. Ezberden yazdırılmış bir kitaptır. Kuyu hapsına mahkum etmişler onu. Mebsut eserinin. Burada paylaştık zannediyorum. Burada mı? Başka yerden bilemiyorum. Kardeşlerinin bir vesileyle geçti. Bunu paylaşalım. Son derece önemli. Bu kitabın tamamı baştan sona kuyudan bağrılarak yazdırılmış bir kitaptır. Şimdi burada noktalayalım. Madem onun hatırasını yad edeceğiz. Diğer usul kitaplarına arkasından birkaç tane daha usul kitabı geliyor. İnşallah onları beraber yad eder. Onun üzerine bilgi bina ederiz. Ben burada noktaladım.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir?

0: diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

ربنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Taksir-i Salah namazların veya Kitab-ı Kasr-i Salah namazların 4 rekatlı farz namazların 2 rekat olarak kılınmasıyla ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. 1091 nolu hadisimiz. Haddetena bul yeman. Kale akhbarana şuaybun aniz zuhriyi. Kale akhbarani salimun an abdillahi ibn umara radiyallahu anhuma. Hem baba hem oğul her ikisi sahabi olduğu zaman Allah her ikisinden razı olsun diyoruz. Abdullah ve babası Hazreti Ömer. Evet, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah anlatıyor. Kal ra'aytu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. İze a'celehu seyru fis seferi yuakhiru al-maghribe hatta yecma beynaha ve beynel işa. Yolculukta çok süratli gitme durumunda akşam namazını erteler ve yatsı namazıyla beraber kılardı. Kale Salim, oğlu Salim diyor ki, Hazreti Ömer'in torunu, ve kâne Abdullahi yef'aluhu ize a'celehu seyir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma hızlı gitmesi gerektiğinde, yolculuğun sürati gerektirdiği durumlarda bu şekilde davranırdı. Evet. 1092. hadiste devam ediyoruz. Ve zâdel leyz. Leyz şu ilavede bulunuyor. Kâl haddeteni Yunus an ibn Şihabin. Kâle Sâlimun kâne ibn Umar radıyallahu anhuma yecma'u beynel maghribi vel işâ'i bil muzdelifet. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma akşam ve yatsı namazını yatsı vaktinde Müzdelife'de kılardı. Kale Salim akhara ibn Umar el Maghribe. Abdullah ibn Ömer akşam namazını erteledi. Ve kana tusriha ala imraatihi Safiye binti Ebi Ubeydin fe kultu lehu as-salah fe kale sir. Namaz kendisine hatırlatıldığını yürü dedi. Ve kultu lehu as-salate fe kale sir. Yürü devam et. Hatta sâra mileyni ev selâte. 2 mil veya 3 mil gitti. Sümme nezele fe sallâ. Sonra indi bineğinden namazı kıldı. Sümme kal hâkezâ râytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Zişan Efendimizin bu şekilde yaptığını gördüm. Yusalli ize a'celehu seyru. Çok hızlı yolculuğa devam etme durumunda bu şekilde yaptığını, yani akşam namazını erteleyip yatsı namazıyla beraber kıldığını, cem ettiğini, fıkhi tabirle cem ettiğini gördüm dedi. Ve kâle Abdullah ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i, Peygamberi Zişan Efendimiz'i gördüm. İze a'celehu seyru yukimul maghribe. Çok hızlı gitme, süratli gitme durumunda akşam namazını kılıyordu. Fe yusalliha selasen.
akşam namazın 3 rekat olarak yol

yolculukta, seferilik durumunda kılıyordu. Sümme yüsellimi, sonra selam veriyordu. Sümme kalleme yelbesü, çok az bekliyor. Hatta yukîmel eşyae, sonra yatsı namazının ikameti okunuyor. Fe yusalliha rek'ateyni sümme yüsellimu, yatsı namazının farzını 4 rekat olarak kılıyor ve selam veriyordu. Ve la yusebbihu ba'del işyai, yatsı namazının farzından sonra da başka bir namaz kılmıyordu. Hatta yekûme min cevfil leyl, gece yarısı teheccüd namazına kalkıncaya kadar. Evet, bu hadis-i şeriflerde cem-i tehir dediğimiz bir olaydan söz ediliyor. Yani yolculuk esnasında iki ayrı durum var. Bir, Müzdelife'de bayram gecesi akşam ve yatsı namazı birlikte yatsı vaktinde kılınır. Arafat'ta gecikme durumu olsa da, abdest alma durumu olsa da, gece yarısı olsa da yine akşam namazıyla yatsı namazı Müzdelife'de yatsı vaktinde kılınacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güneş batarken, bayram gecesi yani kurban bayramı, Arefe günü akşamı, güneş battıktan sonra Arafat'tan ayrıldı. Gayet tabii arkasından 100.000 aşkın sahabe-i kiram geliyordu. Yolda abdest tazeledi. Arafat, Müzdelife arası. Tabii çok farklı yollara göre farklı mesafeler var. Yaklaşık yani kısa yol, 9 ayrı yol var bugün. 10 kilometre ile 15 kilometre arasında değişen mesafeler var. En uzun olanını kabul edelim. Arafat, Müzdelife arası 15 kilometre. Yolda abdest tazeliyor ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e yanında bulunan sahabi, ya Resulallah, namaz kılmayacak mıyız? Akşam namazı. Es-salatu emamek buyuruyor. Namaz ileride. Hac meşakkatini, hac zorluğunu milyonların oluk oluk Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle dalga dalga taştığını, bardaktan boşanırcasına hareket ettiğini gören insanlar Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Hak tarafından bu manzaraların gösterildiğini anlamaktadırlar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz namaz kılabilirdi Arafat'ta, yolda kılabilirdi. Hayır. Akşam ve yatsı namazı bilerek akşam namazı geçirilecek ve Müzdelife'de kılınacaktır. Müzdelife'ye varınca önce akşam ve yatsı namazı kılınır. Sonra bayram günlerinde cemrelere taş atmak için taşlar toplanır. Müzdelife'de bayram gecesi geçirilir. Sabah namazı Müzdelife'de kılındıktan sonra kısa bir ayakta vakfe duası yapılır ve sonra Mina'ya hareket edilir. Müzdelife Mina arası yaklaşık, yani Müzdelife'deki El Meş'arül Haram Camii ile Mina'daki Şeytan Taşlama mahallini dikkate alırsak yaklaşık 5 kilometre mesafe. Tabi bu mesafeyi yaya olarak alanlar olduğu gibi arabayla gelenler bulunmaktadır. Araba ile yaya süresi hemen hemen birbirine yaklaşmaktadır. Hac telaşını göz önünde bulundurduğunuz takdirde. Şimdi bütün mezheplere göre akşam ve yatsı namazı Müzdelife'de cem edilir. Burada ittifak var. İslam alimlerinin ittifakı var. Müzdelife'de kılınır. Yani isterseniz akşam saat 9'da, ister 10'da, ister gece 1'de, İsterse sabah namazına yakın, sabah namazı girmemiş olma şartıyla bu namazlar Müzdelife'de kılınır. Peki bayram gecesi dışında yolculukta namazların cem edilmesinin durumu nedir? Bu durumda meşhur iki ayrı rivayet vardır.

Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerinin dikkate aldığı sahih rivayete göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yolculukta öğle ve ikindi namazını öğle vaktinde cemi takdim ile kılmıştır. Akşam ve yatsı namazlarını cemi tehir ile yatsı namazı vaktinde kılmıştır. Dolayısıyla namazların cem edilmesine dair rivayetler sahihtir. Hanefi mezhebi İmam-ı Azam Ebu Hanife, talebeleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bu konudaki hadis-i şerifleri değerlendirmişler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazları cem ederken akşam namazının son vakti ve yatsı namazının ilk vaktinde kıldığını ve böylece şeklen cem-u suri dedikleri bir cem yaptığını ifade etmişlerdir. Ve Hanefi mezhebi delilleri değerlendirdikten sonra bu kanaate varmıştır. Yani Hanefi mezhebinde bizim bugün anladığımız manada namazları cem etme diye bir olay yoktur. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görevli bulunduğum bir zaman bulunduğum odaya geldiğimde öğretim üyesi arkadaşlar toplandılar. Tamam dediler, şimdi Halil İbrahim Hoca'ya bir soru soralım. Yalnız dediler, bu soruyu mezheplere göre cevaplandırmayacaksın. Hadisi şerife göre. Peki buyurun. Bu öğle ve ikindi namazının öğle namazı vaktinde akşam ve yatsı namazın yatsı namazı vaktinde kılınmasına dair bu noktada görüşleri nasıl değerlendiriyorsun? Efendim niye göre dedim. Hadisi şerife göre cevap istiyoruz. Dedim Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e bir sahabi geldi. Eyyül amali eftal diye sordu. Namazların hangisi daha faziletlidir? Amellerin hangisi daha faziletlidir? Hangi ibadet, hangi amel daha değerlidir? Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki İmanun billahi ve rasulü. Allah'a ve Resulüne iman. Kıyle sümme mâde? Sonra hangisidir? Es-salâtu li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifi hakkında hiçbir mezhepte ihtilaf yoktur. Namazların vaktinde kılınması esastır dedim. Efendim biz cem'i sorduk. Siz hadisi sordunuz. Hadiste cevap veriyorum. Hanefi mezhebi bu noktada her namazın kendi bulunduğu vaktinde kılınması gerektiğine dair Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifini almıştır. Diğer mezhepler bu noktadaki ruhsata dair hadis-i şerifi almışlardır. Mezheplerin çıkması, İslam alimleri arasındaki farklı görüşler ümmeti Muhammed için rahmete vesiledir. Tıkanma noktasında, zaruret noktasında, şartların bizi zorladığı noktada eğer o konudaki hükmü biliyorsak o hükümden istifade etmemiz caizdir. Yani uzun ülkeler arası yolculuk yapan kimseler soğukta, sıcakta çok farklı durumlarda yolculuk yapanlar bu konudaki hükümlerin rahmet olduğunu bileceklerdir. Kanada'da 1502 bin kilometre mesafeye gidiyorsunuz. Abdest alma imkanınız yok. Su yetmiyor. Ve birkaç ay kışın sürdüğü yerde sular donuyor. Dolayısıyla böyle bir durumda yani zaruret durumunda, yani tıkanma durumunda, yani bu noktada farklı görüşlere insanın başvurma ihtiyacı hissettiği bir durumda Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu noktada gösterdiği kolaylık size yol göstermektedir. Çünkü bu durumda iki çare vardır. Ya namazı kazaya bırakacaksınız yahut cem edeceksiniz. Tabii ben bu noktada fetva vermek için bunu söylemiyorum. Yani Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin uygulaması, sahih hadislerle nakledilen uygulaması, mezhepler tarafından baş tacı edilen, aynen değerlendirilen, kabul edilen uygulaması ümmeti Muhammed için rahmettir. Nitekim Osmanlı döneminde
Mecelle-i Ahkam-ı Adliye denilen İslam hukukunun ticari, genellikle ticari konulardaki hükümlerini kanunlaştıran bu değerli İslam hukuku mecmuasında İslam alimleri zaman zaman Şafii imamlarının, zaman zaman diğer mezhep imamlarının görüşlerini almışlar ve değerlendirmişler ve kabul etmişlerdir. Ticari, siyasi, ilmi bir takım mülahazalarla fıkhi hükümler bu noktada İslam alimleri tarafından, müçtehitler tarafından, fetva erbabı tarafından değerlendirilecektir. Eğer bir ailenin yıkılması söz konusuysa, bu ailenin yıkılmaması için farklı bir alimin farklı bir görüşü varsa, kendi mezhebimizin görüşünü Hanefi alimleri bir kenara koymuş, İmam Şafii'nin görüşü bu noktada kabul edilmiştir. Yeter ki bu aile yıkılmasın. Aile kurumu mübarek, mukaddes ve en önemli bir kurum. Aile kurumu yıkıldığı zaman arş-ı âlâ titrer. Ailenin korunması devamı gerekir. Aile arasında sulh, barış, huzur devam etmelidir. Bunun için eğer Hanefi mezhebinde bu konuda yeterli bir hüküm yoksa, Şafii mezhebinde varsa ondan alınır. Nitekim Şafii alimleri de zaman zaman Hanefi alimlerin görüşlerini almışlardır. Çok farklı fıkhi görüşlerde buna temas edilmiştir. Şunu demek istiyoruz. Namazların cem edilmesi olayı sahihtir. Ama İstanbul'dan kalktık, Ankara'ya gidiyoruz son model arabayla. Kahvaltıyı vaktinde yapıyoruz. Öğle yemeğini en güzel yerde, akşam yemeğini. Sıra namaza geldiği zaman soruluyor. Efendim namazları cem edecek miyiz? Yani bir yerde öyle dedim. Kahvaltı ile öğle yemeğini cem etmedik. Ayrı ayrı zamanda gayet güzel şekilde yaptık. Namazlara gelince niye bunu söylüyorsunuz? Namazı vaktinde kılma. As-salatu ala vaktiha. As-salatu li vaktiha hadis-i şerifleri var. Namazı ilk vaktinde kılmak esastır. Namazı tam vaktinde kılmak esastır. Böyle bir imkanımız varsa namazları vaktinde kılmaya çalışırız. Böyle bir imkanımız yoksa, sağlık şartları, su bulamama, teyemmüm edememe, bir takım durumlar olmakta. Yani bu noktadaki bir takım hatıralarımız vardır. İşte bu durumda farklı mezhepler gündeme gelmektedir. Mekke-i Mükerreme'deyim. Tam cuma namazına duracağım sırada, yaşadığım hadiseyi anlatıyorum. Kamet getirilmiş. Bir anda burnum kanla doldu. Sıcak, sıcakta. O gün Eccad Hastanesi vardı. Bugün tabii Kabe-i Muazzama'ya, Mescid-i Haram'a yakın bu hastane yıkıldı. Yeri boş. Eccad Hastanesi'nin arkasında sıcakta bir cuma namazını. Güneş çarpıyor. Birden elimi mendile zor götürdüm. Mendili burnuma kapattım. Kamet getirildi. Suya ulaşma imkanı var ama cuma namazı biter. İki ihtimal var. Ya cuma namazını kılmayacağım, öğle namazını kaza edeceğim. Yahut Şafii mezhebinde kan abdesti bozmayacağı için Şafii mezhebini taklit ederek cuma namazı kılacağım. İki ihtimal. Bir bayram namazı esnasında abdestiniz bozuluyor. Efendim teyemmüm edersiniz diyor. Mübarek Mescid-i Haram öyle bir temizlemişler ki duvarlar tertemiz mermer, yer mermer. Teyemmüm edecek bir halı, bir kilim parçası bulamıyorsunuz. Elbiseye teyemmüm caiz deniyor. Elbiseler de bayramlık elbise herkesin üzerindeki. Yani teyemmüm edecek bir fırsatınız yok. Abdestiniz yok. Bayram namazı gidecek. Bayram namazının kazası da mümkün değil. Şimdi böyle bir durumda yapılacak. Yani bunu, bu örnekleri niye veriyorum? Yani öyle şartlar oluyor ki bu durumda farklı bir imamın yine Kur'an ve sünnet çerçevesindeki içtihadını bildiğiniz bir konu ise uygulama imkanı olacaktır. Bu mezhepleri telfik etmek vesaire değildir. Bu
Yani bir mezhebe bağlı olan bir kimsenin farklı bir mezhebin hükmünü tatbik etmesinin caiz olduğu yerler babında zikredilmiştir. Evet. Devam ediyoruz. Biz burada kaynaklarını okuyoruz. Yani fıkıh kitaplarındaki hükümlerin temelleri hadis kitaplarında zikredilmektedir. Namazların, akşam namazının cem'ine dair, akşam namazının yatsı namazıyla birlikte kılınması durumu yine bu şekilde hadis-i şeriflerde rivayet edilmiştir. Babu salati tatavvu'i ale'd-devabi haysuma tevecehet bihi. Evet, binek üzerinde kılınan nafile namazdır. Binek hangi tarafa gidiyorsa o tarafa yönelerek namaz kılma durumu. Eğer vasıta üzerinde, binek üzerinde bulunuyorsak, nafile namazları binek üzerine vasıtada, o vasıtanın istikametine göre, yani sağa sola dönmeden o namazları kılmamız caizdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz teheccüd namazını hiç terk etmezdi. Ama yolculuğa devam ediyor. Abdestli gece namazını kılacak, bulunduğu binek üzerinde namazları, yani kıyamda ellerini bağlıyor, rükûa biraz eğiliyor, sonra secdeye varmak için biraz daha eğiliyor. O şekilde namazlarını kılıyor. Binek üzerinde, vasıta üzerinde nafile namaz kılınmaz. Başlık bu. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه evet, عبد الله بن عامر sahabi olan babasından rivayet ediyor radiyallahu anhuma Amir bin Rabia el Anezi رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُسَلِّي Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Namaz kılıyordu. عَلَى رَاحِلَتِهِ Binek devesi üzerinde. حَيْثُ تَوَجِّهَتْ بِهِ Deve ne tarafa yönelmişse namazı o tarafa doğru kılıyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tabi burada kıldığı namazın nafile namaz olduğunu diğer rivayetlerden anlıyoruz. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما genç sahabi 15 yaşında Müslüman olmuş. Babası Abdullah bin Amr ibn Haram Uhud şehitlerinden. Cabir en çok hadis-i şerif rivayet eden 5 sahabiden biri. Mukthirun denilen zevattan biri. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusallit tatavvu'a. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlarını kılıyordu. Ve huve rakibun binekte olduğu halde fi gayril kıble. Kıble dışında. Kıble dışında. Yani zaten dünyayı düşündüğünüz zaman yöneldiğiniz her yer Kabe-i Muazzama'da bitmektedir. Ama biz yakın kıbleye uymakla yükümlüyüz. Yani şimdi güneye dönüyoruz. Kuzeye dönsek düşündüğünüz zaman yine kıbleye dönmüş oluyorsunuz. Ama uzak mesafeden dönmüş oluyorsunuz. En yakın mesafeden dönüyoruz. Dolayısıyla bizim böyle bir durumda meşakkat olmaması için bineği sağa sola çevirme durumu da olmayacağı için böyle bir durumda bineğin vasıtan istikameti bizim istikametimiz olmaktadır. Vapurlarda kıble durumu zaman zaman işaretle gösterilmektedir. İstanbul'dan Yalova'ya giderken, Yalova'dan İstanbul'a gelirken kıble şu taraftadır diye işaretler var. Uçakta yine pusulayla veya başka bir şekilde kıblenin istikameti tespit etme durumu bulunmaktadır. Kıble nüma pusulalı seccadeler var.
kıbleyi gösteren telefonlar var.

Yani teknoloji imkanı arttıkça kıble istikametini ulaşmak mümkün olmaktadır. Eğer vasıta kıbleye doğru dönmüşse öyle bir zamanı tercih etmek elbette daha uygundur. Ancak bu mümkün olmadığı zamanlarda bizim bineğimizin, vasıtamızın istikameti bizim istikametimiz olarak görünmektedir. Ovada, bayırda, dağda kıble tayini meselesinde elbette bir takım ilmi ölçüler esas alınarak kıble tayin edilmektedir. Farz namazlara gelince haddetena Abdülala İbni Hammad kale haddetena Vuheybun kale haddetena Musa İbni Ukbete annafin kale ve kâne İbni Umar radıyallahu anhuma yusalli ala rahiletihi, devesi üzerinde nafile namaz kılardı ve yutiru aleyha, vitir namazını da deve üzerinde kılardı. Ve yuhbiru ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yef'aluhu, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu şekilde namaz kıldığını haber veriyordu. Babul imay ale dabbeti, binek üzerinde göz ucuyla, göz işaretiyle namaz kılınması. Haddetena Musa, kale haddetena Abdülaziz ibn Müslim, kale haddetena Abdullah ibn Dinar, kale kâne Abdullah ibn Umar'a radiyallahu anhuma. Dikkat edin, sahabi davranışı bize rehberdir, kılavuzdur. Hele Abdullah bin Ömer gibi radiyallahu anhuma sünnet-i seniyyeye tabi olmakla meşhur bir sahabi ise. Yusalli fisseferi ala rahiletihi, yolculuk esnasında bineği üzerinde namaz kılardı. Eynema teveccehet yumi'u, bineği ne tarafa doğru giderse göz işaretiyle, yani az önce dediğimiz gibi başla veya başla namaz kılmamız da mümkün değilse göz işaretiyle namaz caiz. Ve zekera Abdullahi ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yef'aluhu, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma peygamberimizin bu şekilde namaz kıldığını ifade ediyordu. Hastaların namazı da böyledir. Bulunduğu yerde namaz kılarken kıyamda, zaten bulunduğu yer kıyam kabul ediliyor. Biraz eğildiği zaman rükû, sonra rükûdan kalkıyor. Biraz daha eğildiği zaman secde vazifesi yerine gelmiş olmaktadır. Binek üzerinde farz namaz kılınır mı konusu gelecek dersimizin, gelecek seminerimizin konusu olacaktır. Gelecek dersimiz 9. bab. Babun yenzilü lil mektubeti, farz namazlar için peygamberimizin binekten indiğini ve namazı yerde kıldığını İmam Buhari böyle bir başlıkla rivayet etmektedir. Farz namaz kılarken binek üzerinde kılınmaması ve toprakta yerde kılınması tavsiye edilmekte. Bu şekildeki rivayetler, bu şekildeki açıklamalar inşallah gelecek dersimizin konusu olacaktır. Evet, yani yolculuk esnasındaki kılınan namazlar bereketli, huzurlu namazlardır. Yolculuk esnasında kıldığımız o iki rekat yolculuğun huzurla, hayırla, mutlu bir şekilde ve yolculuğumuzun gayet rahat bir şekilde geçmesine vesile olacaktır. Yolculuk duası ile başlayan, evde kıldığımız iki rekat yolculuk namazı ile başlayan, dönüşte camide kılacağımız iki rekat namaz da sona eren yolculuklar bereketli, hayırlı yolculuklardır. Yolculuk duasını günümüz insanı bilmiyor. Halbuki yolculuk duası gerçekten bir yolculuğun sigortalanması, manevi bir sigortayla teminat altına alınması anlamında çok anlamlı bir dua. Bu duayı okumamız, ezberlememiz inşallah gerekmektedir. Bir başka dersimizde inşallah bu yolculuk namazıyla ilgili hadis-i şerifleri anlatırken bu duaya da temas edelim inşallah. Rabbim yolculuğumuzu hayırlı eylesin. Kolay, huzurlu, sağlıklı, hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Rabbim ilim yolculuğunda bulunan siz değerli kardeşlerimize,
değerli dinleyicilerimize.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Otuzuncu cüz.
2: Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe, haber anlamına gelir. Sure, kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi?
1: Kalla seya'lemûn.
0: Hayır, onlar yakında bilecekler.
1: Thumme kalla seya'lemûn.
0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: Elem nec'alil erda mihâdâ vel cibâle evtâdâ.
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknâkum ezvâca ve ce'alnâ nevmekum sübâta.
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: Ve ce'alnâ'l-leyle libâsa ve ce'alnâ'n-nehâra me'âşâ.
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta. Yevme yunfahu fissûri fete'tûne efvâca.
0: Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.
1: اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا طَاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا.
0: Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
1: İlla hamimen ve gassaka.

0: Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.
1: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا
0: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara, şimdi tadın azabı. Size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
1: İnne lil muttakine mefaza hadaiqa ve a'naba ve kawa'iba etraba ve ka'san dihaqa.
0: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
1: La yesme'ûne fîhâ leğven ve lâ kizzâbâ.
0: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
1: Cezâen min rabbike atâen hisâbâ.
0: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
1: Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ.
0: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.

0: men edine lehu'r-rahmanu ve kâle savâbâ.
1: O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.

Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: Kâfirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ
1: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
0: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ
1: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
0: يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
1: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
0: فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ
1: Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
0: هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبَ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Sen Firavun'a git, çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
1: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. Ben sizin en büyük Rabbinizim, dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
0: İnne fî zâlike le'ibreten limen yahşâ.
1: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
0: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
1: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا
1: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
0: وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
1: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
1: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
1: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
1: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
1: Ey Muhammed! Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir.

0: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure, Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevelle en ca'ehul e'mâ.
0: Peygamber kendisine ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
1: وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى
0: Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
1: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى
0: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
1: وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا
0: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
1: كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ
0: O, çok kıymetli ve itaatkâr kâtip meleklerin elleriyle yazılıp, yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir.
1: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
0: Kahrolası insan ne kadardan ankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da, ölçülü bir şekil verdi.
1: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ
0: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
1: كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا
0: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
1: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَبَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: Sonra yeri güzelce yardık da orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
0: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ
0: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ
0: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
1: Ulaike humul keferatul fecere.
0: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvirat.
0: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
1: Ve izen nucumun kederat.
0: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
1: وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
0: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
1: وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: Doğurması yaklaşmış gebe develer, sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
1: وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
1: وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
1: وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
1: وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
1: وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
1: وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
1: وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: Cehennem kâfirler için alevlendirildiği zaman.
1: وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ
0: Cennet, müminlere yaklaştırıldığı zaman.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتْ
0: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.
1: فَلَا اُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Kur'an, çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
0: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
1: Muta'in femme emin.
0: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
1: Ve mâ sahibukum bimecnûn.
0: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ
0: Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ
0: O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ
0: Kur'an'da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?
1: اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمَ
0: Kur'an ancak bütün alemler için, hele içinizden doğru yola girmek isteyenler için bir öğüttür.

Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: فطرت.
1: Gök yarıldığı zaman.
0: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ.
1: Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ.
1: Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman.
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ.
1: Ve kabirler altüst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
1: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
0: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ.
1: Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
0: اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ.
1: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren O'dur.

0: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.
1: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ
0: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
0: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ
0: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الد۪ينِ
0: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ
0: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?

O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
0: Onlar, insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman, ölçüyü tam yaparlar.
1: وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zamanda, ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

0: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
1: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
1: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينَ
0: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri Siccin denen kitaptadır.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ
0: Siccinin ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ
0: Onu ancak

0: haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der.
1: Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun.
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.

0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Sonra da onlara, işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir.
1: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَف۪ي عِلِّيِّينَ
0: Ama iyilerin amel defterleri ise İlliyun denen kitaptadır.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ
0: İlliyun'un ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp, içindekilere şahitlik ederler.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: يُسْقَوْنَ مِنْ رَح۪يقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَف۪ي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
0: Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.

O şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği teslim denen bir pınardandır.

0: Günah işleyenler, dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
0: Müminler, yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.

0: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
1: Tahtlar üzerinde oturup, o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.

0: وأحقت وأذنت لربها وحقت.
1: Gök yarıldı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman.
0: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri sağından verilen kimse, kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.

0: basira.
1: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
0: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ.
1: Akşamın alaca karanlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.
0: فَمَا لَهُمْ

0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Ey Muhammed! Sen onlara acı

0: bir azabı müjdele.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum ecrun gayru memnûn.
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürûç suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürûç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ.
1: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
0: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
1: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
1: Onlar, müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

0: cehenneme ve lehum azabul harik.
1: Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.

0: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: İnne batşe rabbike leşedid.
0: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
1: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
0: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
1: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lime yurid.
0: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
1: Hel etâke hadîful cunûd, Fir'aune ve Semûd.
0: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
1: Belillezîne keferû fî tekzîb.
0: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min verâihim muhît.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar.
1: Belhu

0: fi levhim mahfuz.
1: Doğrusu o kitap Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقُ وَمَا أَدَرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ.
1: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldıza andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O, karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
0: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ.
1: O halde insan neden yaratıldığına bir baksın.
0: خُلِقَ مِمَّا اِنْدَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
1: O, bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
0: اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبَلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
1: Gerçekten Allah, onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
1: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
0: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا.
1: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
0: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
1: Ey Muhammed! Şimdilik sen kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'la.
1: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: Ellezî halaka fesevvâ.
1: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
0: Vellezî kaddera fehedâ.
1: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
0: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى.
1: O, otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
0: سَنُقَرِئُكَ

0: يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa öğüt ver.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
1: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
0: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى.
1: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
1: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
0: اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْاُولَى صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
1: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Gâşiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, örtüyor.

0: Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan, kıyametin haberi sana geldi mi?
1: Vucuhun yevme izin haşi'e, amiletun nasibe, tesla nâran hamiye.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki, rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar, fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
1: Tusqa min aynin aniye. Leysa lehum ta'amun illa min dari'. La yusminu ve la yugni min cu'.
0: Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen, acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
1: Vucuhun yevme izin na'ime, lis'iha radiye, fi cennetin aliye, la tesma'u fiha lagiye.
0: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki, nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.

0: فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ.
1: Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabehum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: Thumma inne aleyna hisabehum.
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ.
1: Fecre,

0: Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki, kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
1: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
0: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
1: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ
0: Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip, İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup, evler, kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
1: اَلَّذ۪ينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ
0: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
1: İnne rabbeke lebil mirsad.
0: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.
1: Fe emmel insanu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve ne'amehu fe yekûlu rabbî ekremen.
0: Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman, Rabbim bana ikram etti der.

0: ehanen.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
0: Kalla bella tukrimunel yetim.
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
0: Ve la tahaddun ala ta'amil miskin.
1: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
0: Ve ta'kulun et-turas aklan lamma.
1: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
0: Ve tuhibbun el-mala hubban jamma.
1: Malı da pek çok seviyorsunuz.
0: Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman
0: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

0: لَهُ الذِّكْرَى
1: Rabbinin emri gelip, melekler sıra sıra dizildiği zaman ki, o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
0: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
1: O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٍ
1: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz.

0: ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٍ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٍ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaika ashabul meymene.
1: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

0: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
1: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
0: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا.
1: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
0: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
1: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.
0: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا.
1: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl, gece anlamına gelir. Sure, geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yagşâ. Ve'n-nehâri izâ tecellâ. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Karanlığı ile ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
0: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
1: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
0: İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-ahirete vel-ula.
1: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünya da ahiret de yalnız bizimdir.
0: فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى La yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba ve tawalla.
1: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
0: Ve seyucennebuha al-atqa allazi yu'ti ma lahu yetezakka.
1: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
0: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
1: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
0: اِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى.
1: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
0: وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
1: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.
1: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
0: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
1: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
1: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
0: أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى.
1: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
0: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
1: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
0: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
1: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
0: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
1: O halde yetimi ezip üzme.
0: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
1: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
1: Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
0: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ.
1: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
0: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Senin şanını yüceltmedik mi?
0: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: İnne me'al usri yusra.
1: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: Fe izâ feragte fensab.
1: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
0: وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
1: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki, biz insanı en güzel şekilde yarattık.
0: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
0: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
1: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
0: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
1: Allah, hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
0: İkra ve Rabbukel Ekrem, ellezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem.
1: Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur.
0: Kellâ innel insâne leyatgâ errâhu istagnâ inne ilâ rabbikel rucâ.
1: Hayır, gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبَدًا اِذَا صَلَّى
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى
1: Ne dersin? Engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
0: Kellâ le illem yentehi lenesfe'an bin nâsiyeh. Nâsiyetin

0: كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدَعُ نَادِيَةٍ
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse, onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
0: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةٍ
1: Biz de zebanileri çağıracağız.
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ
1: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Leyletil Kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elf şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta matla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.

0: اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ف۪يهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.

0: الْقَيِّمَةِ
1: Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: fiha ulaika hum şerrul beriyye.
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâike hum hayrul beriyye.

0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar da halkın en iyileridir.
1: Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adenin tecrî min tehtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ
0: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
0: Yer, kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı
1: وَاَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا
0: Yer, içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı
1: وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا
0: Ve insan ona ne oluyor dediği zaman
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
0: İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ
0: O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
0: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
0: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa, onun cezasını görür. Adiyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için, surede bu atla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا
0: Soluk soluğa koşan atlara
1: فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا
0: O tırnaklarıyla ateş saçanlara
1: فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحًا
0: Sabah vakti baskın yapanlara
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا
0: Orada tozu dumana katanlara
1: فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا
0: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki
1: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
1: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ
0: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٌ
0: Doğrusu o, mal sevgisine çok düşkündür.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا

0: İşte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip, burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure, kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a.
0: Kapıyı çalacak felaket.
1: Mel-Kâri'a.
0: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
1: Ve mâ edrâke mel-Kâri'a.
0: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
0: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
0: Sevap tartısı ağır gelen kimse, razı olacağı bir hayat içindedir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ
0: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَهْ
0: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارٌ حَامِيَهْ
0: O kızgın bir ateştir. Tekâsür suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir.

0: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
1: ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
1: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ
0: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
1: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
0: Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ
0: Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
0: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel'asr. İnnel insâne lefî husr.
0: Asra yemin ederim ki insan mutlaka hüsran içindedir.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humezetin lumezeh. Ellezî ceme'e mâlen ve addedeh.
0: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَهُ
0: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
1: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
0: Hayır. Andolsun ki o hutameye atılacaktır.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ
0: Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
0: O Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: İnneha aleyhim mu'sade fi amadin mumaddade
0: Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
0: Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ف۪ي تَضْل۪يلٍ
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
1: وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَاب۪يلٍ تَرْم۪يلٍ

0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure, Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kâbe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure, bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yukezzibu biddîn.
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?

0: Vay o namaz kılanların haline! Ki onlar namazlarından gafildirler.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: kel-kevser.
1: Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
0: Fesalli li rabbike venhar.
1: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
0: İnne şani'eke huvel ebter.
1: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! De ki, ey kafirler!
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.
1: Ve la

0: ibade.
1: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
0: Ve la ene abidum ma abadtum.
1: Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
0: Ve la entum abidun ma a'budu.
1: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
0: Lekum dinukum veliye din.
1: Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel feth.
1: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği.
0: Ve ra'eyten nâse yedehulûne fî dînillâhi efvâca.
1: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
0: fesebbih bihamdi rabbike vesteğfir. İnnehu kâne tevvâbâ.
1: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وتب.
1: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya.
0: مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.
1: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
0: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبَ.
1: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
0: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدِ.
1: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde, odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
1: Ey Muhammed, de ki, o Allah bir tektir.
0: Allahus samed.
1: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
0: Lem yelid ve lem yulad.
1: O doğurmamış ve doğmamıştır.
0: Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
1: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak.
1: Ey Muhammed, de ki, yarattığı şeylerin

0: şerrinden.
1: وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ.
0: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden.
1: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ.
0: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden.
1: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.
0: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.

0: الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Ey Muhammed! De ki, cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
2: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi hedana li hadza ve ma kunna linehtediye leula en hedana Allah. Elhamdülillahi allazi cealana minel muslimin. Elhamdülillahi allazi cealana minel mu'minin. Elhamdülillahi allazi cealana minel muvahhidin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik, zikrini kalbimize miraç ettik, kitabını kendimize minhac ettik, biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bir karar ettin, lütfuna sığınıp hidayetine geldik, merhametine güvenip ihsanına geldik. Şaşırtma Allah'ım, doğruyu söylet. Neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin. Affı seversin, bizi de affeyle. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, İhlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın. Ya Rab, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Rahmetine ve merhametine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi Şerif'ten hasıl olan sevabı, evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvâc-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in, e'imme-i din, huffaz, tüllâb, ve bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, hakka ve halka hizmet etmiş bir cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını tilavet esnasında hasbel beşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlerine vakıf eyle. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun. Biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk. Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
3: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Otuzuncu cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Beyaz bir kefene sarılır beden, kabir çağırıyor ne gelir elden, alnına yazılmış bu ta ezelden, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, dönüş onadır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Vahid ya Allah.
2: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çine çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Seyyid Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sırrehül aziz. Daima hamd ederim alemlerin Rabbine. Salat ve selam olsun yüce peygamberine. Tüm iyilikler olsun âline, ashabına. Sevenleri girmesin cehennem girdabına. Cenab-ı Hak eyledi bizi Habibe ümmet. Onların sevgisinden kalbe yayılır lezzet. Sahabe sevgisiyle gelin dostlar yanalım. Vahdetle bütünleşip hak yolda kaynaşalım. Ya Rabbi, Habibinin övdüğü bu alimler hasta gönle şifadır. Onlardır bize rehber. Emsalsiz hallerini anlatamayız bizler. Kendileri hakkında şu müjdeyi verdiler. Önceki güneşlerin hepsi battı ve gitti. Bizim güneşimizse batmayacak ebedi. Ta kıyamete kadar ona uyan kimseler, darda kaldıkları an ondan yardım görürler. Gelin dostlar, bizler de kervana katılalım.

sonra gelen evliya önderidir. Evliyalar feyz aldı o mübarek kalbinden, her asırda sevildi, gitmedi gönüllerden. Kurtuluş anahtarı oldu onun sevgisi. Onun asrından sonra doğmamıştır böylesi. Güzel menkıbeleri, fevkalade halleri, dilden dile dolaşıp fethetti gönülleri. Temiz olan nesebi gider Resulullah'a. Şereflerin güzeli, bu şeref yeter ona. Onun yüksek halleri asla sığmaz kitaba. Doldurmaktan da zordur denizi bir bardağa. Anlatılamaz asla, halleri anlaşılmaz. Onun gibi bir veli bu dünyaya hiç sığmaz. 1077 İran Geylan şehrinde doğdu. Sonra Bağdat'a gelip alimlerden okudu. 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Namazın kılmak için sevenler akın etti. Kabri ziyaret eden sıkıntıdan kurtulur. Bereket ve feyziyle yeniden doğmuş olur. Türbesinin gölgesi bile yeter bizlere. Gölgede kalan etler pişmemiştir ateşte. Fıkıh, hadis ilminde büyük müçtehit oldu. Önce Şafii'ydi, sonra Hanbeli oldu. İnsanlara ders verdi, İslam dinini yaydı. Meşhur olduktan sonra tasavvufa çok daldı. Babası Ebu Salih, Ümmül Hayr annesi. Ceddi daim olmuştur, evliyanın rehberi. Kur'an'ı ezberledi, ilim tahsil eyledi. Bağdat'a geldiğinde 20'den küçük idi. Birçok meşhur alimden usanmadan ders aldı. Daha gençlik çağında alimliğe adaydı. Coşkun nehirler gibi ilim akmıştı ona. Bunları saçtı bir bir önüne oturana. Güzel ahlakı. İbn Kudame diyor, Abdülkadir Geylani orta boylu, zayıfça, geniş göğüslü idi. Bedeni buğday tenli, sakalı uzuncaydı. Kaşları çok yakındı. Şemail harikaydı. Bazen hafif konuşur, bazen de gür sesliydi. İlim, akt ve vefada gerçekten hazineydi. İlmi ile amildi, benzeri bulunmazdı. Zor sorular sorulsa cevaplar kaçınmazdı. Bütün güzel huyları vermişti ona Allah. Oydu ruhlara gıda, o idi rahmetullah. Fazlaca sükût eder, daima az konuşur. Herkesi kabul eder, yardım eder, yorulur. Bağdat'ın günahkârı tövbe edip feyz aldı. Atladı menzillerden, yükseklere tırmandı. Hristiyan, Yahudi meclisinde yer aldı. Tattı İslam nurunu nice filiz canlandı. Doğruyu söylemekten asla hiç çekinmezdi. Onun ağır sözünden halife gücenmezdi. Ebu Vefa Yala'yı halife el-Muktefi kadı tayin edince ona şöyle seslendi. Müslümanlara zalim birini tayin ettin. Yarın hak huzurunda ne cevap vereceksin? Halife alınmadı, korktu, fazla ağladı. Hatasını düzeltip tayini geri aldı. Devrinin imamıydı, asrının kutbu oydu. Sohbetine gelenler berekete boğuldu. Kimseyle kıyaslanmaz, şeyhlerin ulusudur. Asiler sığınağı, peygamber mahbubudur. Ehli sünnet olanlar onunla kuvvet buldu. Devrinde bid'at ehli eridi ve kahroldu. Davranışı dürüsttü, hareketleri iyi.
denizlerden

gökler ötesine yayıldı keşifleri. Uzak memleketlerden huzuruna geldiler. Alim, hükümdar, vali muradına erdiler. Hadis, fıkıh, vaazda ve hakikat ilminde asrının bir tekiydi, yok idi yeryüzünde. Özü sözü doğruydu, fazla kelam etmezdi. Emri maruf hakkında asla ihmal etmezdi. İster halife olsun, isterse olsun sultan, hakikati söylerdi hiçbir korku duymadan, kimseden çekinmezdi, zalimi hiç sevmezdi, onu kınayan olsa cevap bile vermezdi. O dünyaya gelmeden ehl-i sünnet zordaydı, müminler meclisini en büyük nimet saydı. Onun sözü dinlendi, bidat ehli kahroldu, yayıldı ehl-i sünnet, fesatçılar uyudu. Fukaha ve fukara beyninde Abdülkadir, hiç şüphe olunmasın, daha fazla sevilir. Her sınıftan insanlar koşarak geldi ona. Sundu Resul nurunu önüne oturana. Takvası kuvvetliydi, zühtten hiç ayrılmazdı. Akılları durduran birçok keşfi vardı. Şeyhlerin ulusuydu, büyüklüğü sevmezdi. Misafirsiz olarak geceyi geçirmezdi. Daima koşar idi fakirin yardımına. Düşküne yardım etmek huzur verirdi ona. Yanında oturanlar, talebesi olanlar, sabrına hayran idi, ona çok bağlandılar. Gurbete çıkar ise sevdiklerinden biri, hakkındaki sevgiyi muhafaza ederdi. Bir kimse şayet ona bir kötülük ederse, asla ona kin tutmaz, bağlar idi kendine. Verdiği sözü tutar, hainlik etmez idi. Helalden kazanarak fakirle birlik yerdi. Ekip, biçen, öğüten bir vekili var idi. Yaptığı pideleri fakirlere verirdi. Hediyeyi reddetmez, yanındakine verir, şayet artacak olsa kendisi nimetlenir. Hediyeye mutlaka mukabele ederdi. Muhatabı alınca gerçekten sevinirdi. Abdülkadir Geylani her zaman şöyle derdi: fakire yemek vermek her şeyin en iyisi. Güzel ahlak da iyi yemekten sonra gelir. Dünya bana verilse, bırakmam hiçbir fakir. 1000 altınım olsaydı fakirlere verirdim. Hiçbir malım olmadan geceyi geçirirdim. Uzun zaman Bağdat'ta talebeyle uğraştı. Boş kaldığı zamanlar nefsiyle savaştı. Uzlete çekilerek uğraştı riyazetle. Sonra seyyah olarak savaştı nefsiyle. Daha bir başka oldu kurulan bu meclisler, sundu ilim ve feyzi, çok artmıştı talipler. Marifet saçan dili, saçtı ilahi hikmet, herkes yanına koşup, yaptı onunla sohbet. Öküz ve o. Abdülkadir Geylani, küçük bir çocuk idim. Çift sürmek maksadıyla, tarlaya gitmiş idim. Tutunmuştum öküzün sallanan kuyruğuna. Ardından gidiyorken şöyle söyledi bana: sen böyle yapmak için asla yaratılmadın. Sana ne bu işlerden? Böyle emrolunmadın. Öküzün konuşması sarstı beni derinden. Çift sürmeyi bıraktım. Titriyordum gerçekten. Koşarak eve döndüm. Çıktım evin damına, baktım hacılar durmuş vakfeye Arafat'ta. Bu kadar uzak yerler nasıl görünüyordu? Hacıların feryadı kalp tutuşturuyordu. Uzaklar yakın oldu, gözlerden kalktı perde. Heyecanla titredim, indim, dedim anneme: kıymetli anneciğim, hak yoluna gireyim, Bağdat alimlerine

ziyaret eyleyeyim. Bunları duyan annem pek fazla mahzun oldu. Bir müddet sessiz kaldı. Gözleri de çok doldu. Sonra da toparlanıp bana şunları dedi. Birden karar vermenin nedir acep sebebi? Gördüklerimi ona anlattım. O ağladı. Babamdan miras kalan 80 altını vardı. 40 altın kardeşime, 40'ı ayırdı bana. Yerleştirdi onları koltuğumun altına. Gitmeme izin verdi. Doğruluk sözü aldı. Nasihatlardan sonra Bağdat'a uğurladı. Allah selamet versin senin gibi oğlana. Allah için ayrıldım, doyamamıştım sana. Ayrılmak çok güç geldi. Annemin gözü doldu. Küçük bir kervan ile tuttum Bağdat yolunu. Hemedan'a gelince haydutlar yolu kesti. Kervanımız basıldı. Biri yanıma geldi. Ey fakir delikanlı! Bir şey var mı yanında? Evet vardır. Hepsi de koltuğumun altında. Kandırdığımı sandı, beni bırakıp gitti. Biraz sonra yanıma başka birisi geldi. O da diğeri gibi aynı şeyleri sordu. Verdiğim cevaptansa pek fazlaca bozuldu. İki haydut birlikte reislerine gitti. Geçen konuşmaları baştan sona nakletti. Reis beni çağırttı. Kalktım, icabet ettim. Mal taksim ediyordu. Hemen yanına gittim. O da haydutlar gibi, "Param var mıdır söyle. 40 altınım var ama dikili ceketime." Adamlara emretti. Ceketimi söktüler. Altınları çıkarıp huzuruna döktüler. Haydutların reisi çok şaşırdı bu hale. "Sana neler oluyor? Neden söylersin böyle?" Reise şöyle dedim. "Söz vermişim anneme. Doğru konuşacağım. Zorlasa beni kimse." Haydutların reisi daha da şaşırmıştı. Eli dizlere vurup şöylece haykırmıştı. "Sen etmedin hıyanet. Verdiğin sözde durdun. Allah'a uymak için doğru dedin, kurtuldun." Tam bir teveccüh ile Hakk'a tövbe eyledi. Yanında olanlar da onu takip eyledi. "Yol kesmede sen bize hep reislik yapmıştın. Şimdi de tövbe için aynı şeyleri yaptın. Biz de tövbe eyledik, haydutluğu bıraktık. Yürüyelim hak yolda, başka yollar karanlık." Kervanın mallarını hep geriye verdiler. Huzurumda ilk defa bunlar tövbe ettiler. Tövbe edenin hepsi, bilin, 60 kişiydi. Hepsi tertemiz olmuş, yeni doğmuş gibiydi. 100 alim. Geylani'nin şöhreti cihana yayılmıştı. Bağdat'ın alimleri buna çok şaşırmıştı. 100 tane zeki alim bir araya geldiler. Geylani'yi imtihan eylemek istediler. En zor sorular için her biri hazırlandı. Onlar meclisteyken şeyh yanlarına vardı. Göğsünden çıkan bir nur şimşek gibi parladı. Oradaki alimlerin göğüslerini yardı. Kalplerdeki sorular birdenbire kayboldu. Hepsi mahcup, perişan, bu neden bilmiyordu. Geylani'nin yanında pek çaresiz kaldılar. Üst başlarını yırtıp feryatla ağladılar. 100 kişi bir ağızdan hıçkırıp ağlıyordu. Onların bu feryadı gönüller dağılıyordu. Abdülkadir Geylani kalkmış idi yerinden. Kürsüye çıkıyordu hiçbir şey söylemeden. O kürsüye çıkınca feryatlar da kesildi. Geylani 100 kişinin cevaplarını verdi. Keramet karşısında hepsi hayran oldular. Ona tabi olarak yılları doldurdular. Ebu'l-Feth Hirevi.
Şeyh Geylani

İyi hakkında Hirevi söyler şöyle: 40 sene hizmet ettim Şeyhim Abdülkadir'e. Bu müddet içerisinde yatsı abdestiyle geceyi geçirirdi tüm ibadet etmekle. Abdesti bozulunca tekrar abdest alırdı. 2 rekat namazı akabinde kılardı. Yatsıyı kılar kılmaz odasına giderdi. Ondan başkası asla oraya giremezdi. Bir gece yatmış idim şeyhimin yakınında. O gece gördüklerim şöyle kaldı aklımda. Onu namazda gördüm, gecenin evvelinde. Namazı kısa sürdü. Sonra başladı zikre. O Esma-i Hüsna'yı daim zikrediyordu. Bazen çok büyük idi, bazen küçülüyordu. Korkuyla bakıyordum. Ona çok hayran oldum. Onun yaptıklarından fazla heyecan duydum. Havaya yükselmişti. Sanki uçan bir kartal. Gözümden kaybolunca beni kapladı bir hal. Onu ben seyrederken bulunduğum mevkide ayakta namaz kıldı. Okudu uzun sure. Secdesi çok uzundu. Namaz bittikten sonra sabah vaktine kadar oturdu, etti dua. Nurla kaplanmış iken gelirdi selam sesi. O da karşılık verir, hayli uzun sürerdi. Hızır aleyhisselam ile görüşmüş idi. Çok yüksek makamlara şeyhim erişmiş idi. Edebi gözetmek. Minen adlı kitapta Abdülkadir hakkında akla sığmayan haller yazılıdır orada. Şeyh tam 25 sene dolaştı sahralarda. Yerde biten otlardan yememiştir bir parça. Derede akan sudan bir veya daha fazla yıl aradan geçmeden içmezdi 2 defa. Sahrada dolaşırken ol ile ihsan oldu. Bazen çok yiyecekler, eşsiz nimetler buldu. Dağdan kopardığı şey hemen helva olurdu. Onu yemeye başlar, karnını doyururdu. Tuzlu olan bir suyu şayet kuma dökerse, tatlı su elde eder, onu içer güzelce. Sonra Allah'a karşı edebi gözetledi. Böyle harika şeyler bir daha göstermedi. Dirilen tavuk. Bir kadın çocuğunu ona getirip dedi: "Size tutulmuş gördüm bu oğlanın kalbini. Size hizmet ederek menzilleri tırmansın. Biçarenin yanında bundan sonra ne yapsın?" Genci yanına aldı Abdülkadir Geylani. Mücahede yapmayı hemen ona öğretti. Kısa zaman içinde tarikatta yol aldı. Konak menzillerini birer birer tanıdı. Şeyhe hürmet babında asla kusur etmedi. Böyle devam ederken bir gün annesi geldi. Oğlunu zayıf gören anne çok kederlendi. Çocuğunu bırakıp şeyhin yanına geldi. Oğlu yerdi dışarıda kuru arpa ekmeği. Şeyh ise içeride yiyordu tavuk eti. Tahammülü kalmadı. Ona şöyle söyledi: "Siz tavuk yiyorsunuz, oğlum arpa ekmeği." Kadının sitemini Şeyh Hazretleri duydu. Tavuk kemiklerine "Kum bi iznillah" buyurdu. Şeyhin sözü üzerine tavuk hemen dirildi. Heyecanlanan kadın hareketsiz seyretti. Şeyh kadına hitaben, "Oğlun olunca böyle, istediğini yesin, canı neyi çekerse." Kadın çok pişman oldu. Eyledi hemen tövbe. Çocuğunu bırakıp tekrar geldi evine. Ateş aldı gönlünü, hiç kararı kalmadı. Yürüdü şeyh yolunda, bıkmadı, bunalmadı. Geç olsa da anladı, ona cephe alınmaz. Şeyhe muhalif olan
dünyada